sakallı, kırmızı yüzlü, kimsenin yüzüne bakmayan, bizi yürekten sevenlerden bir eskici var. Ona selam söyle. Ve bir aydan beri Müslümanlar yiyeceksiz kaldı. Göçmezler mi acaba? De, buyurdu. Bu emri alan kişi, Timur'un ordusundaki eskiciyi buldu ve ona Emir Sultan'ın sözlerini nakletti. Eskici baba, evet, buraya geleli epey oldu. Artık göç vakti geldi, diyerek elindeki iğne ipliği bir kutuya yerleştirdi. O anda orduda toplanma hazırlıkları başladı. Kısa süre sonra Timur'un ordusu şehri terk etti. Ankara mağlubiyetinden sonra Amasya'da bulunan Şehzade Çelebi Mehmet bir gün Molla Ali'yi huzuruna davet edip dedi ki, ''Ya Molla Ali, meydana gelen hadiselerden ibret aldın mı? Babam Yıldırım Bayezid'in başına gelen musibet ve belaların sebeplerini düşünebiliyor musun? Görüyorsun ki her birimiz bir yere ayrıldık. Kardeşim Musa Çelebi, İsa Çelebi'nin üzerine yürüdü ve Bursa'da tahta oturdu. Kardeşim Süleyman Çelebi ise Edirne'de tahta oturdu. Düşman bizden korkarken şimdi biz aleme maskara olduk. Özellikle Edirne'de oturan kardeşim Süleyman Çelebi'nin fitne ve fesadından korkulur. Din ve devlete taşıdığım iyi niyet ve gayret bu olaylar karşısında beni daha da hassas kıldı. Gel seninle taç ve taht düşüncesini terk ederek hacca gidelim. Çelebi Mehmet hem söylüyor hem ağlıyordu. Akşam ikisi de istihareye yattı. Çelebi Mehmet rüyasında dedesi Murat Hüdavendigâr'ı gördü. Yanında Emir Sultan da vardı. Ona bir kılıç, bir de eğerlenmiş at vererek, ''Haydi yiğidim, din esaslarını ikame eyle.'' dediler. Çelebi ata binmek istemediği halde, çaresizlik içinde binmek zorunda kaldığını ve Gelibolu istikametine hareket ettiğini gördü. Molla Ali de aynı gece rüyasında Bursa'da olduğunu ve Çelebi Mehmet'in tahtın üstünde, Musa Çelebi'yi ise tahtın altında gördü. Bunun üzerine Mehmet Çelebi Bursa'ya hareket etti ve Osmanlı tahtına geçti. Bir gün sohbet esnasında bir zat Emir Sultan'a Peygamber Efendimiz'in Miraç'a çıkmasının cismani mi yoksa ruhani mi olduğunu sordu. Emir Sultan, "Ceddim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a bedeniyle çıktı. Mekansız, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak Allahü Teala'yı gördü. Gözsüz, kulaksız, vasıtasız, ortamsız olarak Rabbi ile konuştu. Bu hususta kimsenin şek ve şüphesi olmasın. Resulullah için bütün melekler salavat getirirler. Bütün mahlukat da salavat getirirler. Böyle yüksek bir zatın miracında bedenen veya ruhen olmasında şüpheye gerek yok. Bu beden, göz ve kulaklar günde bir defa değil, 400 kere miraç yapabilir. Buna şüphe etmemek gerekir. Allahü Teala bir hadisi kutsiyle, "Ey Habibim, sen olmasaydın hiçbir şeyi yaratmazdım." buyuruyor. Bu hadisi kutsi bunun doğru olduğunu gösterir, buyurdu. Talebelerinden birisi şöyle anlatır. Bir gece rüyamda şöyle gördüm. Bursa'nın uzak kasabalarından olan birkaç kişi, Bursa'da bir evliya var. Allahü Teala'nın izniyle ne hacetin varsa verilmiş diyerek ona doğru gidiyorlardı. Ben de yatakta yatıyordum. Onların dediklerini duyunca aralarına katılarak ben de duasını alayım diye onlarla birlikte Bursa'ya gittim. Dergaha girip Emir Sultan'ı görünce bayılmışım. Aklım başına gelince ayağa kalkacak takati kendimde bulamadım. Emekliye emekliye Emir Sultan'ın huzuruna vardım ve "Sultanım, beni talebeliğe kabul edin," dedim. "Kabul eyledik," diyerek mübarek elleriyle sırtımı sıvazladılar. Heyecanla uyandım. Doğru anneme giderek

Rüyamı anlattım. Bana, sen hemen o büyük velinin yanına koş. Himmetine kavuşarak duasını al, dedi. Hemen yola çıktım. Bir grup insanın rüyamdaki gibi gidip Emir Sultan'ı ziyaret edelim, onun duasını alalım diye konuşup yürüdüklerini gördüm. Aralarına katılarak rüyamdaki gibi sırayla dergaha girip huzurlarına çıktık. Emir Sultan'ın mübarek nazarlarına kavuşunca aklım başımdan gitti. Düşüp bayıldım. Aklım başıma gelince ayağa kalkamayıp emekleyerek ayak uçlarına kadar zorla gittim. Bizi talebeliğe kabul buyurun sultanım deyince bana, biz seni talebeliğe kabul edeli 40 yıl oldu buyurdular. Emir Sultan'ın büyük sevgi ve saygı gördüğü, adının 7'den 70'e herkesin dilinde dolaştığını duyan iki kişi ziyaretine gitti. Yolda giderlerken biri diğerine, benim gönlümdeki taze ekmekle kaymak olsun dedi. Diğeri de, benimkisi de hayır dua olsun dedi. Dergaha vardıklarında Emir Sultan talebeleriyle bahçede sohbet ediyordu. Emir Sultan, şu gelenlerden filana ekmek ve kaymak verin. Diğeri için de hayır dua edelim. Nefsinin heva ve hevesinden uzak ve Allah korkusunda müdavim olsun buyurdu. Kalbinden hayır dua isteyen zat, Emir Sultan'ın talebesi olarak uzun yıllar hizmetinde bulundu. Hacı Bayram-ı Veli, Emir Sultan ile sohbet etmek için talebelerinden bir kısmı ile Bursa'ya gelmişti. O sırada Emir Sultan'ın Bursa Kalesi kenarındaki evi harabeye döndüğü için ustalar tarafından tamir ediliyordu. O esnada marangozlar ellerinden büyük bir ağacı düşürdüler. Emir Sultan'ın mübarek bakışları düşen ağaca ilişince ağaç boşlukta kaldı. Hacı Bayram-ı Veli bu olaya şahit oldu ve içinden, herhalde Emir Sultan bana kerametlerinden birini göstermek istedi diye geçirdi. Emir Sultan ona, biz bununla size keramet göstererek evliyadan biri olduğumuzu ispatlamak istemedik. Kale kenarında çocuklar oynuyorlardı. Ağaç onların başına düşüp ezilmesinler diye böyle yaptık. Gayemiz çocukları büyük felaketten kurtarmaktı, dedi. Çocuklar oradan kaçtıktan sonra ağaç yere düştü. Bursa'nın tacirlerinden Hoca Kasım, Emir Sultan'a bir sarık hediye etti. O da tacire bir miktar para verdi. Hoca Kasım o parayı alarak kesesine koydu. Çarşıda gezerken 30 bin dirheme satılan büyük bir elmas gördü. Onu almak istedi. Fakat kesesinde o kadar çok para olmadığını bildiği için üzüldü. Sonra aklına kesesindeki paraları saymak geldi. Paraları sayınca 30 bin dirhemden fazla olduğunu hayretle gördü. Hemen o elması satın aldı. Aynı gün elmastan anlayan bir Yahudi o elmasa 130 bin dirhem verince Hoca Kasım Yahudi'ye elması sattı. Bunun Emir Sultan'ın bir kerameti olduğunu anlayan Hoca Kasım Emir Sultan için bir dergah yaptırdı. Sarı Yusuf şöyle anlatır. Bir gün Bursa'da Emir Sultan'ın huzurunda oturuyorduk. Emir Sultan sohbet ediyordu. O anda hiç başıma gelmeyen bir şey oldu. Aniden uykum geldi. Öyle ki göz kapaklarımı kaldıramıyordum. Durumu fark eden Emir Sultan, "Biraz uyu," diyerek bana izin verdi. Ben de uyudum. Bir süre sonra korkulu bir rüya görerek uyandım. Emir Sultan'ın elinde bir kalkan vardı. Tekrar uyuyakaldım. Yine korkulu bir rüya görerek uyandım. Emir Sultan'ın elinde aynı kalkan duruyordu. Uykum kaçtı ve merakla Emir Sultan'a kalkanı neden tuttuklarını sordum. Emir Sultan buyurdular ki, Kırım'da bizi seven bir zat var. Şu anda gönlümüze yönelmişti. Bu mecliste uyumandan hatırı incindi. Bu yüzden sana doğru ok attı. Ben de kalkanla engel oldum. Yine attı, tekrar oka mani oldum. Sonra o, senin bizim müsaademizle uyuduğunu anlayınca çok pişman olup okun sana değmediğine şükretti. Emir Sultan,
Bir gün öğle namazını kılmak için evinden dışarı çıkmıştı. Talebeleri de onu takip ettiler. İçlerinden Musa baba, "Sultanım, ne olaydı? Şurada bir su olsaydı da Müslümanlar namaz için abdest alsaydı," dedi. Bu sırada Emir Sultan asasına dayanmış tefekkür ediyordu. Euzu besmele çekerek asasını yerinden oynattı. Asanın değdiği yerden bir su kaynayıp akmaya başladı. Bunu gören talebeler Allahü Teala'ya şükrettiler. Emir Sultan bir gün abdest alırken yanına bir talebesi geldi. Talebesine "Nereden geldin?" buyurdu. Talebe "Şehirden geldim," dedi. Emir Sultan "Bizim için ne diyorlar?" deyince de o "Kimyaya maliktir," diyorlar. Bunun üzerine Emir Sultan "Kimya odur ki akan su saf altın olur," buyurdu. Daha sözlerini bitirmeden kollarından akan sular altın oldu. Şeyh Sinan şöyle anlatır. "Henüz küçük idim. Babamla bahçemize kavun karpuz ektik. Ne kadar ihtimam gösterdik ise ektiğimiz kavun ve karpuzlar bir türlü istediğimiz gibi yetişmedi. Bir gün bostanda üzüntülü bir şekilde oturuyordum. Babamsa köye dönmüştü. O sırada aniden at üstünde yeşil kaftanlı bir zat peyda oldu. Benden çekirdek istedi. Ben de verdim. Çekirdeği alıp tarlaya saçtı. Bir anda tarla yeşerdi ve kavun karpuz yetişti. Benden bir karpuz istedi. Ben de koparıp verdim. Karpuzu ikiye böldü. Yarısını kendisi aldı, diğer yarısını da babama vermemi tembih etti ve "Bana Emir Sultan derler. Söyle babana seni Bursa'ya benim yanıma getirsin," dedi. Ben de "Baş üstüne, emrinizi yerine getiririm," dedim. Yeşil kaftanlı zat bir anda kayboldu. Bir müddet sonra babam geldi. Kavun karpuzları yetişmiş görünce şaşırdı ve "Ey oğul, tarlaya Hızır mı geldi? Yoksa Allahü Teala'nın sonsuz kudretinden bir hikmet ve sırrın tecellisi mi oldu? Çünkü mevsim henüz ekilenlerin yetişme zamanıdır. Ama ne hikmetse bostan yetişmiş durumdadır," dedi. Sonra Allahü Teala'ya hamd etti. "Ben babama Emir Sultan'ın dileklerini ve tembihini aktardım. Babam da "Başım gözüm üstüne," diyerek beni Bursa'ya Emir Sultan'ın huzuruna götürdü. Huzura vardığımızda çok yorulmuş ve karnımız acıkmıştı. Emir Sultan hanımına yemek hazırlamasını söyledi. Önümüze bulamaç yemeği geldi. Yemek çok lezzetliydi. Hayatımda öyle yemek yediğimi hatırlamıyorum. Uzun müddet Emir Sultan'ın hizmetinde bulundum. Sonunda "Fesat ehlini ıslah eyle, himmet ve inayetle Müslümanlara nasihat et. Ta ki senin Kur'an-ı Kerim'e dayalı doğru yolunu duyanlar da yaptıkları hatalardan dönsünler," diyerek bana hilafet verdi. Emir Sultan Hazretleri bir gün Ali Efendi isimli talebesini Balıkesir'e göndermek istediler. O talebe kalbinden şöyle geçirdi: "Acaba Balıkesir'e varıp dönünceye kadar vaktimi nasıl geçireyim?" Emir Sultan hemen yerinden kalktı, tesbihlerini getirip onun eline verdiler ve "Gidip gelinceye kadar bu tesbihle meşgul ol," buyurdular. Talebe tesbihi alıp yola çıktı. Cuma vakti Balıkesir'e girdi. Emir Sultan'ın ikaz için gönderdiği Hoca Efendi'nin hutbesine yetişti. Sonra ona bozuk düşüncelerini ve doğrusunu anlattı. Fakat o Emir Sultan'ın talebesini dinlemedi ve kendi düşüncesinde ısrar etti. Talebe geri dönerken akşam karanlığında bir köye girdi. Köye girdiği sırada dere kenarındaki kumluk bir yere bastı ve kayarak düştü. O esnada tesbih elinden kayboldu. Ne kadar aradıysa da bulamadı. Yolculuk bittiğinde ağlayarak Emir Sultan'ın huzuruna vardı. Emir Sultan, "Ya oğlum, yolculuğun nasıl geçti, halin nasıldır?" buyurdular.

O da, "Sultanım, içim yanıyor. Karanlıkta ayağım kaydı, tesbihi suya düşürdüm," dedi. Bunun üzerine Emir Sultan, "Ya oğlum, onun için niye üzülürsün? Biz onu suya düşürmedik," dedi. Ve cebinden tesbihi çıkarıp ona verdi. Bir gün bir köylü Emir Sultan'ın yanına gelip, "Sultanım, bir sıkıntım var, başım dertte. Bana bir dua yazın ve himmet edin," dedi. Emir Sultan, Ali Hoca isimli talebesine işaret edip, "Yazıyoruz," dedi. Ali Hoca da duayı yazdı. Emir Sultan ve yanında bulunan talebeleri, kime dua yazsa Allahü Teala'nın izniyle şifa bulurdu. Hatta öyle olurdu ki, sarı hastaları gelse şifa bulup giderler ve ömürlerinin sonlarına kadar bir daha hasta olmazlardı. Emir Sultan rahmetullahi aleyh devamlı olarak sazdan örülmüş hasır üzerinde oturur ve mübarek dudakları devamlı hareket ederdi. Şu şiiri sık sık söylerdi. "Eğer gönlün benimle olursa, Yemen'de olsan bile yanımdasın. Eğer gönlün benimle değilse, yanımda olsan bile uzaktasın. Dinle bak, Hak ne hoş söyledi. Zebur'unda Davud'a buyurdu. Düşman ol önce nefs belasına, ondan bana uymakla kurtulasın. Gel şimdi sen de düşman ol nefsine. Zayi eyle onu her neyi dilerse. Eğer bu işte atarsan riyayı, kendine rehber kıl evliyayı. Eğer anlarsan budur sana ol, nefsinin şerrinden halas ol, nefsinin muradından uzak dur, düşersen eğer şeytana uzak dur." Emir Sultan'ın yayı ve bir oku vardı. Bunlar gazada kullanılmak üzere asılı dururdu. O yaya ok koydukları zaman 40 ok çıkar, 40 kişiye isabet ederdi. Her nereye atmak isterse bir talebesinin eline verir, o tarafa atmasını emrederdi. Şeyhülislam'ın da hazır bulunduğu bir gün Emir Sultan okunun ve yayının getirilmesini istedi. Getirilen ok ve yayın Şeyhülislam'a verilmesini emir buyurdu. Yay ile ok Şeyhülislam'a verildi. Emir Sultan ona, "Oku doğuya doğru at. Ok nereye düşerse mezarımız orası olsun," buyurdu. Şeyhülislam oku attı. Ok şimdiki türbenin olduğu yere düştü. Orası o zaman ağaçlık ve yeşillik idi. Halbuki ok atılan yer ile düştüğü yer arası çok uzak idi. Atmak ile oraya gitmesi mümkün değildi. Zira okun atıldığı yerle düştüğü yer arasındaki mesafe 3 ok atımlık idi. Emir Sultan 1430 senesinde Bursa'da veba hastalığından vefat etti. Vefat ettiğinde 63 yaşındaydı. Emir Sultan vefat ederken Hacı Bayram-ı Veli'nin yıkayıp cenaze namazını kıldırmasını vasiyet etti. Vefat ettiği gün Hacı Bayram-ı Veli manevi bir işaret ile Bursa'ya geldi. Gasil ve tekvin işlerini yaptı ve cenaze namazını kıldırdı. Okun düştüğü yer olan Bursa'nın doğu kısmında yüksekçe bir yere, günümüzde kendi ismiyle anılan semte defnedildi. İlk türbe Yıldırım'ın kızı Hundi Sultan tarafından yaptırılmıştır. 1845'te Sultan Abdülmecid Bursa'ya geldiğinde türbeyi yıktırıp yeniden inşa ettirmiştir. 1868'de Abdülaziz Han bu türbeyi tamir ettirmiştir. Türbe tek kubbelidir. Türbeye girerken bir oda vardır. Türbedeki ilk kabir Emir Sultan'ın erkek oğlu Emir Ali'ye, ortadaki Emir Sultan'a, onun arkasındaki Hundi Sultan'a, yanlarındaki kabirler de iki kızlarına aittir. İznikli alim bir zatın oğlu bir gün uzun bir süre kalmak için Emir Sultan'ın türbesine geldi. 6 gün sonra oradan ayrılmaya karar verdi. Emir Sultan'ın talebeleri ona, "Efendim, siz uzun zaman kalacaktınız.
niye şimdi gidiyorsunuz diye sordular. O da, benim bir ihtiyacım vardı. 40 yıl çile çeksem o muradıma kavuşamazdım. Emir Sultan'ın ruhu şeriflerini vesile edip uzun müddet itikafta kalmak için buraya gelmiştim. Fakat Emir Sultan'ın himmeti yetişip feyzi nehirler gibi aktı. O muradıma 6 günde kavuştum. Bunun için şimdi gidiyorum, dedi. Yavuz Sultan Selim Han, Mısır seferine çıktığında, Yenişehir'de bulunduğu sırada Bursa'ya gelerek atalarının kabirlerini ziyaret etti. Emir Sultan'ın türbesine gelip onun ruhaniyetinden yardım dilerken, Emir Sultan'ın kabrinden, ''Ya Selim, udhulu Mısra, inşallahü aminin.'' Yani, ''Ey Selim, inşallah Mısır'a emniyet içerisinde girersiniz.'' diye bir nida işitildi. Duyanlar, ''Müjdeler olsun padişahım, size Mısır'ın fethi müjdelendi.'' dediler. Emir Sultan'ın vefatından yaklaşık 2 asır sonra, yanında aslan ile dolaşan bir zat Bursa'ya geldi. Emir Sultan'ın türbesini ziyaret etti. Bu sırada aslanını zincir ile bağladı. Biraz sonra zincirini koparan aslan, aşık gibi türbenin kapısına geldi ve gözlerinden yaş aka aka Emir Sultan'ı ziyaret etti. Sonra olduğu yere dönerek sahibini bekledi. Duhi Halife adıyla tanınmış bir zat vardı. Ona, ''İlmi kimden tahsil ettin?'' diye sorulduğunda, ''Üstadım Emir Sultan'dır. Bir gün babam ve birçok kişiyle Emir Sultan'ı ziyarete gitmiştik. Mübarek nazarlarına kavuşup elini öptük. Babama bakıp, ''Oku!'' buyurdular. Babam, Kur'an-ı Kerim okumaya başladığında, oradakilerin birçoğu kendinden geçip ağladı. Ondan sonra babamın bütün çocukları çok güzel Kur'an-ı Kerim okurlardı. Hatta kız kardeşlerim bile bizim gibi okurdu, dedi. Yahya Halife diye tanınan bir vaiz vardı. Bu zat şöyle anlattı. Ben nerede bir veli kulun olduğunu duysam, derhal oraya gidip hizmetle şereflenirdim. Nihayet Emir Sultan'ın talebelerinden Sinan Halife'nin yanına gittim. Kendisine, sizden muradım, elinizde tövbeye erişip, nefsi emmareden kurtulup, nefsi mutmainneye kavuşmak ve kalbimi temizlemektir, dedim. Bana, Bursa'da Emir Sultan'ın kabrine gideceksin. Orada tövbe eli sana nasip olacak, dedi. Oradan ayrılarak hiç dinlenmeden Bursa'ya gittim. Emir Sultan'ın kabrine vardım. Onu kabrinin üzerinde oturur gördüm. Hürmetle selam verip elini öptüm ve tövbe ettim. Sonra gözümden kayboldu. Böylece muradıma erişip dünya ve ahiret saadetine kavuştum. İznik'te metfun bulunan velilerden Eşrefoğlu Abdullah sağlığında bir iş için Bursa'ya gitmişti. Fakat fırsatı olmadığı için Emir Sultan'ın kabrini ziyaret edememişti. İznik'e geri dönerken yolda Halil Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'yı gördü ve ona, ''Siz herhalde Bursa'ya gidiyorsunuz. Emir Sultan'ın kabrini ziyaret ettiğinizde selamımı iletmenizi sizden rica ediyorum.'' dedi. İbrahim Paşa Bursa'ya girer girmez Emir Sultan'ın türbesine gitti ve, ''Sultanım, Eşrefoğlu Abdullah size selam söyledi.'' dedi. O anda türbeden, ''Ve aleykesselam.'' sesi geldi. Orada bulunanlar bu duruma çok şaşırdılar. İbrahim Paşa diyor ki, ''Bu heybetli sesten dolayı bir süre kendime gelemedim.'' Mücahit Bahadır şöyle anlatır. ''Fatih Sultan Mehmet Han zamanında bir sefere katılmıştım. Bir kale muhasara edilmişti. İslam askerleri düşman kalesine tırmanmaya çalışıyorlardı. Ben de bir yerden burçlara doğru tırmanmaya başladım. Kale burcuna yaklaştığım sırada önüme bir kaya parçası çıktı. Bu kaya parçası yüzünden yerimden oynayamıyordum. O sırada aklıma Emir Sultan geldi ve canı gönülden, ''Ya Emir Sultan, bana yardım eyle, beni bu beladan kurtar!'' diye yalvardım. Birdenbire karşımda bir nur şelalesi gördüm. İçinden
yeşil elbiseler giyinmiş bir zat belirdi.

Bana engel olan taşın üstüne geldi. Üstündeki elbisesini sarkıtıp, "Ey gazi, elbiseye tutun, sakın korkma," dedi. Ben de, "Ya Allah," deyip tutundum. Engeli aşmış olarak kendimi kale içinde buldum. Emir Sultan birden gözden kayboldu. Penç Kalesi, mücahit gaziler tarafından alınmak istendi. Kaleyi top ve tüfekle günlerce muhasara altında tuttular. Bu sırada 20'den fazla gazi, orduya azık getirmek için Penç Kalesi'nin ilerisindeki Lince vilayeti taraflarına giderlerken, yolda bol miktarda ganimet ele geçirdiler. Gaziler bu ganimetin verdiği sevinç içerisinde yollarına devam ederlerken, karşılarına 700 kadar düşman askeri çıktı. Gazilerin sayısı az olduğu için onlara teslim oldular. Düşman askerleri bunları alıp Lince'ye 7 gün mesafede uzaklıkta ve deniz kenarında bulunan Papa Santures kalesine hapsettiler. Bu kalenin tamire ihtiyacı vardı. Bu yüzden esir Müslümanları tamir için gündüz çalıştırırlar, gece hapsederlerdi. Bu esirlerin içinde Ahmet Zaza isminde bir zat vardı. Bu zat şöyle anlatır. Beni ve 6 arkadaşımı bir papaza hizmet için verdiler. Papaz her gün bize, "Gelin bizim dinimize girin, sizi evlendirelim, elinize para verip sizi rahat ettirelim," diye teklifte bulunurdu. Sonunda papaz bizi Hristiyan yapamayacağını anlayınca bizim yanımıza gelmez oldu. Bir gece yarısı rüyamda, "Emir Sultan geliyor," dediler. O anda yeşil elbise giymiş, nurani yüzlü bir zatın bana doğru yöneldiğini gördüm. O zat yanıma geldi, elini boğazımdaki zincire uzatıp çıkardı. Bana, "Ey mahpus, şimdi kafirlerden sen ve arkadaşların kurtuldu. Hemen vatanınıza gidiniz," dedi. Hemen uyandım. Boğazımda zincir yoktu. Hemen yanımdaki arkadaşların ayak ve boyunlarındaki zincirleri çıkardım. Onlar canı gönülden bana tabi oldular. Papazları öldürdükten sonra dışarı çıktık. Deniz kıyısında gemiye bağlı bir sandalı atlayıp oradan uzaklaştık. Yolda açlıktan 3 arkadaşımızı kaybettik. 4 arkadaş Düzan Kalesi'nden Semendire'ye, oradan da vatanımıza döndük. Sonra dördümüz buluşarak Emir Sultan'ın kabrini ziyaret ettik. Emir Sultan'ın çok talebesi vardı. Bunlar haftada bir gün gelip ihtiyaçlarını alıp giderlerdi. Aldıklarıyla bir hafta idare ederlerdi. Bir gün talebelerden biri Emir Sultan'ın elini öptü. Emir Sultan ona, "Bulunduğunuz yerdeki Müslümanlar iyiler mi? Halleri nasıldır?" diye sordu. Talebe, "Sizin himmetinizle sıhhat ve afiyetteler. Hepsi duacınızdır," dedi. Emir Sultan ona bir akçe uzattı. "Bizden onlara selam söyle. Biz hayatta olduğumuz müddetçe bu akçe ile yetinsinler. Bize dua etsinler. Başkalarına muhtaç olmasınlar," dedi. O talebe o bir akçeyi alıp arkadaşlarının yanına geldi ve onlara, "Emir Sultan'ın size selamı var," dedi. Hepsi selamı ayakta alarak, "Sultan Hazretleri ne buyurdular?" diye sordular. Bunun üzerine o talebe, "Emir Sultan bir akçe verdi ve ben ölünceye kadar bununla iktifa etsinler, kimseye muhtaç olmasınlar," buyurdu, dedi. Bu söz üzerine hepsi dünya malından soğudular. Kimseden bir şey almaz oldular. Pencerelerinde bir kutu vardı. Kimin ihtiyacı olursa o kutunun içinden bir akçeyi alır, iftar için herkese bir miktar ekmek ve üzüm alıp onunla oruçlarını açarlardı. Ertesi gün o akçe yine yerinde dururdu. Şeyhülislam Molla Fenari, Emir Sultan'dan icazet aldıktan sonra Ulu Cami'de vaaz verirdi. Emir Sultan'ın bir talebesi kendi kendine, "Gidip vaazını dinleyeyim, hayır duasını alayım," diye düşünerek Ulu Cami'ye girdi. O anda camide zelzele olmaya başladı. Cemaatin bir kısmı dışarıya kaçtı. Fakat dışarıda zelzele olmadığı görüldü. Bu durumdan haberi olan Şeyhülislam murakabeye daldı. Sonra cemaate dönüp, "İçinizde Emir Sultan'ın hizmetiyle emrolunan kim var

De, çabuk camiden dışarı çıksın, yoksa bizi helak ettirecek, dedi. Talebe dışarı çıkınca caminin sallanması durdu. Talebe Emir Sultan'ın huzuruna gelince düşüp bayıldı. Ayılınca Emir Sultan ona, oğlum, dünyevi ve uhrevi ihtiyaçlarınız karşılanmadı mı ki başkalarından yardım beklersiniz? Bir kimse hocasından çeşit çeşit nimetlere kavuşurken gidip başkasından yardım istemesi, ona sual sorması, ilim öğrenmesi hem ayıp hem gevşekliktir, buyurdu. Mana dünyasının ulu kişisi olan Somuncu Baba henüz fırınlarının yanında duruyor ve ekmeklerinin pişmesini bekliyordu. Başında yeşil bir sarık, sırtında nohudi renkte bir elbise olan, gözleri ışıl ışıl bir genç geliyor. Bu gelen Emir Sultan. Elinde küçücük bir çömlek var. Somuncu Baba'ya, "Selamun aleyküm babam," diyor. Somuncu Baba, "Ve aleyküm selam," diyor. Tek kelime konuşmadan bir an bakışıyorlar. Sonra Somuncu Baba, "Çömlekte aş var herhalde," diyor. Emir Sultan, "Evet babam," cevabını veriyor. Somuncu Baba, "Fırına koyayım, o da ekmeklerle beraber pişsin," diyor ve fırının ağzını açıyor. Fakat bir türlü çömleği içeri sokamıyor. Sonunda, "Anladım, bunu ancak sen fırına koyabilirsin. Buyur kendin sür içeri," diyor. Bunun üzerine Emir Sultan çömleği içeri sürüyor. Bir de ne görsün, içeride ateş falan yok. Ve Emir Sultan Somuncu Baba'nın sırrını öğreniyor, dost oluyorlar. Yunanlılar Bursa'yı işgal ettikleri zaman şehrin bazı noktalarına nöbetçi dikmişler. Bunlardan biri de ekmek fırınının yanındaymış. Nöbetçi fırının duvarına küçük abdestini bozmak isterken suratına bir hüdayi sille inmiş. Öyle bir tokat ki tüfek bir tarafa, kendi bir tarafa yuvarlanmış. Bundan sonra oradaki nöbetçiyi kaldırmışlar. Bursalı Ahmet Paşa onun hakkında şöyle diyor. Ey velilik alemine sultan olan emir ve Anadolu'ya rahmet olan emir! Seni candan seven Allah'ın sevgilisi olur. Ey iç aleminin şahı, bize muhabbetin devlettir. Bahçe durumundaki kabrini kim ziyaret ederse, onun gönlü gül gibi açılır. Çünkü türben cennet kapısına benziyor. Sen ulu bir denizsin. Senin gibisini ne Anadolu gördü ne Buhara. Senin kadar hak sevgisiyle kalp süsleyeni hiç kimse gösteremez. Allah'ın kutsiyatını görmemiz için senin yüzünün ışığı bize aynadır. Velilik tahtına oturanların çoğu yüce makamına erişemediklerinden şeriat emirlerini senin gibi yerine getiremediler. Ey azgın nefislerine uyan günahkarlara şifa hazinesi kapısı olan ulu emir, irşadınla acizlerin ızdırabını dindir. Mansur hayatında sana benzer bir mürşidin elini tutmuş olsaydı, Allah aşkıyla coştuğu zaman enel hak demezdi. Bursalı Lami Çelebi onun hakkında şöyle diyor. Seyyid Buhari Bursa'yı Kâbe gibi kutsal yapmıştır. Melekler onun nurundan gökte kandiller yakarlar, onlardan akseden ışıklar yüzünü cennet kızı durumunda cazip kılar ve türbesinin zeminine örtü olur. Onun nail olduğu Kadir gecesinin beratı mum şeklinde daima başucunda parıldar. Kerametiyle çıkardığı su Hızır'ın içtiği âb-ı hayata benzer. Türbesinin kemeri seyyidliğini göstermekte, kabrinin bulunduğu yerde saadet nuru içindedir. Yattığı yerin dışı hikmet sırlarının aynası, içi ise rahmet nurlarının hazinesidir. Göğe benzemek üzere türbesi
kubbesinin ortasına kehkeşan şeklinde atlıklar döşenerek nakışlanmıştır. Emir Sultan'a gönül verenler, bir gün kendisini görmek nasip olur diye, kimi inleyerek yüzlerini türbesinin duvarına koymakta, kimi taş eşiğine süpürge gibi sürmektedir. Kabrinden kalkıp yüzünü gösterse, başı ucunda imdat dileyenler, Allah'ın 99 adından Hu adını söylerler. Hasılı, şimdi onun yüce kutsi mezarı, bütün Müslümanlar tarafından ziyaret edilmektedir.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya
2: Ber olmasan sen kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
0: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: O gün kavrulup her yer, o gün sallanır her yer dehşetinden, o azametin, o gün başın ellerin arasında kahrolursun. Ama ne fayda? Etrafına bakarsın korkak ve ürkek ve bir o kadar da pişman. Ama senin için bir kurtarıcı yoktur artık. Güzel amellerinden başka. Biz kıyamet günü için insanların amel defterlerini tartmak üzere adalet terazileri koyacağız. Artık hiç kimse en ufak bir haksızlığa uğramayacak. Yapılan amel bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip tartıya koyarız. Hesap görenler olarak da biz yeteriz. Enbiya suresi 47. ayet. O gün kabirler deşilir ve insanlar amellerini görmek için çıkarlar. O gün kıyamette insanlar amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek için kısım kısım çıkacaklardır. Oradaki halini bir düşün. Zilzal suresi 6. ayet. O zaman öyle bir zamandır ki insan hayır ve şer olan işlediklerinden, amellerinden en ufak bir şeyi dahi küçümsemeyecektir. Şu küçüktür, bunun hesabı tartısı olmaz demeyecek. O ince terazide onun vicdanı zangır zangır titreyip duracaktır. Enes radıyallahu an şöyle anlatıyor. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Mizanda görevlendirilmiş bir melek vardır. Ademoğlu getirilip mizanın iki kefesi önünde durdurulur. Eğer iyiliği ağır gelirse bütün insanların işiteceği bir sesle falan kimse öyle bir kurtuluşa erdi ki bundan sonra ebediyen bedbaht olmayacaktır. Eğer iyilik tartıları hafif gelirse yine bir melek bütün insanların işiteceği bir sesle falanca öyle bir bedbaht oldu ki bundan sonra artık hiçbir zaman kurtuluş bulamayacaktır diye seslenir. Kimin iyilikleri hafif gelirse işte onlar ayetlerimize zulmetmeleri sebebiyle kendi nefislerini ziyana uğratanlardır. Onlar kendilerini ziyana sokmuşlardır. Artık kazanacakları ne vardır? Araf suresi 9. ayet.

0: Kişi kendi nefsi için kazanç toplamak ister. Kendi nefsini zarara soktuktan sonra artık kendisi için kalan nedir ki? Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri yüzünden şüphe yok ki kendi nefislerini hüsrana sokmuşlardır. O gün hesap çok hassas olacaktır. Zerre miktar ağırlığınca kimseye haksızlık yapılmayacaktır. Kesinlikle hiçbir amel eksiltilmez, unutulmaz ve ihmal edilmez. O gün kişi görecek ki her şey yazılmış ve kaydedilmiştir. O kıyamet koptuğu gün batıl ehli hüsrana uğrayacaktır. O gün her ümmeti toplanmış bir halde göreceksin. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Bugün yaptıklarınızla cezalandırılacaksınız. İşte kitabınız aleyhinize konuşuyor, gerçeği söylüyor. Çünkü biz yaptıklarınızı yazıyorduk denecektir. Câsiye Suresi 29. Ayet. O gün tüm insanlar dizleri üzerine çökmüş oldukları halde ümmet ümmet ayrı olarak toplanacaklardır. O izdiham ne korkunç bir manzaradır. Sonra dehşet verici o günde dizüstü çökmüş, kurumuş olan tükürüklerini yutkunmaya çalışan ve heyecandan daralmış boğazlarından zorla nefes almaya çalışan o insanlara güçlü bir ses nida eder. Ey insanlar! Bugün yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. Ve sonra denilecek ki, siz bugüne kavuşmayı unuttuğunuz gibi biz de bugün sizi unutacağız. Yeriniz ateştir ve artık size yardım edecek kimse de yoktur. Size verilen bu cezanın sebebi şudur. Çünkü siz Allah'ın ayetlerini eğlenceye aldınız ve dünya hayatı sizi aldattı. Onun için o kimseler bugün ateşten çıkarılmazlar ve kendilerinden bir özür kabul edilmez. Câsiye Suresi 34 ve 35. Ayetler. Selman radıyallahu anh anlatıyor. İki cihan güneşi alemler efendisi şöyle buyurmuşlardır. Kıyamet günü terazi kurulur. O öyle bir terazidir ki yerler ve gökler onda tartılsa içine alır. Melekler, ya Rabbi bu terazi kimin için tartacak derler. Allahu Teala, kullarımdan hesabını dilediklerim için buyurur. Bunun üzerine melekler, seni tenzih ederiz. Senin için hakkıyla kulluk etmedik derler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyorlar. Bir kere cehennemi andım da ağladım. Bunun üzerine Allah'ın yüce Resulü, niçin ağlıyorsun dedi. Ben de, ey Allah'ın Resulü, cehennemi andım da ağladım. Kıyamet günü ailemiz aklımıza gelir mi dedim. Alemler Efendisi buyurdular ki, üç yer vardır ki buralarda kimse kimseyi hatırlayamaz. Bir, o gün kişi terazinin yanındayken sayfelerin uçuşup dağıldığı zamanda tartısının ağır veya hafif mi çektiğini öğreninceye kadar. İki, amel defterinin sağa mı, sola mı yoksa arkasına mı düşeceğini öğreninceye kadar. Üç, Sırat Köprüsü'nün yanında cehennemin ortasında köprü kurulduğu zaman geçinceye kadar hiç kimse kimseyi hatırlamayacaktır. Peygamberimiz bir keresinde şöyle buyurdular. Ey insanlar! Sırat Köprüsü cehennemin üstüne kurulduğu zaman onun iki kenarında birçok kancalar ve dikenler vardır. Allah kurtulup kurtulamayacakları belli oluncaya kadar yarattıklarından dilediklerini o kancalar ve dikenlerle tutar. Bilesin ki iyilik tarafları hafif gelenler her şeyi kaybederler. Kendilerini bile kaybederler. İşte onlar kendilerine yazık edenlerdir. Onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Ateş onların yüzlerini yalar, dişleri sırıtıp kalır. Mü'minun suresi 103 ve 104. ayetler. Ey fani kişi! Ey fani kişi! Bilesin ki o gün onca büyüklüğüyle mizan kurulmuştur. Kalbin tir tir titrer. Acaba amel defterim sağ mı, sola mı verilecek diye heyecanla beklersin. Bu hal üzerindeyken defterlerin dağıtıldığını görürsün. İşte sen o anda bütün insanlarla birlikte ayakta dikilirken birden bir meleğe bakarsın ki ona zebanilerin getirilmesi emredilmiştir. Zebaniler hemen ellerinde demir tokmakları ve üzerlerinde ateşten elbiseler olduğu halde gelirler. Sen onları görünce dehşete kapılır, kaçacak yer ararsın. Ama ne fayda? Gün bugündür. Sen bu haldeyken ismin okunur ve bütün insanların içinde çağrılırsın. Falan oğlu falan nerede? Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gel buyurulur. Seni Rabbinin huzuruna götürmek için melekler görevlendirilmiştir. İşte o an sana yardım edecek tanıdık bir yüz ararsın. Ama ne fayda? O gün ki anası doğurduğundan, oğlu yavrusundan kaçar. Heyhat! İşte gün bugündür.
1: İşte gün bugündür.
0: O gün kendi elinin işlediklerinden başka sana bir fayda yoktur. İşte o an ellerini sana uzatır. Kollarından sımsıkı yakalarlar. Sonra acizler gibi, kölelerin boyun eğmesi gibi boyun büküp sürüklenerek azim olan Allah'ın huzuruna götürülürsün. Ve bir ses duyarsın. O ses ki bütün göğü inletir. Ey Ademoğlu, yaklaş bana.
1: Yaklaş bana.
0: Ve o nurun içinde kaybolursun. Hüzünlü, çarpıntılı, ürpertili ve korkulu bir kalple, korkulu bir gözle, aciz ve huşu içinde, titreyen ve sarsılan organlarla kerim olan Allah'ın huzurunda kaybolursun. Bu öyle bir kayboluştur ki, tıpkı annesinin yeni doğurduğu bir yavru gibi, elinde en ufak bir şeyi dahi atlamadan, unutmadan yazmış bir kitapla şaşkın şaşkın etrafına bakınırsın. Ve sen o zaman o çirkin şeylerini ve günahlarını sana sorduğu vakit ne diyeceksin? Yarın hangi ayakla huzurunda duracaksın? Hangi gözle ona bakacaksın? Sen bu korkular içerisindeyken arkadakiler sana gözlerini dikmişler ve seni izliyorlardır. Nice gizlediğin sırlar vardır ki Allah onu ortaya çıkarıp dökmüştür. Kim bilir nice emin olduğun salih ameller vardır ki o günde yüzüne çarpılmış ve geri çevrilmiştir. Aslında sen onları çok değerli bilir ve onlara çok güvenirdin. İbn-i Mesud radıyallahu an anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Vallahi sizden hiçbir kimse yoktur ki şu görmüş olduğunuz ay ile baş başa kaldığı gibi İzzet ve Celal sahibi Allah ile baş başa kalmayacak olsun. Sonra Allah ona şöyle der. Ey Ademoğlu! Benim hakkımda seni ne aldattı? Ey Ademoğlu!

benim için ne amel işledin? Benden ne kadar haya ettin? Ey Ademoğlu, peygamberlere ne cevap verdin? Ey Ademoğlu, sen sana helal olmayana bakarken ben gözlerinin üzerinde gözcü değil miydim? Sen sana helal olmayan şeyleri dinlerken ben kulaklarının üzerinde seni işiten değil miydim? Sen sana helal olmayan şeyleri söylerken ben dilinin üzerinde bir gözcü değil miydim? Sen ellerinle helal olmayan şeyleri tutarken ben onların üzerinde bir gözcü değil miydim? Sen ayaklarınla sana helal olmayan yerlere giderken ben onları bilici değil miydim? Sen sana helal olmayan şeyle ilgilenip onu severken ben kalbin üzerinde bir gözetleyici değil miydim? Yoksa benim sana olan yakınlığımı ve gücümü inkar mı ettin? Ey Ademoğlu! Sen iki büyük tehlike üzerindesin. Ya Allah seninle rahmetiyle buluşacak, cömertlik ve keremiyle sana ikram edecektir, yahut hesabında zorluk çıkacaktır da Allah senin cehenneme gitmeni emredecektir. Ne kötü dönüş yeridir orası. Ey fani! Azap devam ediyor. Üzüntü son noktasına ulaşmış, susuzluğun gittikçe artıyor ve sen o halinle dünyadaki sonsuz nimetleri, billur gibi akan ırmakları, buz gibi suları hatırlarsın. Oralarda sana yardım edecek bir el ararsın ve artık dayanamayıp cehennem bekçisinin elinden su kabını alırsın. O kabı aldığındaysa kabın hararetinden ve yanmasının şiddetinden dolayı elin parça parça olur. Sonra ne olursa olsun bir yudum içeyim dersin, ağzına yaklaştırırsın da yüzün hararetten eriyip akar. Fakat içme arzusuyla yudumlamaya çalışırsın da boğazının derisi yırtılır. Midene inince de bağırsakların parçalanır ve dünya nimetlerinin soğukluk ve lezzetlerini bir kez daha hatırlarsın. Sonra yıkanmak, bir suya dalıp ferahlamak istersin de o sıcak suyun yakınlarına doğru koşarsın. O alevlerin kızıştırdığı sıcak suya dalınca da başından aşağıya kadar eriyip tükenirsin. Belki rahatlarım ümidiyle bu sefer kızgın ateşe doğru koşarsın. Bunda da umduğunu bulamaz ve tekrar kaynayan o kızgın sulara dönersin. Fakat o ateşin sıcaklığı ve suyun harareti arasında senin için bir nimet, bir fayda yoktur. Sonra dünyadayken anlatılıp duran cennet nimetleri, pınarları, yemişleri, buz gibi sular hatırına gelir de bundan mahrum olmanın pişmanlığı içinde cennet nimetleriyle nimetlenen yakınlarına sana açılan bir pencereden yanık ve kalpten gelen bir sesle seslenirsin. Ey anneci, ey babacığım, ey yakınlarım, ne olur içecek bir yudum su. Ah ne olur. Ve onlar da sana ey falan kişi, senin için bugün ikram edilen neyse odur. Biz sana bir fayda sağlayamayız. Ve sen bu ümitsizlik içinde onların da sana olan öfkelerini görürsün de kalbin üzüntüden paramparça olur. Artık bu duruma dayanamayıp bir ümitle seni dünyaya geri göndermesi için Yüce Allah'a feryat eder ve ona sığınırsın. Uzun bir müddet geçtiği halde bu feryadına Yüce Allah tarafından bir türlü cevap gelmez. Çünkü senin sesin o makama bir türlü ulaşmaz. Ve nice zaman sonra bir ses yükselir.
Arş-ı Ala'dan. Bu hususta, bana hiçbir şey söylemeyin. Sen bu nidayı duyarsın da göğsünde nefesin daralır, hiçbir şeye takat getiremez halde o şekilde kalıverirsin. Sonra üzerinize cehennem kapıları kapanır ve kapıların gıcırtılarını duyarsın da pişmanlığın son noktaya ulaşır. Artık seni buradan kurtaracak hiçbir güç yoktur. Artık saat dolmuştur, vakit daralmıştır. Her şey iç içe geçmiştir. Nefesin düğümlenmiş, gözlerin yerinden fırlamıştır ama ne çare. Ve artık oradan hiçbir çıkış yoktur. Ebediyen o azaptan hiçbir kaçış olmayacaktır. Çevrene bakar, umutsuz umutsuz etrafına göz gezdirirsin. Ama o da ne? Çevrende bitmez tükenmez hüzünler, ıstıraplar, acılar, çığlıklar, iyileşmez hastalıklar, demir halkalar, hiçbir zaman giderilmeyen susuzlukla asla dinmeyen üzüntüler ve açlıklarından dolayı kendilerine dikenli zakkumlar sunulan günahkarlar. O zakkumlar ki onun dikenleri yiyenlerin boğazlarına takılır da su diye feryat ederler ve kendilerine verilen kaynar su bağırsaklarını parçalar. Onlar ki ateş etlerini yemiş ve yüzlerinin güzelliklerini mahvetmiş, yanık ve kararıp kalmış bir vaziyette helak ve yok olmayı feryatla isterlerken demirden zincirler içinde endişe ve acı çekerler. Feryat ile hıçkıra hıçkıra ağlaşırlar. Ey fani! Dünya gözüyle sen bunları bir görsen, pis kokularının ve bedenlerinin hararetinden ve nefeslerinin sıcaklığından bir anda zayıflardı. Ey Resulüm! Bütün insanları dehşetiyle kaplayacak olan kıyametin haberi muhakkak ki sana gelmiştir. Bir takım yüzler vardır ki sana gelmiştir. Bir takım yüzler vardır ki o gün zelildir. Çalışmış fakat boşuna yorulmuştur. Ve kızgın ateşe girerler. Gâşiye suresi 1. ve 4. ayetler. Orada öyle ruhlar ve öyle akıllar vardır ki işte onların çılgın ateşlerde derileri ve vücutları kömür gibi kavrulur. Onlar dünyada büyüklük ve azgınlıklarına karşılık şiddet ve horlanma içerisinde yüzleri üzerine sürüklenirler. Onlara denir ki tadın cehennemin, dokunuşunu. İşte o günahkarlar horluk içerisinde yüzleri üstü ateşte sürüklenirler. Ve bir ses duyulur, her yanı sallayan ve her tarafta gürleyen. Onlar dünyada da sapıklık içerisindedirler. Çılgın ateşe sokuldukları gibi başa kakma ve azarla eziyet görürler. İşte bu cehennem gördüğünüz gibi vardır, mevcuttur, gösterilmiştir. İşte bu suçluların yalanladığı cehennemdir. İşte onlar kaynar sular arasında dolaşır. Rahman suresi 43 ve 44. ayetler. Ve bir ses daha duyulur. Her yanı sallayan ve her tarafta gürleyen. Haydi, yalanladığınız azaba gidin. Bir gölgeye gidin ki üç dallıdır. Cehennem dumanından oluşan bu gölge ne gölgelendirir ne de alevden korur. O saray gibi

kıvılcımlar saçar. Saçtığı kıvılcım sanki sarı bir devedir. Hakkı yalan sayanların vay haline o gün. Mürselat Suresi 34. ayet. O gün ki Yüce Allah bütün kafirleri rahmetinden kovmuştur. Artık onların tarafına dahi bir kez olsun bakmaz. Artık onları bu sıkıntılı durumdan kurtaracak var mıdır? Onlar için hazırda bekleyen korkunç bir ateş beklemektedir. O ateş ki dumanı bile korkutur. O ateş ki ışığı gözler alır, içini kavurur kıvılcımları. O ateş ki rüzgarı kurutur, içini sıcaklığıyla ve bir ses daha yükselir. Umutları yok eden, çaresiz gözleri kör eden. Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Kendilerini koruyacak ne bir dost, ne bir yardımcı bulamayacaklardır. Yüzleri ateşte pişirilip çevrildiği gün derler ki, eyvah, eyvah bize, keşke iman etseydik, peygambere itaat etseydik. Ve diyecekler ki, Rabbimiz, biz başkanlarımıza ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara azabından iki kat ver ve onlara büyük bir lanet eyle. Ahzab Suresi 64 ve 88. ayetler. Onlar her türlü yardımcıdan uzak ve mahrum bir halde feryat ederler. Bir dostun ve yardımcının yardımıyla bu çılgın ateşten kurtulmak için hiçbir ümitleri kalmamıştır. O gün ki onların yüzleri ateşte evrilip çevrilir. Ateş her yanlarından onları sarmıştır. O ateş ki ondan korunulmaya, ondan kaçmaya çalıştıkça daha bir hırsla ulaşır onlara.

Keşke biz diyecekler. Ah keşke dost doğru olsaydık. Keşke muhtaçlara verseydik. Keşke dost doğru yapsaydık secdelerimizi. Ah keşke büyüklenmeseydik. Keşke yemeseydik yasaklardan. Keşke bakmasaydık yasaklara. Keşke tanısaydık ve sevseydik onu. Yoluna toprak olsaydık diyecekler ama ayaklarında zincirler, ellerinde kelepçeler ve içerisine atılacakları azgın bir ateş peşlerini bırakmayacaktır. Ebu Said el-Hudri'yi anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Onlar o ateş içerisinde dişleri sırtarıp kalırlar. Yani ateş o kafiri kızartır da onun üst dudağı başının ortasına varacak kadar kasılıp gerilir. Alt dudağı da göbeğine varacak kadar sarkar. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Cehennem ehline bir ağlama verilir de gözyaşları kesilip kuruyuncaya kadar ağlarlar. Sonra gözleri kan ağlar. O kadar ki o kan yüzlerinde hendekler haline döner. Eğer oraya gemiler gönderilse yüzer. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Cehennem, cehennemlikler kendisine sevk edilince onları karşılar ve onları aleviyle öyle bir yalayışla yalar ki kemiklerinin üzerinde

ayaklarının üzerindeki sinirler üzerinde sıyırıp atamadık bir et parçası bırakmaz. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Doğrusu münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Onlara yardımcı bulamayacaksın. Nisa suresi 145. ayet. Kavbel Ahbar der ki, cehennemde öyle bir kuyu vardır ki henüz kapıları açılmamıştır. Daima kapalıdır. Cehennem bile onun takat getirilemeyen, dayanılamayan azabından her gün Allah'a sığınmaktadır. İşte o kuyu cehennemin en alt tabakasıdır. İbn-i Mesud radıyallahu an cehennemin en alt tabakası hakkında şöyle der. O cehennemin en alt tabakasında bulunan ateşten bir evdir. İmam-ı Ali kerremallahu veçheh etrafındakilere sorarlardı. Ey insanlar! Cehennem kapıları nasıldır? Biz de bizim kapılarımız gibidir. Ey müminlerin emiri derdik. O da hayır, onlar birbiri üzerinedir derlerdi. Muaz bin Cebel radıyallahu an şöyle anlatırlar. Kötü alimlerin nitelikleri şunlardır. Onlardan kimileri vardır ki vaaz ettikleri zaman sert olurlar, kendilerine vaaz edildiği zaman kabullenmezler. İşte bunlar cehennemin ilk tabakasında yer alacaklardır. Kimi bu ilmi padişaha yaklaşabilmek için kendine bir vesile edinir ki bunlar da cehennemin ikinci tabakasında yer alırlar. Kimi de ilmini halktan gizler. Hiç kimseyi ondan yararlandırmaz. İşte bu vasıftaki alimler cehennemin üçüncü tabakasında olurlar. Kimi de ilmini ve güzel sözlerini itibarlı insanlara saklar. Alt düzeydeki insanları muhatap saymaz. İşte bu vasıftaki alimler cehennemin dördüncü tabakasında yer alırlar. Kimi de konuşma kabiliyetini arttırmak, güzel güzel hikayeler anlatabilmek için Yahudi ve Nasranilerden bazı şeyler öğrenir. İşte bunlar da cehennemin beşinci tabakasına giderler. Kimi de kendini fetvaya adayarak sorun, bana sorun der. İşte bu vasıfta olanlar Allah katında mütekellif olarak yazılır. Allah mütekellifleri, kendini olduğundan fazla göstermeye çalışanları sevmez. İşte bunlar da cehennemin altıncı tabakasına adaydırlar. Kimi de ilmi sırf kişilik ve akıllılık göstermek için edinir. Bu tür kimselerin yeri cehennemin yedinci tabakasıdır. Allah'ın yüce Resulü buyurdular. Cuma günü hariç cehennem her gün tutuşturulur ve kapıları açılır. Ancak cuma günü ne tutuşturulur ne de kapıları açılır. Allah'ın yüce peygamberi yine buyurdular. Cehennemin yedi kapısı vardır. O kapılardan birisi ümmetime kılıç çekenlere aittir. Ve cehennemin her kapısının arası 70 senelik mesafedir. Her kapının sıcaklığı bir üstündekine nazaran 70 kat daha fazladır. İki cihan güneşi buyurdular. Cehennem kapkaranlıktır. Ne bir ışığı ne de bir alevi vardır. Her kapısında 70 bin dağ, her dağda 70 bin ateş şubesi, her şubede 70 bin ateş parçası, her parçada 70 bin ateş vadisi, her vadide 70 bin ateş köşkü ve her köşkte 70 bin yılan ve 70 bin akrep bulunmaktadır.

Kıyamet günü olduğu zaman cehennemin üstündeki perde açılacak, insanlar ve cinlerin sağından, solundan, üstlerinden, önlerinden çardaklar uçuşacaktır. İnsanlar ve cinler bunu gördüklerinde dizleri üstüne çöküp "Rabbim bizi selamete erdir" diye yalvaracaklardır. Alemlerin Efendisi buyurdular. Kıyamet gününde cehennemi 70.000 melek 70.000 yularla çekip getireceklerdir. Cibril-i Emin Peygamber Efendimizin kulağına gelip bir şeyler fısıldadı. Bunun üzerine Alemler Efendisi'nin rengi değişiverdi ve boncuk boncuk terledi. Bizler, "Ey Allah'ın Resulü, bir şey mi oldu?" dedik. Efendiler Efendisi, "Ey Ebu Hasan, Cebrail gelip bana şu ayeti okudu. Ama yer çarpılıp parçalandığı zaman melekler sıra sıra dizilip Rabbinin buyruğu gelince o gün cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır ama artık öğütten ona ne?" Allah'ın yüce Resulü devam ettiler. Ve Cebrail bana şunu da bildirdi. O cehennem geldiğinde tam 70.000 yuları olacak. Her bir yularından tam 70.000 melek çekecektir. Onlar o şekilde çekerlerken üzerlerine bir kıvılcım düşecek ve cehennem ellerinden kurtulacak. Yetişip tekrar onu yakalayacaklar. Eğer yakalayamasalar toplulukta bulunan herkesi yakacak. Cebrail sonra Allah'ın yüce Resulüne dedi ki, "Ey Muhammed, bu sebeple çekin ve kork." İmam-ı Gazali anlatıyor. Onu dört ayaklı büyük bir camış şeklinde 70.000 yularıyla her yuların halkasında 70.000 melek tutarak getireceklerdir. Evet, 70.000 tane de o yularda halka bulunacaktır ki bütün dünya demirleri bir araya getirilse o halkanın tek demirine eşit olamaz. Her halkanın başında bir melek, beraberinde bir topuz olduğu halde bulunacaktır ki o topuzla dağlara bir vursa dağlar paramparça olur. Yere vursa yer dağılır. O cehennem bir ellerinden kurtulsa çok büyük olduğu için kimse onu tutamaz. Onu gören mahşer halkı dizüstü çökecektir. Hatta dehşeti peygamberleri bile şaşkınlığa uğratacaktır. Öyle ki İbrahim oğlu İsmail'i, Musa kardeşi Harun'u, İsa annesi Meryem'i unutmuş bir halde arşa tutunacaklardır. Her biri, "Ya Rab, Ya Rab, nefsi, nefsi, bugün nefsimden başka senden hiçbir şey istemiyorum" diye bağıracaklardır. Yalnız Muhammed Aleyhisselam şöyle diyecek. Ümmetim ya Rabbi, onları selamete erdir ve kurtar. Mahşerde ayaküstü kimse duramayacaktır. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. O gün her ümmet kitabına çağrılır. Alemlerin Efendisi anlatıyorlar. Cibril-i Emin'e sordum. "Ya Cebrail, kıyamet gününde insanlar nerede olacaklardır?" Cebrail şöyle cevap verdi. "Ey Muhammed, üzerinde hiçbir günah işlenmemiş beyaz bir yerde. Tabii bütün dağlar atılmış bir yün gibi olacak. O gün dağlar cehennem korkusundan eriyecek. Ya Muhammed, o gün cehennemi 70.000 melek 70.000 yularla sürükleyerek getirecektir. Nihayet Allah'ın huzurunda durdurulup Allah ona şöyle hitap edecek. Ey cehennem, konuş bakalım." Cehennem şöyle konuşacak. "La ilahe illallah. Azametin hakkı için senin rızkını yayıp de senden başkasına ibadet edenden mutlaka intikam alacağım. Beni elinde

Bunun üzerine efendiler efendisi Allah'a şöyle hamd ettiler. Hamd ümmetime la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur sözünü ilham eden, öğreten Allah'a mahsustur. Alemlerin efendisi buyurdular. Cehennem ateşinin alevi içindekileri yukarıya fırlatıp çıkaracak. Onlar uzaktan cennet ehlini görecekler. Alemlerin Rabbi olan Allah şöyle buyurmuştur. Cennetlikler, cehennemliklere biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Rabbinizin size de vaat ettiğini gerçek buldunuz mu? Diye seslenirler. Onlar da evet derler. Aralarında bir seslenici, Allah'ın laneti, Allah yolundan alıkoyan, o yolun eğriliğini isteyen ve ahireti inkar eden zalimleredir. Cehennem ehli cennet ehlini gördüğünde seslenip onlardan su ve yiyecek isteyecekler, lakin onlara verilmeyecek. Allah'ın kafirlere bunu yasak kıldığını söyleyecekler. Allah Celle Celaluhu ayeti kerimesinde buyuruyor ki, cehennemlikler cennetliklere bize biraz su veya Allah'ın size verdiği rızıktan gönderin diye seslenirler. Onlar da doğrusu Allah dinlerini alaya ve eğlenceye alan, dünya hayatına aldanan inkarcılara ikisini de haram etmiştir derler. Sahabenin büyüklerinden Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh buyuruyorlar ki, cehennemde ateşten bir dağ vardır ki kafir o dağı tırmanmak zorunluluğunda bırakılacak. Elini tırmanmak için o dağa koyduğunda eli eriyip akacak ve yine eski halini alacak. Diğer eliyle düşmemek için o dağı tuttuğunda o eli de eriyip akacak ve tekrar eski halini alacak. O dağdan ancak Allah için köle azat eden, kıtlık günlerinde yoksulu doyuranlar kurtulabilir. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Ama o geçidi aşmaya girişemedi. O zor geçidin ne olduğunu sen bilir misin? O geçit bir köle ve esir azat etmek yahut açlık gününde yakını olan bir öksüzü yahut toprağa serilmiş bir yoksulu doyurmaktır. Onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Tahrim Suresi 6. Ayet. Allah'ın Yüce Resulü buyurdular. Ümmetimden Kur'an okuyan bir takım insanlar gelecek, bizden daha çok bilen, bizden daha güzel Kur'an okuyan var mıdır diyecekler. İşte onlar ateşin cehennemdeki yakıtıdır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki, ateş ehli için kibrit taşı yakacak olmuştur. Çünkü bunda diğer bütün taşlarda bulunmayan 5 haslet vardır. Çabuk tutuşma, çirkin koku, çok duman çıkarması, bedenlere kuvvetli ve şiddetli olarak yapışması ve çok dehşetli olan sıcaklığı. Efendiler efendisi buyurdular. 4 kişi vardır ki cehennem ehlinin gördükleri eziyetlere eziyet katacaklardır. Hamim ile Cahim arasında gidip geleceklerdir. Vay onların haline! Cehennemde bulunanlar soracaklardır. Ne oluyor bunlara ki bizim çektiklerimiz bize yetmiyormuş gibi bir de eziyet ediyorlar. Bu kişiler şunlardır. 1. Közden tabuta kapatılmış olan kişi. 2. Bağırsaklarını sürükleyen kişi. 3. Kan ve irin kusan kişi. 4. Kendi etini yiyen kişi. Tabuta kapatılana soracaklardır. Senin amelin neydi? Üzerimde insanların borcu vardı. Onları ödemeden öldüm. Bağırsaklarını sürükleyen kişiye soracaklar. Ya senin amelin neydi? Ben idrarıma hiç dikkat etmezdim. Nerelere sıçradığını bilmezdim. Yıkayıp temizlik yapmazdım. Kan ve irin kusana soracaklar. Senin amelin neydi? Ben çirkin

sözler yapar, onlardan cimadan lezzet alır gibi lezzet alırdım. Etini yiyene soracaklar, senin amelin neydi? Ben de insanların gıybetini yapar, aralarında laf gezdirirdim. Yani kovuculuk yapardım diyecek. Allah'ın yüce Resulü buyuruyorlar. Kıyamet gününde kişi getirilip cehenneme atılacak, karnının içi dışarıya dökülecek, tıpkı güvercinin değirmen etrafında dolaştığı gibi bağırsakları elinde olarak dolaşacak. Ateş ehli yanında toplanıp soracaklar. Ey falanca, senin neyin var? Sen bize iyiyi emredip kötülüğü nehyetmez miydin? Bugün senin bu halin nedir? O kişi cevap verecek. Evet, ben iyiyi emrederdim. Fakat kendim yapmazdım. Kötüden de nehyederdim. Onu yapmamanızı söylerdim ama kendim o kötülüğü yapardım. Hafız Ebu Nuaym anlatıyorlar. Allah'ın Resulü şöyle buyurdular. İsra gecesi dudakları ateş makasıyla doğranan bir kavmin yanından geçtim. Dudakları doğrandıkça yine eski halini alıyordu. Cebrail'e sordum. Ya Cebrail, kimdir bunlar? Dedi ki, bunlar kendi dediklerini yapmayan, Allah'ın kitabını okuyup da içindekilere amel etmeyen ümmetinin hatipleridir. Onu inkar edenlere ateşten elbiseler kesilmiştir. Hac suresi 19. ayet. Doğrusu günahkarların yiyeceği zakkum ağacıdır. Duhan suresi 46. ayet. Orada serinlik bulamayacaklar. İşlediklerine uygun olarak kaynar su ve irin dışında bir içecek tatmayacaklardır. Nebe suresi 24 ve 26. ayetler. Muhammed bin Ka'b el-Kurazi radıyallahu an anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Cehennemliklerin 5 duası vardır. Allah Celle Celaluhu o duaların 4 tanesini dinleyecek, 5. olunca onlarla artık hiç konuşmayacaktır. Onlar, Rabbim bizi 2 defa öldürdün ve dirilttin. Biz suçlarımızı itiraf ettik. Bir daha buradan çıkmaya yol var mıdır? Derler. Onlara, yalnız Allah'a çağrıldığınız zaman inkar ederdiniz de, ona eş koşulunca inanırdınız. Bugün hüküm yüce Allah'ındır denir. Mü'minun suresi 11 ve 12. ayetler. Rabbimiz gördük ve dinledik. Artık bizi dünyaya çevir de iyi işler yapalım derler. Secde suresi 12. ayet. Allah Celle Celaluhu onlara şöyle cevap verir. Bugüne kavuşmayı unutmanızın karşılığını görün. Doğrusu bugün biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşılık ebedi azabı tadın. Secde suresi 14. ayet. Haksızlık edenler, Rabbimiz bizi yakın bir süreye kadar ertele de çağrına gelelim, peygamberlerine uyalım derler. İbrahim suresi 44. ayet. Allah Celle Celaluhu şu cevabı verir. Siz daha önce sonunuz gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz? İbrahim suresi 44. ayet. Buna karşılık şöyle derler. Rabbimiz bizi çıkar da yaptıklarımızdan başka hayırlı iyi işler yapalım diye bağırışırlar. Fatır suresi 37. ayet. O zaman onlara şöyle deriz. Sizi öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği bir süre yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Artık azabı tadınız. Zalimlerin yardımcısı olmaz. Fatır suresi 37. ayet. O pişmanlık gününde o kişiler artık diyecekler ki, Rabbimiz bizi bedbahtlığımız yenmişti. Sapık bir millet olmuştuk. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Tekrar günaha dönersek doğrusu zulmetmiş oluruz. Bu son haykırış pişmanlık karşısında
alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu der ki, sinin orada, benimle konuşmayın. Mü'minun suresi 108. ayet. Bu onların konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür beyan etsinler. Mürselat suresi 35 ve 36. ayetler. Ateş onların yüzlerini yakar, dişleri sırıtıp kalır. Mü'minun suresi 104. ayet. Başlarına da kaynar su dökülür de, bunlarla karınlarındakiler ve deriler eritilir. Hac suresi 20. ayet. O gün cehenneme doydun mu deriz. O daha var mı der. Kaf suresi 30. ayet. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Ben cehennemden en son çıkacaklarla cennete en son girecek olanları bilirim. Kişi emekleyerek cehennemden çıkar. Allah azze ve celle ona haydi git cennete gir der. O kişi de cennetin kapısına gelir. Ona oranın dolu olduğu gösterilir. O da tekrar geri döner. Şöyle der. Ya Rabbi, onu dolmuş buldum. Allah Celle Celaluhu buyurur. Haydi git ve cennete gir. Orada senin için de tüm dünyanın 10 misline yetecek kadar da yer vardır. O kul da sevincinden şaşırıp, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbisin, benimle eğleniyor musun? Sen meliksin der. İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki, Allah'ın yüce Resulü bu kısmı anlatırken azı dişlerini görünecek kadar gülümsediğini gördüm. Alemlerin efendisi, orada bulunanlara neden gülümsediğimi sormuyorsunuz dedi. Biz de ey Allah'ın Resulü nedendir dedik. Alemlerin efendisi dediler ki, ben alemlerin Rabbinin de o kulun sözüne gülümsediğini gördüm dediler. Ve cehennemden en son çıkıp cennete en son bu kişi girecektir.

0: derilerinin her yanışında azabı tatmaları için onları başka derilerle değiştireceğiz. Nisa suresi 56. ayet. Allah bizleri, ümmeti bulunduğumuz efendiler efendisi, iki cihan güneşi Peygamber Efendimiz'e bağışlasın. Onun şefaatini üzerimizden eksik etmesin. Amin.
1: Bütün hamdler alemlerin

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya muktedir.
2: Muktedirsin sen. Muktedirsin ki kudretine sınır olmaz. Hiçbir iş sana zor gelmez. Hiçbir şey sana engel olmaz.
3: Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 14. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا ذا

0: Şükürsün ki şükrümü arz ederken sana yeniden şükür borçlanırım.
1: Ya şükür.
0: Minnettarlığımı söylerken sana yine senin minnetin altında kalırım. Şükrü dilime şeker eyleyen sensin. Her şükrüme yeni şükür tatları katan sensin. Öyleyse ben şükrümü nasıl yeterli görürüm? Öyleyse ben nasıl şükredenlerden olduğumu sanırım.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Nebevi örneklikte aile. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahil vahidil kahhar. Vessalatu vesselamu ala nebiyyinel muhtar. Ve ala alihi ve ashabihil ethar. Ve ala cemil enbiyai vel murselinel ebrar. Kıymetli kardeşlerim, aile medresemizin 7. dersini inşallah icra edeceğiz bugün. Malum medresemizin nebevi örneklikte aile serlevhasının altında bizler burada dersler yapıyorduk. Her derste salonumuz cıvıl cıvıl oluyordu. Ama elhamdülillah bugünlere de şükür şu anda sadece internet aracılığıyla karşımızdaki siz kardeşlerimizle bu dersi icra etmeye çalışacağız. Dua edelim, gayret edelim de Cenab-ı Hak bir an önce bu musibeti üzerimizden kaldırsın. Elimizdeki nimetlerin kıymetini bilmeyi inşallah bizlere hakkıyla takdir edebilecek bir seviyede şükrünü eda edebilmeyi nasip eylesin. Ve kaçan, giden, elimizden kayan nimetleri de en yakın zamanda Cenab-ı Hak tekrardan bizlere geri döndersin. Var olanın kıymetini bilmek inşallah elimizden gidenlerin de yeniden elimize gelmesine vesile olur. Gerçekten çok acı, çok sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Sadece bu memlekette değil, bütün bir dünyada. Gece gündüz gayretimiz, mücadelemiz, azmimiz ve duamız bu musibetin bir rahmete dönüşmesine yönelik olsun. Cenab-ı Hak en yakın zamanda inşallah o rahmetini biz hak etmesek bile, bazen kullar olarak bu manada inayeti gerçek manada hak etmesek bile Mevla'nın bize eriştirmesini, eriştirerek bizi sevindirmesini niyaz edelim. Allah bize rağmen bize yardım eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, en ideal kayınbaba. Bugünkü dersimizin üst başlığı bu. Ama her derste yaptığımız gibi bu derste de yine aynı şeyi yapacağız. 3 tane hadis vereceğim. Hadisleri genelde konuyla biraz bağlantılı olarak seçmeye çalışıyorum, dikkat ettiyseniz. Bugün de bu 3 hadisi biraz konumuzla alakadar olarak biz okumaya çalışacağız. Ama tabii hadislerin başka farklı mesajları da var. Yine de biz kendi konumuzla alakadar olarak üzerimize almamız gerekenleri biraz üzerinde durarak almaya çalışalım. Birinci hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, sakın babalarınızdan yüz çevirip uzaklaşmayın. Kim babasından yüz çevirirse bu davranışı nankörlüktür. Buhari'nin Kitabul Feraid babının 29 numaralı hadisi. İkinci hadisi Said İbni As el-Ümevi radıyallahu anh naklediyor. Bir Tirmizi hadisi bu da. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, hiçbir baba evladına güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Tirmizi'nin Bir ve Sıla babının 33 numaralı hadisi. Üçüncü hadisi de ümmetin sır küpü olan Huzeyfetül Yemani naklediyor. Hadisin güzel de bir hatırası var. O hatırayı inşallah meraklı kardeşlerimiz Buhari'de geçen bu rivayet, o rivayete bakarak okuyabilirler. Ama biz sadece oradan bir cümleyi alacağız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, kişinin imtihanı ailesi, malı, çocuğu ve komşusu iledir. Namaz, oruç, sadaka ve iyiliği emredip kötülükten sakındırma İşte bu imtihan için kefaret olur. Bukhari'nin Mevakitus Salat babının 4 numaralı hadisi. Gerçekten 3 hadisin üzerinde de dakikalarca durabiliriz. Çünkü çok önemli mesajlar var ama biz yine her zaman yaptığımız gibi konumuzla alakadar olarak 3 tane mesaj almaya çalışalım bu hadislerden. Birinci hadisten alacağımız mesaj şu: büyüklerden yüz çevirmek insanın nankör durumuna düşürür. İkincisi, büyüklerin kendinden küçüklere en güzel hediyesi temsil ve terbiyedir. O hadisten bu çıkarımda bulunabiliriz. Üçüncüsü ise büyüklerin varlığı bir nimet olduğu gibi büyük de bir imtihandır. Her nimet zaten böyledir ama özellikle insanın aile büyüğü olarak önünde birinin olması, hatta bazen arkasında yaslanacak bir dağının olması gerçekten büyük bir nimet. Tabi böyle bir nimetin kendisiyle birlikte külfeti de olur, imtihanı da olur. Biz de zaten bu noktadan bir çıkarımda bulunduk. İnşallah sizler her derste olduğu gibi bu hadisleri ve bu mesajları biraz daha detaylandırırsınız. Çünkü gerçekten Cevamiül Kelim olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz az söz ile çok şey söyler ve söylediği o sözlerle de bize hayatın her alanına ait çok önemli mesajlar verir. İnşallah biz de bu mesajları alanlardan oluruz. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bu ön bilginin arkasından dersimize geçersek, geçen bir dersi bir iki cümleyle hatırlamamız gerekir. O da şu: en ideal damatı işlerken iki tane ana başlığımız vardı. Bunlardan bir tanesi Efendimizin damatları ve onlarla kurduğu ilişkiler. İkincisi de Efendimizin damat olduğu evler ve onlarla kurduğu ilişkiler. En ideal damadı bu iki ana başlıktan işlemiştik. Ama özellikle bu iki ana başlığın bir tanesi bugünkü konumuzla da alakadar. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimizin üzerinden kayınbabalığın ideal halini görmüş olacağız. Yani onun bir kayınbaba olarak damatlarıyla olan ilişkisi bu haftaki

dersimizin de ana konusu olmuş olacak. Şimdi biz bu konularımızın çerçevesinde meseleyi değerlendirme adına biraz işin içerisine girdiğimizde birkaç şeyi daha hatırlamamız lazım. O da şu: geçen dersimiz damat konusunu işlerken ister istemez gelin meselesini de işledik. Çünkü neticede gelin de işin diğer ayağıydı. Bir işin ideal halini işlerken o da o meselede önemli bir mevzu olduğu için ona da değinmiş olduk. Bugün de aynısı olacak aslında. Bugün de kayınbabayı işlerken bir yönlüğüyle kayınvalideyi de işleyeceğiz. Çünkü bir halin ve bir konumun ideal hali ister istemez o konumun karşısında olan diğer bir konumu da zihinlerimizde çağrıştırmış olacak. Geçen derse yine bir vurguda bulunmamız lazım. O da şu: izleyenler, dersi takip eden kardeşlerimiz hatırlayacaklar. Burada tablolar getirdim ben. Genelde aile sorunlarının kaynaklarıyla alakalı bazı istatistikler gördük burada. Genel anlamda bugün Türkiye'de de ailelerdeki huzursuzluğun, boşanma nedenlerinin en büyük sebeplerinden bir tanesi eşlerin birbirlerinin aileleriyle kurmaları gereken hukukun tam anlamıyla kurulmaması. Erkek tarafı hanımı suçluyor: anneme babama istenilen oranda saygı göstermedin. Kadın tarafı erkeği suçluyor, eşini: sen benim aileme, anneme babama istenilen oranda saygı göstermedin ya da onlara bu manada şöyle yaptın, böyle yaptın diyerek genel anlamda boşanmalara sebebiyet veren en önemli sebeplerden bir tanesi olarak bunu görmüştük. Bugün kayınbaba meselesini ve onunla paralel olarak kayınvalide meselesini konuştuğumuzda da aslında çok önemli bir sorunu konuşmuş oluyoruz ve ailede meseleleri, ilişkileri çıkmaza sokan bir meseleyi bugün konuşmuş oluyoruz. Mesela şöyle bir araştırma yaptığınızda şöyle bir bilgiyi göreceksiniz. Bugün hanımların özellikle psikoloğa giden ya da psikiyatriye giden hanımların 4 tanesinin 3 tanesi, 4'te 3, bakın çok ciddi bir rakam bu, 4 tanesinin 3 tanesi kayınvalidesiyle yaşadığı huzursuzluklardan dolayı gidiyor. Dolayısıyla böyle bir yarayı aslında konuşmuş oluyoruz bu meseleyi konuştuğumuz zaman. Ama genel anlamda biz kendi konumuz, yani kayınbaba damat hukukunu işlediğimiz zaman kayınvalide ile gelin arasındaki kadar sıkıntı yok orada. Orada da başka problemler var. Burada kayınvalide ile gelin arasındaki çatışma, bunların ciddi ciddi yaraları ve bu yaraların ailedeki derin tesirleri ve daha sonra ailelerin dağılmasıyla alakalı birçok şeyi zaten okumuş oluyoruz, duymuş oluyoruz, yaşamış oluyoruz. En azından imtihanı bu noktada olan kardeşlerimize de dua edelim. Cenab-ı Hak en yakın zamanda bu manada onlara da huzurlar versin. Huzurun kaynağı da unutmayalım, hukuku istenilen oranda tesis edip ve korumaktır. Zor olsa da olması gereken bu. Bu manada da hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek durumundayız. Burada önemli bir cümle daha söylemek durumundayım. Çünkü bunu göz ardı ettiğimiz için bazen sıkıntılar yaşıyoruz. O da şu ki, hayatın içerisindeki hiçbir konum sabit değildir. Her an konumlar değişiyor. Bugün evlat mesela çocuktur, gençtir, anne ve baba önünde var. Bir müddet sonra o anne ve baba oluyor. Bugün damat olan bir müddet sonra kayınbaba oluyor. Bugün yeğen olan bir müddet sonra dayı ya da amca oluyor ya da hala teyze oluyor. Bugün işte torun olan bir müddet sonra baba, bir müddet sonra dede oluyor. Yani hayatın bütün konumlarını aslında bütün insanlar yaşıyor. Dolayısıyla bugün mesela kayınbaba adına bir ders yaptığımız zaman böyle bir durumu olmayan birisi ben ne de olsa şimdi öyle bir durumum yok deyip üzerinden belki atabilir ama yakın bir zamanda o birinin damadı olacaktır. Biri kayınbabayla hukuk kurmak zorunda kalacaktır. Aradan bir müddet geçtikten sonra o kayınbaba olacaktır. Onun aşağıda hukuk kurma zorunda olduğu damatları olacaktır. Dolayısıyla hayatın konumları değişken, sürekli değişiyor, değişmeye de devam edecek. Çünkü hayat devam ettikçe o

Dünyanın en zorlarından bir tanesi. Çünkü gerçekten insan yükü taşınması çok zor bir yüktür. Öyle konuşulandığı kadar rahat bir şey değil bu. Hele hele bir insan bir yaşlıyla beraber aynı yerde kalınca, yaşlı insan yaşlandıkça çocuklaşır, duyguları farklı bir biçimde hassaslaşır, nazlanır, çocuklaşır, inanılmaz derecede bir noktaya gelir. Böyle bir seviyeye taşındığı zaman iş, o zaman o insanla münasebet ya da iletişim kurmak durumunda kalan bir insan dişini sıkıp benim de 20-30 sene sonra halim bu. Ben de bu duruma düşebilirim diyerek baktığında aslında o yaşlı onun için hem bir sevap imkanı hem de akıbeti için çok önemli bir ders, çok önemli bir mesaj. Ama çoğu insan ne yazık ki böyle göremediği için yaşanmayana kadar da bu tarz şeylerin söylenmesinin de çok fazla tesiri olmuyor. İlle yaşanması gerekiyor. Allah yaşanmadan ibret alanlardan eylesin inşallah. Şimdi kayınbaba ya da kayınvalide, biliyorsunuz o kayınvalideyi de biz kaynanaya çevirmişiz. Böyle kaynatma meselesiyle alakadar olsun diye mi artık nedir bilmiyorum. Ama ister kayınbaba olsun ister kayınvalide olsun, asıl bizim dildeki karşılığı bunun kayyumu peder, kayyumu valide. Kayyum kelimesi bu son dönemlerde çokça duyduk biz. Onun aslı kayyım aslında. Aslın yerine gelen anlamına gelir ki zaten Allah'ın esmasından bir tanesidir biliyorsunuz el kayyum. O değil, kayyım diye telaffuz edilmesi gerekir. Aslın yerine gelene bu ifade kullanılır. Dolayısıyla kayımı peder demek babanın yerine anlamına gelir. Ya da kayımı valide de validenin yerine gelen anlamına gelir. Böyle isimlendirildiği zaman burada zaten aslında o isimlendirmenin üzerinden bir sorumluluğu konuşmuş oluyoruz. Düşünün mesela siz bir beysiniz, erkeksiniz. Birisiyle hayatınızı birleştirdiniz. Erkek olarak anne ve babanız var. Hayatını birleştirdiğiniz hanımın da anne ve babası var. Sizin anne ve babanız sizin için aynı yerde duruyor. O hanımın anne ve babası da böyle çaprazvari bir biçimde kayın dediğimiz şekilde sizin anne ve babanızın konumuna gelmiş oluyor. Dolayısıyla sizin için böyle olunca aynı şekilde valide hanımınız için de böyle oluyor. Sizin için de hanımınız için de iki baba iki anne gibi bir durum söz konusu olmuş oluyor. Elbette ki öz olan anne ve babanın durumu ve sorumluluğu başka. Yani hiçbir zaman tamamen birebir onun yerini tutacak diye bir şey yok. O noktada konumların sarsılması da doğru bir şey değil. Ama zaten kayyım ifadesi kullanılması şundan dolayı asıl zaten kıymetli. Asıl olarak duracak ama o asılla beraber bir de böyle bir hukuk olmuş olacak. Şimdi o isimlendirmenin bizim üzerimize yüklediği sorumlulukla meseleyi değerlendirdiğimizde aslında nasıl bir hukuk kurmamız gerektiğini de öğrenmiş oluyoruz. Ama ne yazık ki böyle değil. Mesela ben şimdi sizlere şöyle bir şey söylesem, internete girin, hangi işte arama motorunu kullanıyorsanız kayınbaba diye bir arayın, şöyle 3-4 tane sayfanın size verdiği bilgileri bir şöyle bir göz atın. Aynısını kayınvalide içinde, kaynana içinde yapın. Göreceksiniz, ben yaptım çünkü benim yaptığımı siz de yapacaksınız ve siz de aynı verileri göreceksiniz. Kayınbabayla alakalı bizim okuduğumuz bilgiler iki kavram üzerinden şekillenecek. O iki kavramdan bir tanesi şiddet ve dehşet. Bir tanesi de benim burada bu kürsüden bile söyleyemeyeceğim şekilde ahlaksızlık. Genel anlamda kayınbabalar üzerinden habere konu olan şeyler bunlar. Kayınbaba dehşeti diyor işte damadını vurmuş öldürmüş. Kayınbaba falan şunu yapmış. Damat kayınbabaya şöyle davranmış şöyle yapmış. Genel anlamda bizim haberlerimize konu olan şeyler de böyle. Diğer mesele ahlaksızlık meselesini zaten hiç burada konuşmayalım. Siz zaten internette aradığınız zaman göreceksiniz. Eğer aradığımız şey kayınvalide ise oradan da 3-4 tane sayfa

bastığınızda, o 3-4 tane sayfanın verilerini topladığınızda yine 2 tane kavramla şekillenecek oradaki mesajlar. Onlardan bir tanesi de mizah, bir diğeri de kavgadır. Eğer konu olan kayınvalide ise iş mizah işte, şaka, şakanın da şeyi yok, sınırı yok. İnanılmaz derecede yani kötü ifadeler, kaynanaya ait söylenen şeyler, hep böyle alay ve onları insan yerine koymayıp inanılmaz derecede de yani o mizahın ölçüleri, sınırları aşılacak şekilde resmedilen şeyler var. Ya da işte gelin kaynana arasındaki mücadele, savaş, kavgalar, şunlar bunlar, bunlara ait olan bilgiler var. Şimdi bir toplumda genel anlamda kayınvalide ya da kaynana için, işte kaynata ya da kaynana için ya da baba ile kayınvalide için meseleler bunlar üzerinden şekilleniyorsa, o toplumdaki bu meselenin ne boyutta olduğunu anlayabileceğimiz veriler. Dolayısıyla burada bu şeyin bir değişime uğraması gerekiyor. Bu değişime uğramasının en önemli sebebi, vesilesi de inanın ki bu işin hukukunun öğrenilmesi ve bunun güzel bir örnekle şekillenmesidir. Eğer böyle olmaz da bizim atasözlerimize konu olan, deyimlere konu olan, işte halkın kullandığı ifadeler üzerinden söylenen sözlerle şekillenirse, gelenekten, toplumun baskısından, şundan bundan ya da işte insanların birbirlerinden görerek etkilendiği o tekerlemelerle, deyimlerle, şunlarla bunlarla olursa ortaya çıkacak netice belli. Onun için biz bu dersleri önemsemek durumundayız. Burada biraz bilgiden ziyade aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliliğinde aldığımız bir model olmalı ve bu modeli biz kendi hayatımızda nasıl doğrultmalıyız, nasıl bu işi güzel bir noktaya getirmeliyiz, onun gayretini vermek zorundayız. İşin bir diğer boyutu daha var bizimle alakadar olarak, o da şu ki biz Müslümanız elhamdülillah. Değer ölçülerimiz bizim belli. En güzel örneğimiz de sallallahu aleyhi ve sellem ve onun mübarek ellerinde yetişen sahabe nesli ve onlardan ilhamını alan diğer İslam'ın büyükleri dediğimiz salihlerimiz, şehitlerimiz, sadıklarımız. Hal böyle olunca bizim örneğimizi başka yerlerde arama gibi bir gaflete asla düşmememiz gerekiyor. Hangi konumu konuşursa konuşalım, en ideal diye bir başlık altında konuştuğumuzda varacağımız adres sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Şu anda da en ideal kayınbabayı konuşuyoruz. Yine onun üzerinden konuşmaya çalışacağız. Allah bu manada onun o güzel hayatının üzerinden alabileceğimiz istifadeyi daha da çoğalsın diye dua edelim inşallah. Şimdi benim güzel kardeşlerim, kaç tane damadı var sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin? Kendi 4 kızından dolayı 3 tane. Kendi terbiyesinde olan, terbiyesinde yetişen, annelerimizin diğer evliliklerinden olan kızlarından dolayı da 3 tane, toplam 6 tane. Ama yine geçen derse hatırlarsak orada söylemiştik. Efendimizin aslında evlendirilmesine vesile olduğu, bizatihi yakından ilgilendiği, el uzattığı, yanında tutup onun terbiyesiyle özel olarak ilgilendiği insan sayısı çok. Yani biz eğer onlardan meseleye bakarsak, mesela bir konuşmamız gerekir. Enes bin Malik'i, Allah Resulü'nün yanındaydı. Zeyd bin Harise'yi konuşmamız gerekiyor. Zübeyir bin Avvam'ı konuşmamız gerekiyor. Bunlar çok. Ama biz onlarla değil, sınırlı tuttuğumuz şey bizatihi evin halkı diyebileceğimiz insanlar. Bu çerçeveden meseleyi değerlendirdiğimizde kendi öz kızlarından dolayı 3, kendi terbiyesinde olan annelerimizin diğer evliliklerinden gelen kızlarından dolayı da 3, 6 tane damadından bahsediyoruz. Kızları malum Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma. Bu 4 tane kızının 3 tane daha 4 tane kızından dolayı 3 tane damadı oluyor. Ebu'l-As İbn Rebi, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Diğer kendi terbiyesinde yetişen kızlar, Hazreti Hatice'nin kızı Hint binti Atik, Ümmü Seleme validemizin kızı Zeynep binti Ebi Seleme, Ümmü Habib

0: ve validemizin kızı Habibe binti Ümmü Habibe. Bunlardan dolayı da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 3 tane damadı oluyor. Çünkü bunları Efendimiz kendi kızlarından ayırmıyor. Kendi kızları için ne düşünüyorsa, nasıl davranıyorsa bu adını andığımız kızlarla da Allah Resulü'nün hukuku böyledir. Hint binti Atik mesela Hazreti Hatice'nin de bir yadigarı olarak Allah Resulü'nün yanındaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Sayfi İbni Ümeyye ile evlendirdi. Dolayısıyla o da peygamber evinin damatlarından biri oldu. Ümmü Seleme anamızın kızı ki Medine'nin 7 Fakihe hanımından biridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu öyle bir ilimde bir zirveye taşıdı ki o zirvenin haddi hesabı yok. Yani o gerçekten başka bir konum elde etti Allah Resulü'nün o nübüvvet sofrasından. Ve zamanı geldiğinde bir genç kız konumuna geldiğinde onu Abdullah İbni Zema ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi evlendirdi. Yine Ümmü Habibe validemizin kızı Habibe binti Ümmü Habibe, o da yine biliyorsunuz Habeşistan'dan gelen bir kızdı. Habeşistan'ın coğrafyasında doğmuş birisi, babasının neler yaşadığını biliyorsunuz, irtidat etti. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'ye haber gönderdi. Ümmü Habibe ile nikahlanma isteğini söyledi. O olayların arkasından geldi annesiyle beraber Medine'ye. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Habibe'nin de bu manada terbiyesiyle ilgilendi ve bir güzel seviyeye vardığında, genç bir hanım kız olduğunda onu da Davud İbni Urve ile, ki o Urve Es-Sekafi'nin oğludur, meşhur Taif'in ulusu, o Sakif oğullarından olan birisi olarak o Davud'u da sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine damat etti.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Radyo Hedef. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8.

0: 8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ya Mecid.
3: Mecidsin ki yüceler yücesisin. Sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Şimdi üç tane üvey kızından, tam üvey de söyleyemiyoruz o ifadeyi aslında. Çünkü üveyin başka bir konumu da var ama yine öyle söyleyelim ki öyle anlaşılsın. Üvey kızlarından dolayı üç tane, üç tane de kendi öz kızlarından dolayı aleyhissalatü vesselam Efendimizin altı tane damatla hukuku oluyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin kayınbaba konumu, altı tane de karşısında damadı. Ben şimdi kısaca bunlardan alakalı birkaç cümleyi sizlere özetlemek istiyorum. İstiyorum ki mesele biraz daha netleşsin zihinlerde. Örnekler üzerinden o konumun bize verdiği mesajlar biraz daha berraklaşsın. Ebu'l-As İbni Rebi, biliyorsunuz annesi Hatice annemizin kız kardeşi. Hale binti Hüveylid'in kız kardeşi. Dolayısıyla Zeynep validemizin eşi olan Ebu'l-As teyzesinin kızıyla evlenmiş oluyor. Ebu'l-As sözüne sadık, çok iyi bir tüccar, emin birisi, ahlaklı birisi ve Mekke'de böyle bilinen biri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip talip olduğu zaman Zeynep için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç düşünmeden veriyor. Ve nübüvvetten öncedir bu mesele, biliyorsunuz. Nübüvvetten önce Zeynep validemizi Ebu'l-As'a vermiş oluyor. Yıllar geçiyor aradan, nübüvvet geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arz ediyor. Evin dışında o gün kızı Zeynep ve Zeynep Müslüman oluyor ilk günlerde. Genel anlamda Müslümanların listesi verilirken bizim siyer kitaplarımızda ya da Müslümanların öncelikli sıralamalarına ait bilgiler verilince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızları pek o listenin konusu olmaz. Ve biz hep dışarıdaki insanların isimlerini okuruz. Ama bunun böyle olmasının en önemli sebebi şudur. Onlar zaten evin içinde, aleyhissalatü vesselam Efendimizin ehli beyti ve ilk günlerde de Müslüman oldukları için onların Müslümanlıklarına ait bilgiler verilmez. Ama biz biliyoruz ki Zeynep validemiz evin dışında, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ki en küçükleridir Fatıma. Yaşı da 5'tir zaten o günlerde. Hepsi Müslüman olmuştur ve ilk günlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında yerlerini almışlardır. Ebu'l-As öyle faziletli bir insan ki kendisi iman etmiyor ama hanımına bu noktada engel olmuyor. Hanımı Zeynep o günlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle iman adına bir hukuk başlatıyor ve devam ettiriyor. Hiç bu noktada ona engelleme yapmıyor. Ve bir müddet sonra Mekke'de İslami davet yayılıp artık iş başka noktalara gelince Mekkeliler baskı oluşturmak istiyorlar Ebu'l-As'ın üzerinde. Boşa diyor hanımını. Hanımını boşaması için ona baskı oluşturuyorlar. Farklı şeyler söylüyorlar ama Ebu'l-As onları dinlemiyor. Hayır diyor, ben hanımımı seviyorum ve asla ondan bu manada farklı bir biçimde bir şey yapmayacağım diyor. Ve gerçekten de yapmıyor. Aradan yıllar geçiyor arkadaşlar, bakın bir müddet sonra biliyorsunuz 13 yılın ardından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmek zorunda kalacak. Efendimiz hicret ediyor. Hicretinden bir müddet sonra biliyorsunuz Ehli Beyti Medine'ye gelecek. Zeynep validemiz o günlerde hamile bir hanım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz damadına haber gönderiyor ve ondan müsaade istiyor. Eğer müsaade edersen diyor Zeynep gelsin Medine'ye. Ebu'l-As buna da müsaade ediyor. Ve Ebu'l-As

müsaade edip Zeynep validemiz o belirlenen küçük bir kafileyle yola çıktığında Mekkeliler o kafileyi engelliyorlar ve o günlerde hamile olan Zeynep validemiz bineğinden düşürülüyor. Karnındaki çocuğun ölümüne sebebiyet veriyor. Ve böyle bir olay olmasına rağmen, kendisi Müslüman olmamış olmasına rağmen Ebu'l-As asla bu konuyu mevzubahis etmiyor. Şimdi bunlar sadece tarih içerisinde ve tarih üzerinden konuşulur kalırsa bir tarafta bugünün dünyasına mesajları algılanmaz. Mesela Ebu'l-As'ın bir damat olarak kendisi inanmamış olmasına rağmen hanımının inancına saygı göstermesi, hanımının inancından dolayı başına gelenler ki çocuk onundur da biliyorsunuz. O çocuğun düşmesine rağmen bunları hiçbir zaman mevzu bahis etmemesi ve bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme düşman olmaması, düşmanlık adına bir şeyler ortaya koymaması meseleyi anlayabileceğimiz kodları aslında bize veriyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından meseleye baksak, peygamber ve kayınbaba karşısında da bir damat duruyor ve müşrik. Bir gün olsun bir zorlama yok. Ben senin büyüğünüm işte, ben senin kayınbabanım, şudur budur, böyle bir zorlama yok. Böyle bir zorlamayla Ebu'l-As'ı bir yere doğru çekmeye çalışmıyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bugün belki de insani ilişkilerimizde bizim ikide bir duvara tosladığımız taraf bu. Biz hep kendimizi mutlak manada doğru görüyoruz. Karşıdaki insan şekillendirilmesi gerekiyor. Biz zaten doğruyuz. Biz zaten en iyisini yapıyoruz. Adam, karşıdaki insan eğer hanımsa hanım, işte kayınbabaysa kayınbaba, kayınvalideyse kayınvalide, gelinse gelin, karşıdaki kimse, onu değiştirmeye ve onu dönüştürmeye çalışıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı ise bu değil. Bunun tam tersi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin durduğu bir yer var. Karşıdaki insana iyiliği davet ediyor. Zorlamıyor. Zaten dinde zorlama yok. Zorlayarak yaptıktan sonra bir anlamı da yok. Sadece ona bu işi gösteriyor. Gerisini ise o kişinin tercihine bırakıyor. Şimdi bir böyle bir zemini düşünün ve gelin, bildiğimiz bir şey ama meseleyi konumlar üzerinden konuştuğumuz zaman daha farklı bir biçimde bize mesaj vermiş oluyor. Böyle bir zeminde Bedir oluyor ve Bedir'de müşriklerin saflarında Ebu'l-As. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kayınbabası, peygamber ve Müslümanların başında, Ebu'l-As ise müşriklerin içerisinde bir asker olarak Bedir'e geliyor ve Bedir'in neticesinde de orada esir oluyor. Esir alınıp 70 tane esirden birisidir o. Esir alınıp o esirlerin ne olacağına dair meseleler konuşulduktan sonra karar fidyeyle salıverilmesi meselesi olduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önüne bir kolye geliyor. Kolyeyi gönderen Zeynep validemiz ve eşi Ebu'l-As'ın fidyesi olarak gönderiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o kolyeyi görür görmez tanıyor zaten o kolyeyi. Çünkü o kolyenin ciddi bir hikayesi var. O kolye ta Hatice annemizden beridir aleyhissalatü vesselam Efendimizin nazarında. Hatice annemizin bile öncesi var. Şöyle ki Hüveylid Şam'da pazardayken, Hatice biliyorsunuz erken doğan kız çocuğu demektir. Erken doğduğu için öyle oluyor. Erken doğuyor. Doğum haberi Hüveylid'e geliyor. Hüveylid hanımı Fatma binti Zaide'ye o kolyeyi bir doğum hediyesi olarak alıyor. Ve o doğum hediyesi olarak alınmış kolye daha sonra Hatice annemize veriliyor. Hatice annemiz de en büyük kızı Zeynep validemize onu bir düğün hediyesi olarak veriyor. Allah Resulü de bu hikayenin hepsini biliyor tabii. Ve o kolye sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önüne geldiğinde o kolyenin Ebu'l-As'ın fidyesine karşılık kızı Zeynep tarafından gönderildiğini biliyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kolyeyi şöyle eline alıp kaldırıyor. Karşısında duran sahabeye, şu kolyeyi Zeynep'e geri gönderseniz, Ebu'l-As'ı da serbest bıraksanız olmaz mı diyor. Yapın demiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, canlarımız onun ruhuna, yoluna kurban olsun. Bambaşka bir şey bu. Yani orada söylese, şöyle davranın, böyle davranın, emretse kim ona hayır diyecek? Ama mesele o değil.

Mesela başka bir şey, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ufku, onun ahlakı, onun hayata koyduğu o düzen onunla alakadar bir şey. Ve böyle bir şeyi sahabeden istiyor. Böyle yapsanız olmaz mı diyor da sahabe de tamam diyor ve hemen kolye Zeynep anamıza tekrardan geri gönderiliyor. Ebul As da bunun üzerine salıveriliyor. Ve Ebul As salıverilip Mekke'ye döndükten sonra içinden ciddi bir biçimde meselenin muhasebesini yapıyor. Ama dikkat buyurun benim güzel kardeşlerim, Hicri 2'dir Ebul As'ın Bedir'den gitmesi. Bedir o yılda biliyorsunuz Müslüman olduğu sene Hicri 7. 5 yıl yine müşrik olarak kalıyor. Ve 5 yıl boyunca da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kayınbaba olarak hukukunu devam ettiriyor. Müşrik bir damat ama damat neticede hukuk devam ediyor ve hiçbir zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada farklı bir şey söylemiyor. Ne zorluyor, ne şunu yapıyor, ne bunu yapıyor. İşte seni salıvermiştik, şöyle oldu, böyle oldu deyip onu minnetin altına sokuyor. Minnetin üzerinden onun üzerine bir şeyler yüklemeye çalışıyor. Hayır, bunların hiçbir tanesi yok Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında. Hicri 7'de kendi isteğiyle gelip Müslüman oluyor. Ve nikahları biliyorsunuz bu caizdir fıkıhta. Başlangıçta olduğu için Efendimiz tekrardan bir nikah kıymaya gerek olmadığını söylüyor. Böylelikle evlilikleri devam ediyor. Ve Zeynep validemiz vefat ettikten sonra birkaç sene sonra zaten Ebul As vefat ediyor. Hicri 12'dir onun vefatı. Böyle bir hali oluşuyor onun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e o sorulduğu zaman, yani damadı sorulduğu zaman, bakın bir kayınbaba damadını bize resmediyor. Şöyle bir cümle kullanıyor Efendimiz. O doğru sözlüdür. Bana hep doğru sözledi ve sözünü tuttu. Ne söz verdiyse sözünü tuttu. Bakın sözlerinden bir tanesi de şuydu. Zeynep validemizle beraber başka biriyle evlenmeyecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hatice annemiz için bunu korudu biliyorsunuz. Kendi kızlarını verirken de karşıdaki damatlardan bunu şart olarak aldı. Benim kızımla beraber başka biriyle evlenmeyeceksiniz diyerek. Nikahta böyle bir şart koşmak caizdir biliyorsunuz. Her ne kadar bazı mezhepler bu şart meselesine farklı yaklaşsa da genel itibariyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında bu var. Böyle bir şartı koşuyor Ebul As'a. Ebul As zengin, Ebul As soylu, Ebul As asil, Ebul As'ın birçok özelliği var. O günün dünyasında da çok evlilik çok yaygın bir şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verdiği sözü tutuyor Ebul As. Onun için bu sözü söylüyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ve Zeynep validemizi göndermesi ve başka meseleler de var. O bana söz verdi, sözü tuttu, her zaman doğru söyledi ve sözünü tuttu diyor Ebul As için. Ebul As ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki hukuk birçok şey daha var da bu kadarı bize yeterli. Gelelim ikinci damadına, Zinnureyn olarak iki kez de damat olan Hazreti Osman'a. Hazreti Osman'ı anlatmaya gerek var mı? Bir sürü şey benim aklıma geliyor, şimdi sizin aklınıza da geliyor. O Hicri nübüvvetin affedersiniz 4. yılında peygamber evine damat oluyor biliyorsunuz Rukiye validemizle birlikte. Rukiye validemiz de Ümmü Gülsüm, Ebu Leheb'in iki oğluyla daha önceden nişanlılar. Ebu Leheb sözü atmış, nişanı bozmuş. Allah Resulüne böyle ızdırap çektirmek için bunları yaptığı bir anda Beni Ümeyye'nin en önemli ismi Hazreti Osman. O Müslüman olmuş zaten Mekke'de en önemli olaylardan birisi olarak anılmaya başlamış. Yetmemiş bir de tutmuş peygamber evine damat olmuş. Rukiye annemizin o evliliğinin üzerinden neler neler konuşuluyor. Siyer'den bunları biliyoruz. Biliyorsunuz baskılar çoğaldı. Ondan sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müsaadesiyle nübüvvetin 5. yılında Habeşistan'a gitmek durumunda kaldılar. Nasıl yolcu ediyordu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Osman'la Rukiye validemizi? Onları gönderirken söylediği cümle çok önemlidir. Sireti Enbiya derslerinde Hazreti Lut'a geldiğimizde o cümlenin ne anlama geldiğini çok iyi öğreneceğiz Hazreti Lut'un üzerinden. Lut'tan sonra ailesiyle beraber hicret eden bir iman ailesidir Osman ve Rukiye dedi. Onları Habeşistan'a gönderirken. Attıkları adımın ne kadar büyük olduğuna dair aslında bir ifade bu. Bu çok önemli bir ifade. Ve gittiler orada.

Yıllarca kaldılar biliyorsunuz. Orada bir çocukları oldu. İsmini Abdullah olarak koydular o çocuğun. Yıllar orada devam ettikten sonra direkt Medine'ye geldiler. Medine'ye geldikleri yılın bir üzerinden bir müddet geçtikten sonra Rukiye annemiz hastalandı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Bedir'den dönerken Bedir'in sevincini yaşadığı bir zamanda Rukiye annemizin vefat haberini de aldı. Bir sevinç bile uzun sürmedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında ve Rukiye annemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi elleriyle Cennetül Bakî'de toprağa verdi. Arkasından Ümmü Gülsüm validemizi verdi Hazreti Osman'a. Hazreti Osman'ı iki kez kendisine damat kıldı. Dedik ya Zünnureyn işte iki nur sahibi olması zaten oradan. Ümmü Gülsüm anamız da vefat edince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu cümleyi söyledi. Bir kızım daha olsaydı onu da verirdim. Bir başka rivayette 40 tane kızım olsaydı. Arka arkaya onlar da vefat etselerdi hepsini Hazreti Osman'a vermekten geri durmazdım dedi. Bu Hazreti Osman'ın değer ve kıymetini ortaya koyan bir şey. Biz Hazreti Osman'la Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki hukuku birçok rivayetle okuyabiliriz, değerlendirebiliriz. Ama bir tane rivayet var ki hepinizin çok iyi bildiği bir rivayet. O rivayet bize damat kayınbaba arasındaki hukuka ait de güzel bir aslında mesaj veriyor. Ayşe annemiz biliyorsunuz naklediyor o meşhur rivayeti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin sıcak günlerinin birisinde evinde istirahat ederken Ebu Bekir radıyallahu anh yanına gelmek istiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz müsaade ediyor. Hazreti Ebu Bekir giriyor içeriye söyleyeceğini söylüyor gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de hiçbir değişiklik yok. Oturuşunda, elbisesinin düzeninde hiçbir değişiklik yok. Aradan bir müddet geçiyor. Hazreti Ömer gelmek istiyor. Ayşe annemiz Ömer gelmek istiyor ya Resulallah dediğinde Efendimiz gelsin diyor. Yine aynı oturuş. Hiçbir şekilde bir değişiklik ya da bir hareketlilik yok. Ömer radıyallahu anh da geliyor. Söyleyeceğini söylüyor gidiyor. Aradan bir müddet geçiyor. Ayşe annemiz Osman gelmek istiyor dediğinde Osman'ın sözünü duyar duymaz aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle bir oturuşunu düzeltiyor, elbisesini düzeltiyor. Hazır bir hale geliyor. Damadı olan Osman'ı öyle karşılıyor. Şimdi Osman radıyallahu anh gelip Allah Resulü'nün önüne oturup söyleyeceğini söyleyip gittikten sonra anamız hemen o farklılığı gördüğü için hemen gelip Efendimiz'e soruyor. Diyor ki ya Resulallah Ebu Bekir benim babam senin kayınbaban. Ömer yine aynı şekilde Osman ise senin damadın. Sen o ikisine yapmadığın şeyi niye Osman'a yaptın? Niye Osman için böyle bir farklılık ortaya koydun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada söylüyor söyleyeceğini. O söz aslında bir kayınbaba olarak Allah Resulü'nün Hazreti Osman'ı değerlendirme adına da ortaya koyduğu bir sözdür. Ona orada söylediği sözü hatırlayacaksınız. Ne dedi? Osman meleklerin kendisinden haya ettiği bir insandır. O çok farklı bir yapısı var. Eğer ben onunla diğer ikisiyle yani Ebu Bekir ve Ömer'le konuştuğum gibi konuşsaydım rahat konuşamazdı. Onun için bu manada elbisemi düzelttim. Onunla böyle konuştum. Onun o noktadaki inceliğine, naifliğine, hassasiyetine dikkat çekmiş oluyor. Bakın buradan çok önemli bir şeyi elde etmiş oluyoruz benim güzel kardeşlerim. Birazdan ona bir vurguda bulunacağım. Saygı meselesi. Büyüklerin genelde kendilerine yapılmasını istedikleri bir şeydir bu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında saygı sadece beklenen bir şey değil, yapılan bir şeydirdi. Eğer biz meseleyi böyle anlarsak işte anlarız meseleyi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kayınbaba, karşısında bir damadı var. Damadına karşı oturuşunu düzeltiyor. Damadına karşı elbisesini düzeltiyor. Damadına karşı kendisine biraz daha çeki düzen veriyor. Öylece buyur ediyor. Osman radıyallahu anh da huzuruna geldikten sonra söyleyeceğini söylüyor. Konuşacağını konuşuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de arkasından meleklerin bile haya ettiği bir insandan ben nasıl haya etmeyeyim ey Ayşem diyor.
Bu ifade sahabe içerisinde duyulunca

Efendimiz başka zamanlarda da bunu söylemiş. Bazı meraklı sahabe efendilerimiz niye Osman'a böyle bir ifade kullandı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye onun arkasına düşüyorlar. Zorluyorlar, diyorlar ki niye bu ifadeyi sana kullandı? Valla bilmiyorum diyor. Ama zorlama biraz fazlalaşınca diyor ki eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey söylediyse herhalde şunun içindir. Ben sizin içinizde nasılsam evde yalnız başıma kaldığımda, Rabbimle baş başa kaldığımda da aynıyım. Haya, iffet, edep Hazreti Osman'da bambaşkadır. Biz zaten mesela iffet meselesini konuştuğumuz zaman sahabe içerisinde en üstte o ismi yazıyoruz. Haya meselesini konuştuğumuzda en üstte o ismi yazıyoruz. Sebebi bundan. Dolayısıyla Hazreti Osman'ın böyle bir konumu var ve bu konum ona her zaman farklı bir biçimde bir değer kazandırtıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Hazreti Osman'la arasındaki o hukuku biz birçok rivayette daha görüyoruz. Hazreti Osman çok bilindiği için bu kadarıyla ben iktifa ediyorum. Gelelim Hazreti Ali'ye. Yine aynı bir sürü şey konuşulabilir. Düğünü ayrı bir mesele, arkasından yaşananlar ayrı bir mesele. Ama genel anlamda kayınbaba damat meselesini konuştuğumuzda konuşacağımız önemli bir meseleyi biz Hazreti Ali'nin üzerinden görüyoruz. Evlilik, aile meselesi her evde, her ailede sıkıntılar, kavgalar, gürültüler olduğu gibi Hazreti Fatma ile Hazreti Ali'nin evinde de var. Allah Resulü'nün evinde yok mu? Orada da var, orada da var. Ve bu olaylar olduğu zaman Allah Resulü bir kız babası olarak bu meseleleri duyduğunda meselenin içerisine dahil olmuyor. O çok iyi bildiğimiz bir örnekte gözden kaçırdığımız bir bilgi var. O bilgiye dikkat çekilmesi lazım. O da şu. Efendimiz bir gün gidiyor kızının yanına. Bakıyor ki kızı biraz sıkıntılı, üzüntülü bir halde. Ne oldu diyor. Kardeşinle kavga ettik diyor Hazreti Fatıma. Efendimiz kardeşim dediği için Hazreti Ali'ye bazen Hazreti Fatma amcanın oğlu diye bazen de kardeşin diye ifade ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sormuyor. Demiyor nedir diye. Çünkü o aile içerisinde olan bir şey ve bir sır, bir mahremiyet meselesi var ortada. Bu mahremiyetin korunması gerekiyor, zedelenmemesi gerekiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de hiç kurcalanmıyor. Hiçbir şey söylemiyor. Evden çıkıyor, Ali'yi aramaya başlıyor. Arıyor arıyor Ali'yi. Ali'yi mescitte toprağın üzerinde uyurken buluyor. Bir de bakıyor ki Hazreti Ali toprağın üzerinde uyuduğu için üstü başı toprak olmuş. O Ebu Turab ifadesi oradan çıkıyor. Ey toprağın babası kalk diyor. Kalkıyor yanına oturtturuyor. Ali'ye de sormuyor. Ali'ye de kızmıyor. Ben biraz önce Fatma'nın yanından geldim böyle olmuş şöyle olmuş diyerek meseleleri alıp götürüp getirmiyor. Sadece meseleyi farklı bir biçimde anlayabilmeleri için bir büyük olarak kayınbaba çünkü onun konumu bir büyük olarak o ailenin tıkandığı noktada o ailenin önünü açma adına bir şeyler söylüyor. 10 taneye yakın rivayet okuyabiliriz benim güzel kardeşlerim bakın bununla alakalı. Çok bildiğiniz meseleler mesela işte evin işleri ağırlaştığı zaman Hazreti Fatıma Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip bir hizmetli istediğinde ki Efendimiz evde yok Ayşe annemiz sonra o bilgiyi verecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz daha sonra o eve gittiğinde o evde yatağın ortasına uzanıyor. Bir tarafında Ali bir tarafında Fatıma meseleye söze başladığı zaman kızına hitap ederek kızım diyor Allah'ın hakkı sonra kocanın hakkı diyor. Konuşan bir kız babasıdır. Konuşan bir kayınbabadır. Canından bir parçadır Fatıma. Ama canından bir parça olan Fatıma'ya da hakkı ve hukuku hatırlatıyor. Orada kızım sen peygamberin kızısın işte sen şöyle soylu bir ailedesin. Aman kendini ezdirme aman şöyle davran bunlara ipi kaptırırsan şöyle olur böyle olur. Bugün birçok insanın söylediği ve artık cahiliye sözlerine dönüşen o sözlerden hiçbir tanesini haşa duymayız biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından. Şimdi bütün bunların hepsini biz kayınbaba damat, kayınbaba gelin çerçevesinden okuduğumuz zaman meseleyi biraz daha doğru anlamış oluruz.
Biz burada meseleye bu çerçeveden baktığımızda Aleyhissalatü vesselam Efendimizi mutlak manada adalet üzerine, saygı üzerine, muhabbet üzerine bir kıvamda görmüş oluyoruz. Ali de bunları gördüğü için netice itibariyle kendisine biraz daha farklı bir biçimde çeki düzen veriyor. Yine bildiğiniz bir rivayeti hatırlatayım, olayın bir başka boyutunu anlayabilmemiz için. Ali radıyallahu anh verdiği sözü unutmuş, Ebu Cehil'in kızıyla evlenmeyi düşünüyor. Ve bunu da duyurmuş. Fatıma anamız da gelmiş bu haberi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, yani babasına duyurmuş. Baba orada farklı bir konumda. Neden? Çünkü ortada bir söz var. Ortada bir konuşma var. Ortada bir sözleşme var. Nikaha konulmuş bir şart var. Dolayısıyla orada aleyhissalatü vesselam Efendimizin tepkisini biraz da bu çerçeveden anlamamız gerekiyor. Ve orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir cümle kullanıyor. Söyleyin o adama, Ali ki ne kadar konumu onun yanında farklı ama nasıl kızmışsa sallallahu aleyhi ve sellem, söyleyin o adama, peygamberin kızıyla Allah'ın düşmanı olan birinin kızını aynı nikahta bir araya getirmesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin orada o tepkisi, evet belki Fatıma kızı canından bir parça incinecek, şu bu falan, onların işin bir diğer boyutları ayrı bir biçimde değerlendirmeli ama önemli olan bir şey, orada bir şart var, bir sözleşme var, o sözleşmeye sadık kalınması. Nereden çıkarıyoruz bunu? Bu sadece bir tahmin değil, biliyorsunuz. Şöyle bir cümle de söylüyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. O diyor, o yine kastı Ali radıyallahu anh'dır. O Ebul As gibi olmadı. Ebul As bana verdiği sözü tuttu. O sözün arkasında durdu ama o unuttu sözü. Tabii sonra o da hatırlayınca o sözü, artık ondan sonra Ali radıyallahu anh'ın dünyasında böyle bir şey olmayacak. Ama orada aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu noktada o sözleri bizim meseleyi farklı boyutlarıyla da anlamamız açısından mesajlar verir. Burada önemli bir şey daha var benim güzel kardeşlerim, ya ihmal edilmemesi gereken bir şey oldu bitti. Mesela Ali radıyallahu anh böyle bir şey yaptı. Tamam, Efendimiz uzatmıyor onu. O meseleyi, o bir hata ise eğer, o bir sehven yapılmış bir şey ise, unutulmaktan dolayı yapılmış bir şey ise eğer, Efendimiz onu ikide bir önüne getirip Ali sen böyle yapmıştın demedi. Oldu bitti. Tamam, bitti mesele. Zaten olması gereken de budur. İnsanız, hatalar da ederiz. Şimdi bir bakıyorsun bir hata işlenmiş. Aradan geçmiş 30 sene, 40 sene, 50 sene, halen eski defterler karıştırılıyor. Ha, sen o zaman şunu demiştin, sen bu zaman bunu demiştin, şöyle yapmıştın, böyle yapmıştın. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize bunu da öğretiyor. Evet, yapıldı yapıldı, düzeltildi düzeltildi, bitti. Tamam. Ondan sonra artık dönüp tekrardan o meselelerin konuşulmasına, kurcalanmasına gerek yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de Hazreti Ali ile arasındaki hukukta bunu gösteriyor bize. Ve yine siz biraz baktığınızda göreceksiniz o evden neler yaşandı, nelere Efendimiz şahit oldu ve bir kayınbaba olarak bunların hepsini nasıl korudu. Yine dönün mesela Sayfi İbni Ümeyye'ye bakın. Beni Mahzum'dan, Hint binti Atik'ten dolayı Efendimizin damadı biliyorsunuz. Mahzum oğullarından birisi. Zaten Hint binti Atik de aslında o soydan. Neticede Atik bin Ayiz de Mahzum oğullarından. Mekke'nin en soylu ailelerinden bir tanesi ki Ebu Cehil'in, işte Velid bin Muğire'nin ailesi. O aileden bir damat ediniyor sallallahu aleyhi ve sellem kendisine. Onunla da bir hukuk oluşturuyor ve o hukuka da hayran oluyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz konumunu o kadar güzel bir biçimde belirliyor ki karşıdaki insanların değişmesi konum itibariyle, mesela akraba olmaları, uzak olmaları, yakın olmaları, beni Mahzum gibi soylu bir aileden olmaları, başka bir aileden olmaları, mesela biraz sonra Davud bin Urve'yi söyleyeceğiz, işte Sakif'in, Taif'in o meşhur kabilelerinden biri olmaları, hiçbir şekilde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin farklı bir muamelede bulunmalarına sebebiyet vermiyor. Bir kayınbaba olarak bu noktada çok güzel bir kamet ve örnek ortaya sergiliyor.
Sayfi İbni Ümeyye ile Hint binti Atik arasındaki evlilik devam ediyor. Soyları da devam ediyor. Muhammed diye bir oğulları oluyor. O Muhammed'in soyu devam ediyor. Ve o

Soy Benu Tahire diye tarihe geçiyor. Benu Tahire, Tahire'nin soyu. Neyden dolayı bu? Hatice anamızdan dolayı. Ehli Beyt olarak sayılmaz bu soy. Ama o soy Hatice annemizin soyu olduğu için ta İbni Sad'ın dönemine kadar soy devam ediyor ve o soya ait bilgileri de zaten İbni Sad bize veriyor. Zeynep binti Ebi Seleme ki fakihe bir hanım olduğunu söylemiştik. Abdullah İbni Zema ile evleniyor, Esad oğullarından. Abdullah İbni Zema da çok bilindik birisi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize 3 tane hadis rivayet etmiş birisi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu gerçekten çok seviyor. Onunla arasındaki hukuku yine bir kayınbaba damat çerçevesinde ele alınması gerekiyor. Son damat Davud İbni Urve Es-Sekafi'dir. Ümmü Habibe'nin kızı Habibe ile evlenmiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizle de yine güzel bir hukuk olmuştur. Efendimiz bu damadını çok sever, çok güzel bir biçimde bir hukuk oluşturmuştur. O hukuka ait de bazı rivayetleri bizler okuyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bu söylediklerimin hepsinin üzerinden biz ideal bir kayınbaba olarak aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptıklarını, konuştuklarını, yapmadıklarını şöyle bir değerlendirsek karşımıza 5 tane kavram çıkıyor. Nasıl biz mesela yarın öbür gün hayatın içerisinde konumlar değişecek dedik ya, şu anda biz birilerinin damadıyız. Belki yarın biz kayınbaba olacağız, birileri bize damat olacak. Bu örneklikler üzerinden biz meseleye yaklaştığımızda aleyhissalatü vesselam Efendimizin üzerinden bu 5 kavramı çıkarıyoruz. Nedir bunlar? Muhabbet, saygı, mesafe, adalet ve itidal. Aslında bütün insani ilişkiler için lazım olan şeyler bunlar bize. Ama neticede biz Efendimizin hayatından bunları çıkarabiliyoruz. Kayınbaba konumu itibariyle. Damatlarını sevdi. Nasıl sevdiğini gördük. Sevdiği için sevildi zaten. Sevgi öyledir zaten. Yansıttığınız oranda alırsınız karşılığını. Belki bu çağ biraz sistem bozulmuş, bu çağda farklı bir şey ama netice itibariyle bu böyledir. Yani sevdiğiniz kadar sevilirsiniz. Damatlarına saygı gösterdi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve saygı gördü. Allah aşkına damadının önünde ayağa kalkan bir kayınbaba görüyorsunuz. Yani yaş itibariyle de baktığınız zaman, konum itibariyle de baktığınız zaman İlginç bir şey. Yani Hazreti Ali'yi mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl karşılardı bir iki gün görmediği zaman, şöyle bir baktığınızda, hele o Ebul As'ın gelip iman ettiği zamanı bir görsek, yani o tabloyu bir okusak, damadının o imanına nasıl heyecanla karşılık veren aleyhissalatü vesselam Efendimizin o heyecanına şahit olsak ve ondan sonraki süreçte o saygı çerçevesinden meselenin nasıl devam ettiğini görsek bu saygının nasıl olduğunu daha iyi anlamış olacağız. Üçüncüsü mesafe meselesinde damatlarıyla arasında makul bir mesafe belirledi ve bunu sonuna kadar da korudu. Asla ihmal etmedi bunu. Bakın bugün bizim ilişkilerimizi çıkmaza sokan en önemli sebeplerden bir tanesi budur. Her insanla bir makul mesafe oluşması gerekir. Her insanla. Eşler arasında bile mesafe var. Bakın eşleri biz tarif ederken genelde böyle tarif ediyoruz. Ayetin bize anlatmasının üzerinden. Onlar birbirlerinin libası. En az mesafe eşler arasında var ama eşlerde de var. Eğer eşlerde mesafe varsa bütün ilişki türlerinde mesafe vardır. Mesafesiz ilişki yoktur. Mesafesiz ilişki cinayettir. Devam etmez. Mümkünatı yok, devam etmez. En güzel örneğini görüyoruz biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle kayınbaba olarak buradaki örneğinden. Adalet meselesinde damatlarına karşı adaletli olduğu, asla kızlarını kayırmadı mesela. İşte biraz önce gördük Hazreti Ali'nin örneğini. Ona ait başka örnekler de var zaten. Ne olursa olsun asıl olan adalet, o adaleti koruma adına aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir hassasiyeti var. En sonuncusu da itidal. O itidalin ne olduğunu biliyorsunuz. Beklenti de itidaldir. Damatlarından fazlaca bir beklentiye girmedi. İtidal çizgisini her daim korudu. İnsanüstü bir beklentiye.
Ne soktu ki?

kendini ne de karşıdakinden böyle bir beklentiye girişti. Dolayısıyla bu manada farklı bir beklenti adına itidal korunduğu için ilişkilerde sağlıklı bir biçimde devam etti. Biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatından bunların hepsini çıkarabiliriz. Şimdi benim güzel kardeşlerim, doğrudan ben 5 tane kayınbabalara tavsiye, 5 tane de kayınvalidelere tavsiye vermek istiyorum. Dedik ya, konumları paralel değerlendirmemiz lazım. Geçen ders nasıl ki damadı işlerken geline de bir şeyler söyledik. Bu sefer kayınvalideye de bir şeyler söylemek durumundayız. Belki de müstakil bir ders olsaydı kayınvalideye söylenecek daha fazla şey olabilirdi. Ama netice itibariyle inşallah bu sözler üzerinden mesajlar alınmış olacak. Kayınbabalara tavsiyeleri biraz önce söylediğim o 5 tane kavram üzerinden vermek istiyorum. Madem ideal ölçü aleyhissalatü vesselam Efendimiz, o ölçü üzerinden bize verilen o mesaj, o miras, tavsiyeleri de oradan almamız açısından önemli. Kayınbabalara tavsiyeler. Birincisi şu: damadını gönülden sevmeli, seven sevilir ilkesini unutmamalı, karşıdan sevgi görmenin en güzel yolunun önce sevgiyi karşıya yansıtmaktan geçtiğini iyice bilmelisin. Söyledik bunu biraz önce. Mesajda zaten net. Biz sevmeden sevgiyi bulmaya çalışıyoruz. Sevgiyi yansıtmadan sevginin mahsulünü kaldırmaya çalışıyoruz. Onun için de hayal kırıklıklarına uğruyoruz. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sevdi. Hem de müşrik bir damadını sevdi. Eğer müşrik bir damadını bile sevdiyse, şimdi bunu duyunca bazılarının böyle tüyleri diken diken oluyor, müşriği sevmek nasıl falan olur diye. Bu şu dinini falan sevmiyorsunuz. Biz mesela Müslüman erkekler biliyorsunuz, ehli kitaptan kadınlarla evlenebiliyoruz. Sevgi olmazsa evlenebiliyor mu? Sevgi var, sevgiye yasak yok. Yasak nerede? Yasak onun dinini sevmekte. Yasak onun hayat tarzını sevmekte. Yasak ona ait o değerleri benimseyip onun işte üzerinden başka şeyler konuşmakta. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insan olarak, şahsiyeti olarak, şahsiyetindeki güzellikleri olarak damadını sevdi. Sevdiği için sevildi zaten. Sahabe ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki hukuku da biraz bu çerçeveden zaten değerlendirmemiz lazım. Onun için özellikle kayınbabalara tavsiyeleri konuştuğumuzda en başa yazacağımız mesele bu olmalı. İkincisi, büyüklüğün sorumluluğu sadece saygı beklemek değil, saygı göstermek olduğunu unutmamalı, saygı yansıtarak saygı görmelisin. Büyüklüğün bir konumu var. Yaşça büyüksün, işte diyelim ilimce büyüksün, farklı bir asaletin var ondan dolayı büyüksün. Neyse artık, tamam büyüksün. Şimdi büyüksün diye o forsu her zaman bir beklentiye dönüştürüp hep bana diyerek kendine ait alırsan bu maddede söylediğimizi anlamamış olursun. Genel anlamda bizim kayınbabalarda bu var. Kayınbaba işte kızını vermiş ya, havası civası yerinde, ister istemez hep diyor ki bana böyle saygı gösterilsin, el pençe divan durulsun, eyvallah edilsin, sözüme itiraz edilmesin, her ne diyorsam tamam denilsin, ben aradığım zaman anında yanımda hazır bulunsun. Kendi oğlundan beklemediğini damattan bekliyor. Böyle bir şey yok. Bu aslında işi sıkıntıya sokan bir şey. Bakın, saygı meselesi büyüğün küçüğe burada. Biz hep şöyle zannediyoruz. Diyoruz ki işte büyüğe saygı, küçüğe sevgi. Hayır, bu doğru bir şey değil. Saygı da büyüğe küçüğe, sevgi de büyüğe küçüğedir. Ha, biraz daha saygı kavramı kullanıldığında büyüğe karşı farklı bir değeri vardır ama bu demek değildir ki büyük küçüğe saygı göstermeyecek. Allah aşkına hatırlayın, yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz su ikram edeceği zaman bile yanında sağında olan 8 yaşındaki çocuktan müsaade alıyor. İbni Abbas'tan, İbni Ömer'den kaç tanesinden biz bu rivayeti okuyoruz. O yaşları küçük olup daha sonra büyük büyük dev kametler ortaya koyan o sahabenin o seviye

varmasının altında yatan şey Allah Resulü'nün onlara gösterdiği saygıydı. Siz çocuksunuz, gençsiniz, anlamazsınız, hele gelin işte bizim yaşımıza göreceksiniz. Dünkü çocuk kalkmış bana işte akıl veriyor bilmem ne falan filan. Biliyorsunuz bugünkü konuşulan cümleleri, bunların hiçbir tanesini duyamazsınız Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den. 10 yaşındaki çocuk gelip Resulullah'ın karşısında konuşuyor. Resulullah ya, Resulullah'ın karşısında konuşuyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sanki bir büyük, kendiyle akran olmuş, yaşı, konumu eşitlenmiş birisini dinler gibi değer veriyor, dinliyor ve onun üzerinden söyleyeceğini söylüyor. Hiçbir zaman bu noktada yaşı ya da konumu bir farklı noktaya taşımıyor. Mesela biz asabiyet meselesini konuşulunca genelde asabiyeti biz ırklar arası, kavimler arası mesele olarak konuşuyoruz. Asabiyetin bir ayağıdır, biliyor musunuz? Yaşlının küçüğe, gencin büyüğe takınması gereken. Genç mesela diyor ki yaşlıdır zaten, bilmez falan filan deyip onu farklı bir konuma koyuyor. Yaşlı da işte zaten dünkü çocuktur diye onu da başka bir konuma koyuyor. İkisinin de arızalı bir durum olduğunu öğreniyoruz buradan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de bu yok. Özellikle damat meselesinde de, kayınbaba meselesinde de saygı üzerinden devam eden bir iletişim var. Üçüncüsü, sağlıklı iletişimin en önemli meselelerinden birinin mesafe olduğunu unutmamalı. Damat ile de mesafe olur mu dememeli, makul mesafeyi iyice ayarlamalısın. Bakın bu da çok önemli benim güzel kardeşlerim. Söyledim mesafe meselesini, önemli olduğu için bir daha söyleyeyim. Allah aşkına konumlar bize şöyle bir mesafeyi eğer gösteriyorsa ve böylesi sağlıklı bir iletişimi ortaya koyacaksa, ya yaklaştırma bunu. Yaklaştırma ya, şurada dursun bu. Bu kadarsa açma daha fazla. Açma. Uzaklaştırırsan donarsın, dondurursun, yaklaştırırsan yanarsın, yakarsın. Etme, eyleme. Şu kadarsa şu kadar olsun. Ve olsun, bu olmalı zaten. Olmadığı zaman bir yerde bir patlak verir o. Bir yerde verir. Damat ya, mesela aldığın ne oldu? Kızını verdin, evin artık bir ferdi oldu. Ama ona rağmen bir mesafe var. Damat oldu diye bütün mahremiyeti açıyorsun, ne varsa söylüyorsun, akrabalarına ait bütün sırları veriyorsun, kardeşlerinle olan meseleyi veriyorsun, işinle alakalı meseleyi veriyorsun, şunu veriyorsun, bunu veriyorsun. Damat da biriktiriyor, biriktiriyor. Bir yerde sana öyle bir kazık atıyor ki 40 yıl kendine gelemiyorsun. Bunlar yaşanıyor. Onun için burada olması gereken şeyi, mesafeyi korumak durumundayız. Bu mesafe korunduğu zaman uzun vadede sağlıklı, güzel bir ilişki ve iletişim kurulabiliyor. Dördüncüsü, adaletin ikamesinin farz olduğunu unutmamalı. Kızına olan sevgini asla adalet duyguna galip gelmesine müsaade etmemelisin. Önemli bir şey. Ya bu adalet meselesinde zaten ne yazık ki Müslümanlar olarak çok ciddi ciddi sınıfta kalmışız. Burada da kalıyoruz. Sevdiğimiz bir insanın bir başkasıyla bir sorun yaşamasında adil davranabilmek çok kolay bir şey değil. Hele bu kızsa, çünkü kızı ister istemez sen bir kız babasıysan mesela, kız senin yüreğinden bir parça mesela. Orada adil davranabilmek çok kolay bir şey değil. Ama gördük, bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den örneği. Asıl olan adaletin ikamesi ise sevdiğine de sevmediğine de, incindiğine de incinmediğine de, incildiğinde incilttiğine de, yani hem sen incinmişsin hem incilmişsin, neyse iki tarafta da burada bütün o şeyleri düşünerek adaletle davranabilmek. Burada söylenen o, kolay bir şey değil ama istenen şey bu. Eğer bunu yapabilme adına bir azim ve gayret istiyorsak, Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ve o mektebin yetiştirdiklerinin daha nicelerinin bu noktada örneklerini almak durumundayız. Sonuncusu da şu kayınbabalara söylenecek: beklentide itidalin uzun soluklu ilişkilerde olmazsa olmaz bir esas olduğunu unutmamalı. Ne onu fazla beklentiye sokmalı,
ne kendin fazlaca bir

Zihnimizde, aklımızda, yüreğimizde bir yer edinmeli. Olur ki bir müddet sonra biz kayınbaba olma adına bir noktaya geldiğimizde de korumamız gereken temel ilkeler olarak karşımızda durmalı. Allah hakkını verebilmeyi bizlere nasip eylesin. Gelelim kayınvalidenin penceresinden tavsiyelere. En zor olan bu, biliyorsunuz. Sıkıntıların en büyük alanı bu alanda. Ama bu alanda da biz bazı şeyleri eğer anlayabilirsek ve gereğini yerine getirebilirsek Allah'ın izniyle olan olacak. Birinci tavsiye şu. Diyoruz ki kayınvalidelere, gelinini öz kızın gibi bilmeli. İkide bir el kızı ne olacak? Gelip oğlumu elimden aldın, sana ne biçim bir koca verdim dememelisin. Bunlar tahrik edecek cümleler ve bunlar sıkıntıya sokar ilişkileri. İkide bir eğer kalkar da bunu söylersen kız da sana bir şeyler söyler işte. Zaten gelin kaynana meselesinde de sıkıntılar böyle başlar. Şeytan da pusuda bekler. Bizim aramıza düşmanlığı ekmek için her türlü yolu kullanır. Yakınlık arttıkça düşmanlık artar aslında. Netice itibariyle de kayınvalide ile gelin arasındaki hukuk da daha fazladır. Daha fazla evdedirler, daha fazla zaman geçiriyorlar. Bu noktada iki tarafın da hanım olmasından da kaynaklanan meseleler var. Bütün bunların çerçevesinde eğer biz söylemlerimize, ifadelerimize, hal ve hareketlerimize dikkat etmezsek pusuda bekleyen şeytanın ekmeğine yağ sürmüş oluruz ve o düşmanlığı arttıracak şeyler yaptırmış oluruz. Bu birinci tavsiye de bununla alakalı. İkincisi, gelinine annelik yapmalı, kusurlar bulmaya çalışmamalı. İkide bir, nerede o eski gelinler, biz kaynanamıza şöyleydik böyleydik dememelisin. Genel anlamda kayınvalidelerde bu var. Ah, o eski gelinler, kendisi sanki çok iyi bir gelinlik yapmış gibi hep onun farklı bir şekilde bir şey söyler. Devir değişmiş, aradan geçmiş 30 sene, hanımefendi halen köydeki meseleleri bugün İstanbul'daki hanımdan bekliyor. Böyle bir şey yok. Burada da makul olması gereken şeyler konuşulmalı. Özellikle ikide bir eski gelinler şöyleydi böyleydi deyip meseleyi farklı noktalara sevk etmeye hiç gerek yok. Burada da özellikle kayınvalidelerin kendi dünyalarını almaları gereken çok önemli mesajlar var. Üçüncüsü, başkalarının gelininin hakkında dedikodu yapmasına fırsat vermemeli. Sen de başkalarına gelinini çekiştirmemeli. İkide bir, falancanın gelini şöyle yapmış, böyle yapmış dememelisin. Bu da ciddi bir problem. Bakın, çocukların bile birbirleriyle kıyaslanması çocukların psikolojisini bozuyor. Sen kendi çocuğuna bile amcanın oğlu böyleydi, amcanın kızı böyleydi, bak komşunun oğluna deyip ikide bir kıyasladığın zaman çocuğun psikolojisini alt üst edersin. Kendi çocuğun için öyle, gelin gelmiş 20-25 yaşlarında gencecik bir kız. Ya evini değiştirmiş, başka bir kültürden gelmiş. İkide bir sen falanca filanca böyle deyip şey yapıyorsun. Sen bir kız annesiysen eğer, kendi kızın içinde o şeyleri düşünebiliyor musun? Hiç bu noktada bir kıyas yaptın mı? Böyle bir karşılaştırma yaparak mı beklentiye giriyorsun? Eğer bunlar biraz daha makul değerlendirilirse bu tarz arıza oluşturacak, yara oluşturacak. Bazen söz yarası hançer yarasından daha ağırdır. Yara oluşturacak şeylerden geri durursun. Durdukça daha sağlıklı bir biçimde devam ettirirsin. Dördüncüsü, oğlunu gelinine karşı kışkırtmamalı. En ufak bir meseleyi büyütmemeli. İkide bir ah oğlum, vah oğlum diyerek dikkatleri üzerine çekip ortalığı velveleye vermemelisin. Ne yazık ki bu da yapılıyor ve buna ait neler nelere şahit oluyoruz. Her şahit olduğumuzda içimizdeki o yarayı daha da depreştiriyor. İşte burada biraz da bu noktada bir mesaj var. İnşallah alan alır. İnşallah bu konumda olanlar burada söylenenlerin gereğini yerine getirme adına bir gayret içerisinde olur. Sonuncusu da şu. Gelinini hizmetçin olarak görmemeli. Onun da bir şerefi olduğunu unutmamalı. Yapabileceğin basit işleri bile ikide bir gelin gelin deyip başının etini yememelisin.

0: Bakın burada çok önemli bir şey var. Bizim yaptığımız öteden beri bir yanlış var arkadaşlar. O da şu. Allah Resulü bir şeyi söylüyor ya. O söylediği şeyi biz orada bir dairenin içerisine alıyoruz. Hayatın geri kalan konumlarına taşımakta inatla direniyoruz. İnatla, yani sanki bize söylenmemiş gibi değerlendiriyoruz. Nasıl, ne demek istiyorum burada? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki, devenin üstünde olsan, elinden kamçın düşse, sen deveni çöktür, kimseyi isteme, orada biri olsa bile, o düşen kamçını sen al. Bu ne demek biliyor musunuz? Ya kimseye yük olma demek. Yük olma ya. Hiçbir zaman açan elin sahibi sen olma. Sana eller açılmışsa onu boş bırakma. Ama sen kimseye el açma demektir bu. Şimdi bunu dedi, bunu söyledi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam, başımızın üstüne aldık koyduk. Ne yaptık? Bunu bir kayınvalide duyduğu zaman almıyor üzerine. Çünkü orada kayınvalide demedi ya Efendimiz. Demediği için almıyor. Bir kayınbaba duyduğunda almıyor. Bir baba duyduğunda almıyor. Babasın, oturuyorsun, ikide bir emirler yağdırıyorsun. İşte hanım şunu getir, kız bunu getir, oğlan bunu getir. Ya Allah Resulü bak sana söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ev halini Ayşe anamız bize anlatmıyor mu? Kendi ihtiyacını kendi gören bir baba var. Bütün babalar olarak hepimiz ona kurban olalım. Böyle ya. Burada da söylenen bu. Şimdi sen kaynana oldun diye ne oldun yani? Dünya başkanı mı oldun? Genelkurmay başkanı mı oldun? Nasıl bir havadasın? Nasıl bir konum kendine biçiyorsun ki gelinlerin dört etrafında dönmesini istiyorsun? Eğer sen mümine bir hanımsan, mümine bir hanım olarak Resulullah'ın bu sözünü duymak zorundasın. Yapabileceğin bir iş varsa başkasından isteme. Kayınbaba olarak isteme, kaynana olarak isteme, baba olarak isteme, anne olarak isteme. İsteme ya, yapabileceğin bir şey varsa kendin yap. Bu çok büyük bir şey. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliliği bize bunu söylüyor. Onun için burada söylenenleri inşallah bu çerçeveden ele alalım ki bu noktada arızaları giderme adına bir azim içerisinde olalım. Benim güzel kardeşlerim, son sözüm şu olsun. İnanın ki aileler içerisindeki bu huzursuzlukları biraz biz böyle askeriye indirsek, o enerjimizi bu meseleler üzerinde harcamasak, mesela hayatımızın en verimli zamanları gençlik zamanları, gelin olarak, damat olarak şu aile içi meselelerden dolayı enerjimizi bitiriyoruz ya. Ne yazık ki şeytan da o noktada zafiyetlerimizi kullanıyor. Varsa eğer bir problem, derinleştiriyor önümüzde. Yönetmeyi bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60, iş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayatımızın en verimli zamanlarını geçirmiş durmuşuz. Böyle bir hale düşmemek için hayatın içerisindeki konumların en ideal hallerini bu işin en ideal örneği olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmeli ve orada hayata çekilmiş olan ayarı hayatımızın ayarları kılmalıyız. Biz ayar verirsek yanlış veririz. Orada bir inanılmaz derecede bir mükemmel ayar var. Yani onun ötesi yok. Az daha kaldırayım aşağı, az daha indireyim yukarı, böyle bir şey yok. En olması gereken noktada duruyor. O en olması gereken noktada duran o ideal çizgiyi ben de kendi hayatımın ideal çizgisi haline getirmek durumdayım. Cenab-ı Hak hepimize bunu nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyiliköncüleri.org.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.
9: Müminin kalbini kırmak, Kabe'yi yıkmaktan daha fenadır.
10: Allah'ım kalp kırmaktan bizleri korusun.
7: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
12: Radyo Tiyatrosu.

0: Satılmış hanım. Sen neler diyorsun satılmış? Kafayı ney mi yedin be herif?
1: Yoo, tam tersi bilakis. Bilincim yerinde ve kafam da gayetten güzel çalışıyor hanım.
0: Madem çalışıyor da köyü terk edip İstanbul'a gitmek de nereden icap etti ha?
1: Çünkü bu köy yerinde çürümek istemiyorum da ondan. İstanbul'a gidip orada zengin olmak, zenginler gibi yaşamak istiyorum. Burada yaşayıp da ne edeceğiz lan? Nereye baksan daha bayır koyun kuzu.
0: Tövbe de herif. Daha ne istiyorsun? Tarlamız var. Az çok hayvanımız var. Geçinip gidiyoruz işte. Rahat mı battı nazik yerlerine?
1: Neden daha iyi yaşamayalım ha? Neden biz de zenginler gibi bir elimiz yağda, bir elimiz balda ömür sürmeyelim ha? Bizim başkalarından farkımız ne sultanım? Şu haline bak. Genç yaşta koca karılara döndüm be. Ellerine neye bak. Nasırlı nasırlı, çatlak patlak içinde. Şeye karılarından neyin eksik senin ha?
0: Fark o karılarla bende değil. Fark onların kocalarında satılmış efendi.
1: Ne demek istedin şimdi sen?
0: Demek ne istediğimi anlamadın ha?
1: Evet anlamadım. Bir şeyler zırvalıyorsun ama.
0: Dine o zaman. Şehir karılarının kocaları senin gibi kütük ney değil. Onlar daha nazik, daha kibar. Karılarına kıymat veren herifler onlar.
1: Aldırma zopayı elime lan. Ne demek istiyorsun yani? Ben sana kıymet vermiyorum mu?
0: Buyur işte verdiğin kıymatı. Sıkıştın mı hemen eline zopa almakla tehdit ediyorsun beni. Ülen şehir karılarının kocaları senin gibi mi ha? Onlar hiç karılarını tarlaya gönderip çalıştırırken kendileri kahveye gidip kağıt oynuyor mu hiç ha?
1: Bana bak, kırdırma zopayı zırtında. Kız hiç... Şehir yerinde darla mı var ki karınlar gidip de çalışsınlar ha? Olsa herhalde kocaları onları da çalıştırır.
0: Hadi hadi çalıştırırmış. Şehir yerinde erkekler karılarını başlarının üstünde tutuyorlar. Elleri nasırlanmasın, çatlamasın deyip bulaşık makinesi, çamaşır makinesi bile alıyorlar.
1: Biz de eşek değiliz ya. Hele bir şehre gidelim, yerleşelim. Sana da o dediğim makinalardan alırım sultan karım benim. Hiç dert etme. Ne bulaşık ne çamaşır yıkamazsın artık.
0: Satılmış esah mı diyorsun lan?
1: Eyvallah alırım tabii. Neden almayayım ki? Neticede sen de şehir karısı olacaksın sultancığım.
0: Ey emme o bulaşıkla çamaşır makinesi pek pahalıymış. Nasıl alacaksın ki?
1: Sen dert etme canım. Sokarım seni bir işe. Bir güzel çalışırsın kazandığın parayla da o dediklerini alıverir ise.
0: İşe mi dedin? Hele hele. Beni ne işine sokacakmışsın bakalım.
1: Canım şey işi yani şu evlere temizliğe falan gidersin diyorum. Biliyor musun şehir yerinde bir temizlik için senin gibi arvatlara bunda 3 milyon veriyorlarmış. Hem de kahvaltı öğle akşam yemekleri de onlardanmış.
0: Ya demek beni köyde olduğu gibi şehirde de çalıştıracaksın. Hem satılmış efendi.
1: Yok canım yalnız seni değil Süleyman'ı da çalıştıracağım.
0: Ne? Parmak kadar oğlumuzu da mı? Gözünü toprak doyursun. 7 yaşındaki çocuğu ne işinde çalıştıracaksın?
1: Vallahi önce bizim hemşerilere bir danışacağım. Eğer kıvırabilirsek ona da bir türkü kaseti doldurtacağım.
0: Ne? Oğlumu şarkıcı mı edeceksin yani?
1: Adı da Küçük Süleyman olacak. Lan bakarsın bir de şöhret olursa hepimiz köşeyi döneriz ha.
0: Peki ya beceremezsin? Oğlanı meşhur edemezsen ne yapacaksın?
1: O zaman vereceğim eline bir kocan otobüs bileti ya da bir böyle telefon jetonu duraklarda sattıracağım.
0: Amanın sen hakikaten kafayı yemişsin satılmış.
1: Neyse dırdırı bırak da hazırlık yap. Yarın ilk otobüsle İstanbul'a gidiyoruz ha.
0: Ana bu kadar çabuk mu herif?
1: Ya.
0: İyi de tarlamız hayvanlar onlar ne olacak peki?
1: Ya o ne tarlası ne hayvanı onları sattım bile ben be.
0: Vuş hanım sattın hemi. Dellendin mi sen satılmış? Hiç tarla hayvan satılır mı herif? Köye geri döndüğümüzde ne yaparız sonra?
1: Köye geri dönmekte nereden icap etti şimdi sultancığım? Köyü unut artık. Şehre yerleşiyoruz be şehre. Geriye köye dönüş yok artık.
0: Allah cezanı vermesin emi. Bura bizim yurdumuz, analarımızın, babalarımızın, tüm sülalemizin mezarları burada satılmış. Onları bırakıp da nasıl gideriz?
1: İyi be. Mezarları da alıp şehre götürecek değiliz ya.
2: Uy. Şehre gideceğimiz doğru mu baba?
1: Doğru oğlum doğru. Yarın gidiyoruz.
2: Artık biz de şehirli olacağız.
0: Sus lan patlatırım şimdi tokadı ensene. Utanmadan bir de seviniyor.
2: Tabii sevinirim. Neden sevinmeyeyim ana? İstanbul fırsatlar şehriymiş. Oraya giden zengin olup meşhur oluyormuş.
0: Anlaşıldı sen de baban gibi kafayı yemişsin belli.
2: Babam bu kafayı mı yedi anne?
1: Lan oğlum sen ananın laflarını dinleme. Ben ne diyorsam ona bak sen. Bu evin reisi benim.
0: Hiç bile değil. O eskiden de satılmış efendi. Şimdi kadın da evin reisi artık.
1: Kim dedin lan? O kimmiş ha?
0: Aç gazeteleri de oku. Kanun çıkmış beyim, kanun.
2: Baba, İstanbul'a gidince bana kaset yaptırırsın değil mi?
1: Hey, yaptıracağız galiba.
2: Şöyle kocaman bir afiş. Küçük silah diye. Aynen neden dıpkı silah. Küçük İbo gibi den buba. Allah, televizyonlara ney meşhur olurum artık. Küçük silah dedim mi herkes tanır beni. Bir de film, bir de grip çekeriz.
1: Meşhur olursan elbette herkes tanıyacak seni oğlum.
0: Satılmış. Bu gazet işi de nereden çıktı?
1: Aklını neye kullan sultancım? Şimdi para ya futbolda ya da müzik piyasasında. Bizim oğlan yürümesini zor bildiğinden futbolcu mutbolcu olamaz. Lakin sesi pek de güzel. Yanık ve de hicranlı. Biraz eğitilirse kıyak bir şarkıcı olur diyorum ya.
2: Olurum vallahi.
0: Sevsinler aklınızı. Peki kime yetecek Süleyman'ı?
1: Kim olacak? Elbette ben. Herhalde şarkı hocası tutacak değiliz ya.
0: Gözün çıkmasın satılmış. Sen şarkıcı mısın ki oğlumuza ders vereceksin ha?
1: Yahu değilsem de sayılırım hanımcığım. Eskilerde bol bol böyle saz çalıp türkü çığırırdım ya.
2: Abi, babam bana ders verir. Ben de küçük silo diye meşhur olurum.
0: Allah sizlere akıl ney versin. Ne diyeyim? El alem deliye biz akıllıya hasretiz.
1: Yeter be. Bu kadar çene yeter. Yarın sabah ilk otobüsle İstanbul'a gidiyoruz o kadar.
0: İyi de İstanbul'a gidince nerede yatıp kalkacağız? Satılmış. Ana, bu ses de ne?
2: Kapı zili değil mi bana?
0: Ulan babası zekalı, bizim kapımızın zili mi var?
2: Çalar saat olmasın ana?
0: Evde çalar saat var mı?
1: Susun lan! Cep telefonum çalıyor.
0: Ne? Ne telefonu dedi?
1: Cep. Alo. İyi. Biz yarın sabah otobüse bineceğiz. Öbür sabah İstanbul'da...

0: oluruz. Hadi konuşuruk. Arayan Keramettin'di. Bize İstanbul'da bir ev kiralamış, onu söylüyor.
1: Satılmış. Sen bu telefonu ne zaman aldın?
0: Bu sabah.
1: Kimden?
0: Davacı Arif'te.
1: Nasıl aldın?
0: 4 koyun verdim, aldım.
2: Yaşasın, artık biz de ceplendik. Yaşa baba, yaşa. Türkiye seninle gurur duyuyor.
1: Sus lan, şimdi patlatırım tokadı, babasının yağcısı.

0: Hani İstanbul'a gelince zenginleşecektik. Zenginler gibi bir elimiz yağda, bir elimiz balda olacaktı. Hani İstanbul'un taşı toprağı altındı. Toplayıp toplayıp paraya çevirecektik. Hani oğlumuz Süleyman Küçük Süladeye kasetneyi doldurup meşhur olacaktı.
1: Acele etme, sultan olacak, hepçi olacak. Ha, daha dur bakalım, İstanbul'a geleli ne kadar oldu ki canım?
0: 6 ay oldu satılmış efendi, 6 ay. Sen hala dur bakalım diyorsun. Köydeki sattığın tarlanın, hayvanın paraları suyunu çekti emme. Sen hala zengin olamadın.
1: Bana bak, kafamın dasını attırma kız. Alırım şimdi sopayı elime.
0: Yok canım. Kendine gel herif, kendine gel. Bura göy yeri değil, şehir yeri. Burada kadın kısmına sopa atmak kolay değil.
1: Yok canım, nedenmiş o?
0: Vallahi açarım pencereyi, imdat diye bağırırım da o saatte polis askeri çevik kuvveti kapımıza toplanır ha. Ondan sonra da alırsın soluğu karakolda. Derken akşama kalmaz televizyonların canlı yayınına çıkar. Beni nasıl dövdüğünü anlata anlata bitiremem.
2: Ana, şehir yerinde çocuk dövmekte suç mudur?
0: Suçtur tabii. Bakma sen köyde heriflerin kadınları çocukları dövdüğüne. Kimi şikayet edeceksin ki? Ama şehir yeri öyle mi? Adım başı karakol var. Sonra feministler var. Burada kadın çocuk dövmek sıkar biraz.
2: Peki burada dayak yiyen kadınlar çocuklar televizyonlara mı çıkıyor?
0: Elbet ya, ne sandın? Reytingi var diye zopalanan, gebertilen hepsi televizyonlarda, seyrediyoruz işte.
2: Madem öyle, al zopayı da beni döv bu bacım.
1: Hoppala, neden döveyim ki şimdi ya?
2: Sayende dayak yiyip televizyona çıkarsam belki menşur olurum.
0: Nasıl menşur olurmuşsun?
2: Televizyona çıktığımda hem babamın beni dövdüğünü anlatır hem de iki türkü patlatır. İlgilenenlerin benimle kaset yapmasını da söylerim.
1: Aferin lan Süleyman. Bak bu fena fikir değil ha. Sultan, kapının arkasında asılı duran şu sopayı getir bakayım.
2: Baba, yalnız beni değil, anamı da iyi bir döv ki aynı gece birkaç kalan dolaşalım.
0: Delirdiniz mi siz baba oğul? Hadi saçmalamayın bakayım. Böyle şeyler düşüneceğiniz baba oğul, bir iş yapmaya çalışın. Hazır paralar suyunu tüketmeye başladı. Cip telefonunu bile sattınız be.
1: İyi de ne yapacağız sultancım? Biz çiftçi adamız. O da koyu yerinde geçerdi. Şehirde geçmez mi bu meslek?
2: Buldum. Hı. Sen saz çal baba. Ben de yanında türkü çığırım.
0: Aman ne güzel. Ben de elime çamaşır sepeti alırım. Sizi dinleyenlerin vereceği bahşişi toplarım. Saçmalamayın da adam gibi bir iş yapmasını düşünün.
1: Yahu bu evde hepimiz geri zekalıyız ha. Bir tek sen mi ileri zekalısın be kadın?
0: Ha şunu bileydin satılmış efendi. Eğer geri zekalı olmasaydın bizi yerimizden yurdumuzdan edip de taşı toprağı altındır beyi bu şehre getirmezdin.
1: Canım benim ne suçum var? Bana da öyle demişlerdi.
0: Sen de hakikaten İstanbul'un taşı toprağı altın sanıp bizi buralara getirdin. Oh, ben ne diyeyim bilmem ki. Ama sen bir tek değilsin. Gari İstanbul hep senin gibi saflarla dolu.
1: Dedirlenip durma kadın. Tamam anladık, aşk kalacak değiliz ya. Elbet bir şeyler yapıp ekmek parası kazanacağız.
0: Git bari eskicilik falan yap.
1: Ne? Eskicilik mi? İyi ama nasıl yapacağım ben, anlamam ki
0: yapan
1: o işi.
0: Yapan nasıl yapıyorsa öyle yap. Tekerlekli bir el arabası al, koy içine naylondan zebzelik, hamam taburesi gibi şeyler, eski elbise, gömlek, ayakkabı karşılığı sat işte.
1: Yahu tamam da birincisi şu tekerlekli arabayı nereden bulurum? İkincisi naylon şeyleri nereden alırım? Üçüncüsü de eski elbiseleri alıp da kime satarım?
0: Bizi yurdumuzda neden İstanbul'a gelmemize sebep olan o boynu devrilesice Keramettin'e sor. Hani şu askerlik arkadaşına. Herhalde o yardım eder sana.
1: Tamam, tamam, tamam be, derlenme.

0: Hadi eski ciya, eski golnek, eski pantul alırım. Eski ciya.
1: Ya bu bal daha hızlı bağır. Sesini benden başka duyan yok ki.
0: Ya benim sesim anca bu kadar çıkıyor oğlum. Madem öyleyse sen mi bağır? Seni niye yanıma aldım ki ben?
1: Olur, bağırırım. Hadi eskice gel.

0: baba iyi mi böyle?
1: Vay baba bak hiç fena değil. Gerçi biraz arabesk oldu ama idare eder. Bir de ben bir çığırayım bakayım. Hadi eskici ya naydonucu hamamda bu resim var diyen de var usturak var sebzelik neyde var eskici ya.
2: Eskici.
1: Bana bak duydun mu lan bir eskici diye çığırdı.
0: Duydum baba.
2: Ayol çağır mısın eskici diyorum. Ha
0: bağıranı gördün baba. İşte bak şu apartman üçüncü katındaki kadın çığırıyor.
1: Ha tamam tamam ben de gördüm. Ha buyur yenge bizi mi çağırdın?
2: Evet ben sizi çağırdım. Dur orada azıcık bak.
1: İyi bekliyorum bu. Bana bak gördün mü? Bak bir müşteri bulduk işte.
0: Ey pazarlık yap baba. Zararına bir şey verme ha.
1: Oo verilmeyeyim hiç be. Sen beni gerizekalı mı sandın? İyi oğlum ey.
0: Yok hiç öyle sanır mıyım baba? Ama anam öyle biliyor sen.
1: Ya bırak be. Bakma sen ananın içine bir aptal demesin ya baba. Bir gün kafam atıp da zopayı sırtından kıracağım ya. Televizyon haberlerine çıkmaktan korkuyorum biliyor musun? Neyse biz başımızı kaldırıp da kadına bakalım ha. Çakmasın şöyle. Ne demişti bekle demişti değil mi?
3: Ne var yukarıda ya? Nereye bakıyor bu adamlar? Hey eskici niye yukarıya bakıyorsun?
1: Ya ne bileyim beyim avradım biri yarı beline kadar saktı. Bize orada bekleyin dedi. Biz de baba ol bekleyin işte burada.
4: Ne oldu? Niye toplandınız? Nereye bakıyorsunuz böyle?
1: Ya, ya o kadının biri camdan bağırdı.
4: Eyvah demek kendini camdan aşağı atacakmış ha?
3: Amma iş ya intihar etmek de moda oldu yani.
4: Ya öyle deme kardeşim bunalım geçiriyor demek ki zavallı. Enflasyon, yüksek kiralar, ekmek zammı, benzin zammı insanı intihara sevk ediyor azizim.
3: Vah vah vah şimdi zavallı kadın kendini aşağı mı atacakmış?
0: Baba biri kendini aşağı mı atacakmış?
1: Ya ne bileyim öyle diyor bunlar baksana. Beyim. Kim kendini aşağıya atacakmış?
4: Kim olacak? Sen söyledin ya camdaki kadın dedin.
1: Ya yok ya ben kendini aşağıya atacak mı atacak demedim. Kadının biri camdan bana bekle diye bağırdı dedim. Ben de onu bekliyorum.
2: Eskici.
1: Buyur yenge.
2: Şu eskileri aşağı atıyorum tut bakayım.
1: At yenge at. Aman Süleyman yere düşmeden tutalım yavrum.
0: Tutalım da ceket paraşüt gibi bir o yana bir bu yana dalgalanarak aşağı geliyor baba.
1: Tamam oğlum geliyor işte dur bakayım.
0: Dur. Hadi.
3: Yavaş ol be üzerime düştün eskici.
4: Dikkat etsene be ayı altına aldın beni.
1: Ya kusura kalma beyim. Yani ceketi yakalayayım bir yerken
3: böyle. Kapat bizde zaten nerede bir kalabalık görsek arasına giriyoruz.
1: Ya hepsi bu kadar mı yenge?
2: Sen hele bunlara ne veriyorsun? Bir söyle de ona göre başka şeyler de vereyim.
1: Vallahi pantolda iş yok yenge. Arka tarafından baktım mı öte yanı böyle dürbün gibi görünüyor yani ha.
0: Ceket de çok eski be baba.
1: Ya ceket de öyle yenge. Kocan çok çok böyle hor kullanmış bu ceketi ya. Böyle astarı neyi getmiş kolları pörsümüş.
2: Her neyse ne vereceksin onu söyle eskici efendi.
1: Vallahi o da senin böyle güzel hatırın için bir hamam taburesi bir vereyim.
2: Aa dünyada verme. Koskoca takım elbiseye hamam taburesi mi verilirmiş ayol? Çık çık biraz daha çık.
1: Hele sen aşağıya biraz daha bir şeyler atıver be yenge.
2: Dur bekle biraz.
0: Eserim baba iyi gidiyorsun ha. Ha gayret pes etme. Türkiye seninle gurur duyuyor.
1: Sas lan tezahürata gerek yok.
2: Eskici efendi. Hı. Tut bakayım bir gömlek daha atıyorum.
1: At yenge at.
2: Al bakalım. Buna da eski deme bak karışmama.
1: Aman Süleyman yere düşmeden not oğlum şunu.
0: Merak etme baba. Gönlen güneşini acayip izliyorum ha.
1: Dur ben de yardım edeyim sana bakayım.
0: Gönlen senin tarafına geliyor baba.
1: Tamam koruyor mu lan? Ayaksı şimdi de yer değiştirdi. Bak senin tarafa geliyor Süleyman.
0: Gelsin gelsin. Şimdi bir planjonla yakalarım onu.
1: Aman. Araba. Ekmek teknesi gidiyor Süleyman.
0: Nasıl gidiyor baba?
1: Allah gönleyi yakalayayım derken arabayı bıraktım ya. Aşağıya doğru gidiyor lan. Koş lan koş. Arabayı yakalayalım lan.
0: Tamam geliyorum.

0: Dur lan dur gitme. Uş, ana o araba aldı başını gidiyor be baba. Eyvah. Arabadakilerin hepsi yere saçıldı. Hemen toplayalım Süleyman çabuk ol.
1: Tamam baba.
0: Ulan avrat. Aşağı inip de pazarlığını yapsan olmaz mıydı yani he?
1: Tamam buna. Topladım her şeyi.
0: Hadi şu kadının yanına gidiverelim. Baksana baykuş gibi pencereden bize bakıyor he.
2: Ben de kaçıyorsun sanmıştım eskici efendi. Söyle bakalım takım elbiseyle gömleği ne veriyorsun?
0: Dur hele dur. Şu gömleğe bir bakalım değil mi, öyle hemen olur mu ya? Allah Allah.
1: Gömlek fena değil.
0: Evet yeni sayılır. Aslında elbise de iş görür ya. Müşteriye böyle eski diyeyim işe yaramaz diye bayaksın tamam mı? Yoksa arabada ne var ne yok hepsini isterler ha. Dur bir dakika be. Gömlek de para etmez iyi. Kolları ne hep gitmiş ya. Baksana toz bezi olur bundan ya.
2: Hadi oradan be. Cemal iki kere ya giydi ya giymedi o gömleği. Neresi eskiymiş?
0: Ya yenge o Cemal de kim ya?
2: Kim olacak kocama yol?
0: Ya yenge Cemal emminin ayakkabısı da var mı?
2: Var. Niye sordun?
0: Hele sen bir de onun ayakkabılarından birini at aşağıya bakalım. Ondan sonra pazarlı gideriz seninle.
2: Ay ne gözü doymaz eskiciymişsin sen. Bekle biraz.
1: Ayakkabıyı ne edeceğim baba?
0: Oğlum akşam eve götürüp kaynatıp çorba yapacağım. Ulan aptal konuşma be. Cemal Emin'in ayakkabısı ayağıma uyarsa kendime kıyak bir takım çekerim bugün diyorum ya.
2: Al bakalım eskici.
1: Ay buldu baba.
0: Ne olacak be? Ne olacak? Ayakkabı başıma geldi. Canım gitti başım gitti valla.
2: Ay. Nasıl iyi mi ayakkabılar?
0: İyi de be. İyi atmadan bir haber verseydin ya. Az kalsın beyin kanamasından gidecekti be. Amme de ağırmış bu ayakkabılar ya.
2: Hadi işim var. Söyle ne veriyorsun hepsine?
1: Yine çorap işte bu bak. Takım olsun.
0: Bak. Şimdi bak yenge.
2: Bak bir dön biraz. Bekle. Telefon çalıyor.
1: Kadın hazır yokken ayakkabıyı giy bakalım baba, ayağına olacak mı?
0: Yalan hakikaten doğru söyledin he. Bir giyeyim bakayım he. Ayakkabı da fena değil değil mi?
1: Yakışıklı ayakkabıymış ama.
0: Evet oldu işte. Tam benim ayağıma olaymış.
1: Baba, hazır kimseler yokken şu takım elbiseyle gönlüğe de giysene. Bakalım güzel ne olacak mı?
0: Geyim gel.
1: Gey tabii. Soyun hadi.
0: Hadi olur. Şu pantolonu bir deneyelim. Bakalım bana olacak mı?
1: Çıkart pantolonunu.
0: Çıkardım oğlum.
2: İmdat. Ne? Ben mahalleyi sapıtsadım. Koşun komşular.
0: Bana bak. Bu bağıran da kim be Süleyman?
1: Kadınlar beni bize bağırıyor baba.
2: Az önce söyledi. Ay imdat. Bağırıyor
1: bize.
0: İmdat. Ya bağırma yenge. Ay, bir dakika ya. Ben sapık babık değilim ya. Eskiciyim ya.
2: Ay sapık değilsin de neden sapık ortasında söylüyorsun bakayım ha? Seni hırs düşmanı seni.
0: Ya bir dakika ne hırs düşmanı ya? Bir dakika. Ya şu pantul bana olacak mı diye onu giyiyorum be. Allah Allah.
1: İşler kötü baba. İstersen eski pantolonunu giy yine. Eski pantolonu eski.
0: Onu mu giyeyim?
3: Anam bağırma ya. O gel içeri. Sapıksa sapık sana ne yahu. Sana saldırmadı ya bu adam.
0: Ay yukarıya bak be. Bütün her yeri İstanbul'a kaldırdı ayağı ya.
3: Ezil ettirme kendini.
1: Tamam baba tamam. Kadının sesi kesildi. Sen yine soyun
0: bizi. Üf be ne kadınmış be. Aklını sapıklarla bozmuş ya. Az kalsın başımı belaya sokacaktı. Hah işte pantolonumu çıkardım. Tut şunu lan şunu tut dursun.
1: Ver baba.
0: Şimdi de şu kadından aldığımız şu pantolonu bir giyeyim.
1: Giy baba.
0: Nasıl durdu oğlum?
1: Canavar gibi oldu baba. Çok güzel durdu. Çok yakıştı baba. Tıpkı tıpkısına film artisti gibi oldum buna.
0: Yok ya. Bir de ben görsem kendimi diyorum acaba.
1: Bak şu kuaför dükkanının camına gidip kendine bak baba. Orada kendini görürsün. Yakışıp yakışmadığını anlar.
0: İyi fikir, iyi fikir. Gidip bir bakayım. Oh vay be. Ayna gibi cam ha. Kendimi hepten görebiliyorum burada. Fena da değil. Çocuğun dediği gibi film artistlerin gibi olmuşum be.
3: Ne var lan orada? Ne yapıyorsun orada? İçeriği mi röntgenliyorsun terbiyesiz herif?
0: Ne şey, yok beyim yok, tövbeler tövbeler olsun ya. Camdan böyle bir sıfatıma bakıyordum.
3: Ayna mı lan burası? Hadi laf ol bakayım, hadi.
0: Tamam tamam beyim, kızma, tamam gidiyorum ben.
2: Eskici, eskici.
0: Buyur yenge, buyur.
2: Söyle bakalım, hepsine ne veriyorsun?
0: Ya yenge, bir zahmet aşağıya geldi, öyle pazarlık yapalım ya. Buradan böyle anlaşamıyoruz seninle ya.
2: Tamam tamam, bekle geliyorum.
1: Elbisede, gömlekte, ayakkabıda çok yakıştı ha bu bak. Anam seni görmezsin, çok kıskanır.
0: Ne yapacaksın, yakışıklı adamız ya. Ne giysek yakışıyor elbet.
1: Yine palton olsaydı.
0: Ya olur olur, kadın şimdi aşağı iniyor. Bakalım Cemal emminin eski bir paltosu varsa onu da isterim ha. Böylece tam takım olurum.
1: Hele bir de başına fötr şapka taktın mı ya Allah? Aynen bizim köydeki davarcı Remzi'ye benzersin buna.
2: Eskici, gel bakayım yanıma.
0: Tamam geliyorum yenge.
2: Oh, bakıyorum para etmez dediğin elbiseyi, gömleği, ayakkabıyı giymişsin.
0: Yok canım, yani şöyle bir bakayım demiştim. Hani kalıbıma uyar mı, yakışır mı diye yani.
2: Yakışmış yakışmış. Seni gören eskici demez ayol.
0: Yakıştı da pantul beli biraz bol geldi. Ceketin kolları kısa, gömleğinde kolları uzun oldu.
2: Her neyse, üstüne giydiğine göre beğenmişsin. Evet, alışverişe başlayalım. Önce şu sebzeliği al. Sonra da şu büyük leğeni. Bir tane de küçüğünü. Sonra hamam taburesini de alayım.
1: Yetiş baba! Yenge arabayı talay ediyor.
2: Tamam, hadi hayırlı işler eskici efendi.
0: Ya dur yenge, dur bir dakika ya. Nereye gidiyorsun?
2: Nereye olacak ayol, evime.
0: İyi de aldıklarını nereye götürüyorsun yenge?
2: Evime.
0: Hayırlı olsun emme. Parası ne olacak bunun?
2: Ne parası ayol? Karşılığında takım elbise, gömlek, pabuç verdim ya sana.
0: Yok yenge, katiyen olmaz yani. O eskilere karşılık onları veremem sana. Zarar ederim, tövbeler olsun yani.
2: Delinin zoruna bak. Ayol seni baştan aşağıya giydirdim. Daha ne istiyorsun?
0: Yok yenge, yok olmaz. Nerede o bolluk be? Bu eskilere karşı sana bir hamam daburesiyle bir de ancak oturak veririm.
2: Oturağı ne yapayım ayol? Bu yaştan sonra çocuk yapacak halim mi kalmış benim?
0: Ya Cemal emmim yapar, sen merak etme ya.
2: Cemal emmin 60 yaşına bastı ayol. Evet, istediklerimi veriyor musun, vermiyor musun?
0: Yok yenge, vallahi billahi zarar ederim, veremem.
2: Madem öyle, çıkart üstündekileri, geri alıyorum.
0: Çıkartayım mı?
2: Evet, çabuk çıkart, vazgeçtim satmaktan.
0: Yok dur yenge, dur, kızma kızma, anlaşırız seninle bir dakika. Bak bir de maşrapa vereyim sana ha, tamam mı?
2: Yok kardeşim yok. Ya bu aldıklarımı verirsin ya da çıkar elbiselerimi geri.
0: Ya yenge, ikide bir elbiseleri ver deyip durma ya. Sen şimdi bunlara elbise mi diyorsun ha? Bunların elbiselik hali kalmış mı gari? Pantul arkasını kaldırıp bakınca iki taraftan bizim koy görünüyor be. Kocan çok hor kullanmış bu pantulu.
2: Tamam kardeşim tamam. Yavaş, bağırmadan konuş. Ele güne rezil mi edeceksin beni? Çıkart, vermiyorum, satmıyorum.
0: Ya etme eyleme yenge, çıkart mukart deme şu elbiseleri bana ya.
2: Allah Allah, zorlama alacaksın be adam. Vermiyorum dedim ya işte, çıkart elbiseleri. Ay rezil oldum mahalleye. Baksana herkes cama çıktı.
0: Tamam çıkartırız.
1: Soyunacağım mı yine?
0: Görmedim oğlum, kadın mallarını geri istiyor
2: çabuk,
0: ya.
2: Çabuk hadi çabuk.
0: Tamam yenge, tamam soyunuyorum işte, tamam. Al bakayım şu pantolonu.
2: Ay imdat. İmdat, yetişin mahalleli yakalayın şu safo. Yine soyunmaya başladı, koşun.
0: Koşun o kadın ya. Var mı Halim abla ya? Sabuk babuk değilim ben ya.
2: Allah kahretsin.
0: Bir dakika sık boğaz etme be yenge. Soyunuyorum işte ya. Hay Allah, pantol pabuca takılıyor. Çıkmıyor oğlum, yardım et. Kurtarayım şu paşamı ya.
2: Ben yardım edeyim sana.
1: Ay kadına tecavüz ediyor, yetişin.
0: Ya bu kadın aklını çıkarıp sapıklar da bozmuş ya. Allah Allah. Tamam yenge. Al bakalım, al hepsini. Al yenge, tamam. Yürü lan, gidiyor baba.
2: Bir daha eskici vermek bir tövbeler olsun. Hadi ben gideyim.
0: Tamam oğlum tamam. Önce bir giyineyim, sonra kaçarız ya. Bir dakika.
4: Neler oluyor burada bakayım? Vay. Eskiciye bakın, utanmadan konu komşunun gözü önünde soyunuyor.
5: Yok beyim yok ya. Vallahi soyunmuyorum ben. Ne giyiniyorum ben ya.
3: Ulan seni bildirelim arkadaşlar. Namussuz herif burayı erkeksiz mi sandı ha?
1: Bak iyi olacak. Pantolonunu evde giyersin artık.
5: Dur nereye kaçıyorsun? Pis sap.
3: Hadi arkadaşlar şunu yakalayıp karakola götürelim. Tutun çabuk hadi. Buraya.
6: Yeter. Susun. Susun dedim. Karakolu mahalle kahvesine çevirdiniz be. Söyleyin bakayım. Ne istiyorsunuz? Şikayetiniz nedir?
2: Bu adamdan davacıyız komiser bey.
5: Evet davacıyız.
6: Tamam. Sebep. Ne oldu ne yaptı size?
2: Sapık bu adam. Sapık küpe gündüz mahallemizde don gömleği soyundu. Vallahi billahi kendini teşhir etti.
5: Evet her tarafını gösterdi.
6: Tamam kesin kes. Adın ne senin delikanlı?
0: Satılmış komiser beyim.
6: Bak senin için sapık diyorlar. Mahallede küpe gündüz don gömlek soyunup kendini teşhir etmişsin. Ne diyeceksin?
0: Töbe ben bir şey yapmadım beyim.
5: Yapmasaydık yapacaktı ama.
6: Yalan söyleme satılmış. Bir şey yapmadığında koca bir mahalle. Neden senden şikayetçi olmak için karakola geldi peki?
0: Vallahi benim bir suçum yoktur komiserim. Soyunmasına soyundum ama giyinmek için soyundum. Öyle sapıklık yapmak için falan değil.
6: Bir dakika. Neler oldu anlat bakalım.
2: Komiser bey bu adam sapık diyor. Don gömlek soyundu diyor. Niye inanmıyorsunuz bana?
5: Çoluğumuzun çocuğumuzun önünde mahallenin ortasında soyundu.
0: Ya bir dakika ben sapık ne değilim komiser beyim. Eskiciyim ben ya.
6: Eskici misin?
0: He ya. Kadının biri kocasının eski takım elbisesini verdi. Ben de üzerime olur mu olmaz mı diye soyunup giyinirken... ...aha bu kıvırcık saçlı arvat sapık deyip mahalleliyi ayağa kaldırdı. Tövbe başkaca bir suçum yoktur komiser beyim ya.

0: gitmiş. Ey kurtulduk karakoldan bir el mi bu var?
1: Ay Allah, Allah o komiser Behdi'nin razı olsun. Çok anlayışlı adammış. Yeme. Araba. Naylonların bulunduğu arabayı unuttuk be Süleyman be.
0: Hakikaten be baba. Canımızın derdine düşüp ekmek teknemizi unuttuk. Ne yapacağız şimdi?
1: Vallahi mahalleye geri dönüp arabayı alsak mı diyor.
0: Gellendin mi baba? Mahalleli bizi linç eder. Hele o penceredeki cırtlak kadın bizi görürse sapık geri döndü diye mahalleyi ayağa kaldırır vallahi.
1: Ya o haklısın be Süleyman be. Arabayı unutmaktan başka çare yok ha.
0: Peki anama ne diyeceğiz?
1: Ne demek ne diyeceğiz?
0: Akşam eve gittiğimizde anam ne yaptınız, naylonları satıp da para kazandınız mı diye sorarsa diyorum baba. Başımıza gelenleri anlatacak mıyız?
1: Yok yok yok ha, sakın ha. Ananı biliyorsun, açtı mı ağzını yumar gözünü. Bir küfe laf eder ha.
0: İyi de ne diyelim o zaman?
1: Ne deriz biliyor musun lan? Şişt, bana bak, zabıtalar aldı.
0: Peki peki biz şimdi ne yapacağız?
1: Sen eve git, ben şimdi bir iş arayacağım.
0: Ne iş arayacağım baba?
1: Ya, ne iş olursa olsun be oğlum. Hah, bak şurada bir yazı var. Oku bakayım ne yazıyor.
0: Hamamda çalışacak işçi aranıyor.
1: Tamam, tam benlik bu iş.
0: İyi de baba, sen hiç hamamda çalışmadın ki.
1: Ne olmuş, çalışmamışsam yapamaz mıyım yani? Alt tarafı hamamcılık. Az yıkanmadık oğlum.
0: İyi de yıkanmak başka, çalışmak başka.
1: Yok canım yok, bu iş çok kolaydır, ben bileyim ben bileyim. Öyle ya, bak şimdi önce yatırırsın müşteriyi göbek taşına, çıkarsın üstüne, yer misin yemez misin, basarsın zırtına keseyi, sonra da uvala babam uvala, ta derisi kalkıncaya kadar he, değil mi? Bana bak, tamam sen şimdi eve git, akşama görüşürüz, ben de hamama gidip şu işverenle bir konuşayım.
2: Yapacağın işi anladın mı Satılmış?
1: Anlamaz olur muyum amca bey? Müşteriye keseneyi yapacağım.
2: Evet. Hadi bakalım boş durma. Bak yıkanan bir sürü insan var. Git kese yap onları hadi.
1: Baş üstüne amca bey.
2: Hadi bakayım. Kurnaları dolaş, göbek taşına git. Müşterilere kese isteyip istemediklerini sor bakayım. Hadi.
1: Olur, olur amca bey, olur. Hadi keseci geldi, keseci. İyi keseler yaparım gari. Acayip kir çıkarttırım keseci.

0: Hemşerim, bir kese atayım mı sana?
1: Ne?
0: Kese, zırtın kirine içinde diyorum. Yani izin ver de bir kese atıp böyle kirini çıkarttırayım he.
2: Gidişine be kardeşim, ben kendi kirimi kendim çıkartırım hadi.
0: Sen bilin hemşerim, sen bilin ya, ne kızıyorsun ya, Allah Allah. Hadi kesecin geldi ağalar, kesedi. Sivas'ın halitleri kaldırır kesecisi bunlar. Bitinden, piresinden, kirinden kurtulmak isteyen yok mu? Keseci.
3: Kes lan, buraya yıkanmaya geldik, senin çeneni dinlemeye değil. Eskiciler gibi ne bağırıp duruyorsun?
0: Ya o kızma hemşerim, iş yapıyor burada. Ne dersin, sana bir kese atayım mı abi?
3: Ne kesesi?
0: Ya para kesesi değil tabii, değil mi? Hamam kesesi diyorum. Şöyle zırtından başlayıp ayak topuğuna kadar bir kese atayım sana, pes pembe olursun vallahi.
3: İstemez dedim ya.
0: Ayrıca bir yılda garantisi vardır.
3: Dalga mı geçiyorsun? Ve keselenmenin de garantisi mi olurmuş?
0: Olmaz olur mu hemşerim? Benim keseyi yiyen bir yılda hamama gitmez he. Garantisi buradan geliyor.
3: Yok kardeşim yok. Benim keselenecek kadar kirim yok. Sen başka bir kirli bul kendine.
0: Peki ağam peki. Lan bu İstanbul'un da kiri ne kıymatlıymış be. Hiç birisi de kese yaptırmak istemiyor. Ama mutlaka birine kese yapmalıyım. Yoksa amca bey beni işten atar vallahi ha. Hadi kese isteyen var mı? Acayip kese atar kir çıkarttırırım. Derinizin kıpkırmızı yapmazsan bahşiş almam. Şu göbek yatışında, şuraya bak ama, yatan şişkoya bak be. Bu adamda ne kir vardır ha, tam keselik vallahi. Ay. Şşt, ağam.
2: Ne var?
0: Ağam izin ver de bir kese atayım sana be.
2: İstemez, başka kapıya.
0: Etme ağam, istemem deme yahu. Senden var ya bir ton kir çıkar ha. Dur sana bir kese atayım.
2: İn lan üstümden. Manyak mısın sen, istemem diyorum sana.
0: Ya bana bak. Ağam var ya sırtınız böyle. Ay kapkara olmuş vallahi yahu. Böyle yatmaktan kurutmamam kirinden yahu. Gel etmeyeleme, bir kese atayım sana. Şimdi bak vallahi hiç şey kalmadı.
2: Ne laf anlamaz adamsın sen. İstemiyorum dedim ya sana. İn çabuk sırtından. İn diyorum, zorla mı keseyi yapacaksın?
0: Ya bir dakika ağam, dur kıpraşma vallahi, keseye başladım bile.
2: Ah şimdi gösteririm sana. İn çabuk sırtımdan, in.
0: Mümkünü yok ağam, inemem. Kese atacağım sana. Al bakayım şimdi.
2: Sırtım. Bırak, yapma diyorum, bırak.
0: Ulan bağırma ağam be, ayıp olur be. Kirinden kurtarıyorum seni be, kirinden.
2: Öldüreceğim. Geberteceğim. Sırtım. Yapma diyorum. Bak, bırak, derimi kaldırıyorsun.
0: Ya ağam, bu kese başka keseye benzemez hemşerim. Derini de götürür, kirini de.
2: İmdat, polis, asker çağır. Adam öldürüyorlar burada, imdat.
0: Bana bak, istersen çevik kuvveti çağır hemşerim. Seni kıpkırmızı etmeden göndereceğim. Yuh olsun bana, yuh.
2: İmdat.
4: Atılmış dedi lan, bu yaptı. Baksana müşteriyi hastaneye getirsen. Ay.
0: Sen kese yap dememiş miydin amca bey? Ben de kese yaptım işte ya.
4: Biz sana kese yap dediysek vatandaşı hastanelik etmemedik ya serserenin. Bak senin yüzünden bile tazminat ödeyeceğim bu yaralıya.
0: Artık maaşımdan neyin kesersin beyim?
4: Bak rezile, bir de maaş mı vereceğim sana? Yürü bakalım karakola, hadi.
5: Yine mi sen satılmış? Bu sefer ne yaptın?
0: Yahu inanın komiser beyim, benim hiçbir suçum yoktur ya.
5: Yoktur diyorsun ama hamamdaki müşteri senden şikayetçi. Vatandaşa zorla kese yapmaya kalkmışsın ya.
0: İyi de komiser beyim, sen benim yerimde olsaydın namussuzum, sen de o adama kese yapardın yani.
5: Neden?
0: Adamı bir görsen sanırsın ki bir yıldır yıkanmamış. Nah zırtı böyle pütür pütür kür içindeydi. Dayanamayıp kese çektim. Yani iyilik meylik yapmak istedim ben adama.
5: Neyse. Hakkında bu defalık işlem yapmıyorum. Ama bir daha böyle şeyler yapma, tamam mı?
0: Tamam komiser bey, tamam.

0: Nedir bu başıma gelenler ya? Hangi işe el atsam yüzüme kocama bulaştırıyor. Eskicilik yapayım dedim, koca arabayı kaybettim. Hamamcılık yapayım dedim, vatandaşı yaraladım. Sultan haklı vallahi. Keşke koyumuzda kalsaydık. Şimdi ben ne yapacağım? Şu binanın camında bir yazı var. Gideyim bakayım ne yazıyormuş orada. Doktor muayenehanesine eleman aranıyor. İş be. Tam benlik ha. Şimdi içeri gidip bir konuşayım bakayım ha.
1: Evet. Ne var, ne istedin?
0: Doktor bey, ben satılmışım.
1: Ya öyle mi?
0: He.
1: Kime pek?
0: Ne kime?
1: Kime satıldığını soruyorum.
0: Yok yok, öyle satılmış değil. Başka türlü satılmış.
1: Allah Allah, başka nasıl satılmışsın, pek merak ettim. Anlat
0: ya, o kimseye satılmadım doktor bey. Adım satılmış yani.
1: Şimdi anladım. Peki şikayetin nedir satılmış?
0: Yani şikayetim işsizlik doktor bey.
1: O zaman yanlış yere geldin. İş ve işçi bulma kurumuna gideceksin oğlum.
0: İyi de sen işçi aramıyor musun doktor bey?
1: Evet.
0: Kapıda doktor yanında çalışacak eleman aranıyor diye bir yazı var.
1: Sen o yüzden mi geldin buraya?
0: Evet beyim.
1: Tamam şimdi anladım. Unutmuştum birdenbire. Demek burada çalışmak istiyorsun.
0: Eyvallah doktor bey. İşe ihtiyacım var. Eğer istersen hemen çalışmaya da başlayabilirim.
1: Tabii başlayabilirsin.
0: Ne yapacağım peki?
1: Kolay canım. Bir nevi hasta bakıcılık yapacaksın. Yardım edeceksin bana. Bunu yapabilir misin?
0: Evelallah doktor bey. Elimden her iş gelir ha.
1: Güzel. Bak şurada askıda duran beyaz önlüğü görüyor musun?
0: Gördüm.
1: Tamam. Onu üstüne giy ve işe başla.
0: Baş üstüne doktor bey. Şimdi yani ben doktor mu oldum?
1: Olur mu öyle şey? Sen hasta bakıcısın. Şimdi bak yapacağın şeyleri ben sana anlatayım, tamam mı? Dur bir dakika. Buyur efendim. Doktor Remzi. Evet efendim.
2: Evet.
1: Tamam. Hastayı sırt üstü yatırın. Sakın kalkmasın. Hiç hareket ettirmeyin. Tamam, ben şimdi geliyorum. Evet, bana adresi verin bakayım. Tamam, yazıyorum. Nuri Cambaz Sokak. Numara 6. Tamam anladım. Satılmış. Acil bir hasta için çağrıldım, ben gidiyorum. Gelen olursa beklet. Ben bir saat sonra gelirim, tamam mı?
0: Peki doktor bey.
1: Hadi bakalım.
0: Çok sevdim bu işi. Tam benlik bir iş. Şu aynaya bir bakayım. Beyaz önlük de yakışmış bana be. Hiç de fena durmamış yani. Böyle bayağı bir doktora benzemişim ya. Aha. Bu ses de ne? Hay Allah be. Kapı çalıyormuş. Buyur.
3: Doktor bey ben...
0: Dur hele kurban dur. Hele bir içeri gir, sonra doktor dersin. Gel bakayım gel.
3: Çok fenayım. Bir haftadır devamlı öksürüyorum. Gece demiyor, gündüz demiyor. Öksürüp duruyorum.
0: Vah. Geçmişler olsun. Niye öksürüyorsun ki ya?
3: Bilmem, öksürüyorum işte. Bir de ter basıyor. Soyunayım mı?
0: Ter basıyorsa soyun kurban. Rahatına bak. Oh.
3: Öksürürken sanki ciğerlerim dışarıya fırlayacakmış gibi oluyor.
0: Vah, Allah Allah.
3: Uzanayım mı?
0: Uzan kurban, uzan. Rahatına bak. Böyle öksürürken ciğerlerim fırlıyor demiştin, he mi?
3: Evet. Baksam şuna.
0: Evet.
3: Acaba neyin vardır dersiniz?
0: Vallahi benim bir hemşerim vardı. O da aynı böyle senin gibi hörüng hörüng öksürürdü. O öksürdükçe bütün köy böyle uykudan uyanırdı yani.
3: Yok ya, peki nesi varmış?
0: Vallahi kimi üşütmüş dedi, kimi soğuk ne almışsın dedi, kimi zırtı açık uyumuş dedi.
3: Peki sonra?
0: Derken haftasına varmadı, adam gitti.
3: Nereye gitti?
0: Nereye olacak, öte tarafa.
3: Öte tarafa mı?
0: He ya.
3: Öte taraf dediğin neresi yani?
0: Ya o kaç tane öte taraf var ki kurban?

0: Allah Allah, ses çıkmıyor bunun ya. Bu bayıldı galiba. Eyvah, yine kapı çalıyor. Buyurun.
1: Ay ölüyorum doktor bey, ölüyorum.
0: Dur dur hele bacım, ay, kapı ölüyorum. Önünde ölünür mü her şey o? Başımıza iş açacağına. Hele önce bir içeri gir bakayım. Şimdi söyle bakalım, neden ölüyorsun bacım?
1: Ay şuram. Şuram nasıl ağrıyor bilemezsiniz doktor bey.
0: Oran nere ki?
1: Ay midem galiba. Ay bir de bulanıyor. Kusacakmışım gibi oluyor.
0: Dur. Dur hele dur. Hadi bakalım.
1: Ay şöyle revir yatağına uzanabilirim değil mi doktor?
0: Tabii canım, buyur uzan bacım, ayıp ediyorsun yani.
1: Ay burada birisi yatıyor ama. Ay kim bu ayol?
0: Ay ne bileyim bacım, öksürüyorum dedi, sonra da böyle zıparıp uyuverdi işte. Sen şöyle be iskemleye bir iliş bari şuraya.
1: Olur. Neyin var doktor bey?
0: Vallahi bana kalırsa hastalığınız pek iyi bir şey. Pek bir müjdeli hastalıktır bacım.
1: Ayol hastalığın iyisi mi olurmuş? Bir yaşıma daha bastım.
0: Olur. Bazı hastalıklar vardır ki pek bir iyidir. Hem de gayetle hayırlıdır.
1: Ayol neymiş bu iyi ve hayırlı hastalık, pek merak ettim.
0: Şimdi bacım sen diyorsun ki midem bulanıyor. Öyle diyen.
1: Evet.
0: Özelde mide neden bulanır? Bir bakayım hadi. Neden bulanır?
1: Ben ne bileyim doktor, ne bileyim. Yine bulanıyor.
0: Arvat midesi anca hamile kaldığınca bulanır. Öyle diyen.
1: Ne? Ne dedin? Yani ben hamile miyim şimdi?
0: Hem de nasıl? Hele şöyle bir yan dur bakayım bacım.
1: Ne olacak?
0: Sen hele bir yan dur, yan.
1: Tamam, peki durdum işte.
0: Evet, buradan böyle bakınca daha bir belli oluyor zaten.
1: Ne belli oluyor?
0: Yani müjdemi iki katlı isterim bacım.
1: Nasıl yani, anlayamadım.
0: Ya az önce hamilesin demiştim ya.
1: Evet ama...
0: Hem de ikiz çocuğa hamilesin bacım, ikiz.
1: Ne? Amanın bana bir şeyler oluyor.
0: Sana ne oluyor bacım?
1: Ayol ben daha kız oğlan kızım, nasıl hamile kalırım? Ay bu habere dayanamayacağım. Ay dayanamayacağım, bayılıyorum.
0: Keşke müjdeyi alıştıra söyleseydim ya. Zavallı sevincinden bayılıverdi. Hay Allah, ne yapacağım ben şimdi ya? Hay Allah, biri orada biri yerde. Ulen bu doktorun da kapısı maşallah emme çalınıyor be. Dur geliyorum. Bekle abicim. Buyurun, ne istediğiniz? Doktor beymiş. Buyurun beyim, hoş gelmişsiniz.
2: Hoş bulduk. Beni arayan soran oldu mu satılmış?
0: Siz yokken iki tane hasta geldi doktor bey.
2: Evet. Bunlar da kim? Ne olmuş bunlara? Adamın birisi revir yatağında yatıyor, kadını bir de yerde. Satılmış, ne oldu bunlara?
0: Onu anlatıyordum doktor beyim. Şu yatakta baygın yatan adam sizden hemen sonra geldi, öksürüyorum dedi.
2: Sonra?
0: Ben de geç şöyle otur dedim. Sonra konuşurken bizim koyda senin gibi bir adam vardı. O da öksürüyordu, böyle şikayet mikayet ediyordu dedim. Haftasına kalmadı, öldü deyince şak kadanak düştü, bayıldı.
2: Yahu hiç hastaya öyle şey söylenir mi? Peki bu kadın, ona ne oldu?
0: Vallahi ne bileyim doktor bey, midem ağrıyor, bulanıyor dedi. Herhalde hamilesindir dedim. O da düştü, bayıldı.
2: Anlaşıldı. Sen ben yokken doktorculuk oynamaya kalkmışsın. Defol! Defol diyorum sana.
0: Ama beyim bir
2: bana
0: defa
2: bak,
0: yani.
2: Sana defol dedim, yoksa polis çağırırım. Çabuk, hadi çabuk terk et burayı, terbiyesiz herif.

Yok yok, bu şehirde bana böyle iş yok. Ne yapsam niye etsem dikiş tutturamıyorum be. Bir de İstanbul'un taşı toprağı altın demişlerdi. Niye de vazgeçtik altından, ekmeği bile zor buluyoruz be. Çare yok, yine iş arayacağım. Dur bakayım, şu apartmanın camında bir yazı var. İşçi mi ne arıyorlar yoksa? Hadi yanına gidip yok yok. Pek bakıcılığı yapacak eleman aranıyor. Daire iş. Allah Allah. Allah Allah.

0: Şu memlekette ne garip işler varmış be. Elin içine bakmak bilince iş arıyorlar ya. Dur bakalım bir müracaat edelim ne olacakmış.
1: Adın ne senin bakayım?
0: İyi, Satılmış abla.
1: Ay, Ayoneviç misin böyle? Satılmış. Köylü müsün sen?
0: He, köylüyük.
1: Belli belli. Ayol maşallah ananız ne biçim isimler bulup da takıyor sizi öyle. E peki söyle bakalım Satılmış efendi, sen hiç köpek bakıcılığı yaptın mı?
0: Oh, köyde çok baktım abla.
1: Ay, ay abla deme bana. Hanımefendi de. Ne öyle abla, abla, abla? Duyan da sen erkek kardeşim sanır ayol.
0: Olur bir daha abla demem hanımefendi.
1: Ha, şöyle.
0: Ne?
1: Peki söyle bakalım George'uma bakabilecek misin?
0: Neye dedin hanımefendi?
1: George, George. Ay, köpeğimin adı George. Ayrıca son derece asil bir köpektir. Yani yerli malı değildir. Dur çağırayım da gör kendisini. George. George oğlum gel bakayım buraya. O canım benim. Gel, gel, gel.
0: Amanin, amanin ki bu da ne böyle?
1: Ay kim olacak ayol? George işte bu.
0: İyi de bu it çok küçük be hanımefendi. Hayret bugüne kadar nasıl olmuş da kimse ayağında ezmemiş bunu. Şuraya bak avuç içi kadar bir şey bu ya.
1: Öyle ama çok cins ve pahalı bir köpektir bu.
0: Peki ben şimdi ne yapacağım bunu?
1: Ay ne demek ne yapacağım ayol? Gezdireceksin, hava aldıracaksın, dolaştıracaksın. İç işini kakasını yaptıracaksın. Becerebilecek misin bari?
0: Evelallah hanımefendi. Altlı üstlü bir it işte. Ne olacak?
1: Ay it mi dedin sen?
0: İt
1: hayır
0: dedim.
1: Olamaz. Hayır olamaz. Skandal bu. Bir daha köpeğime it dediğini duyarsam ağzına biber sürerim Satılmış efendi. Ay görüyor musun bak George da it dediğini duydu. O bile kızdı. Bak sakın. Sakın bir daha ona it diye hitap etme. Çok alıngandır. Yemelerden içmelerden kesilir yavrum.
0: Şey peki peki efendim. Demem. Kusura kalma hanımefendi. Bizim oralarda köpeğe it derler.
1: Ay lütfen. George bildiğin köpeklerden değildir. O tahsil ve terbiye görmüş özel bir köpektir.
0: Olur. Bir daha it demem. Sadece George derim.
1: Evet öyle de. Arada sırada konuş. Güzel laflar et ona.
0: Konuşayım mı? Peki ne dediğimi anlar mı bu?
1: Anlar merak etme.
0: Vay canına be.
1: Sonra kaliteli yerlerde gezdireceksin, dolaştıracaksın. Herkesin arasına sakın sokma, terbiyesi bozulur ha.
0: Olur sokma.
1: Karnı acıkınca bol salçalı, az hardallı sosisli sandviç alır yedirirsin.
0: Yanına da ayran kola ne alayım mı acaba?
1: Sakın ha George öyle şeyleri içmez.
0: Peki sosisli sandviçi kuru kuru mu yer bu it? Ay yani şey George Bey.
1: Ay hiç öyle şey olur mu Satılmış? Portakal suyu alırsın pek sever.
0: Portakal suyu mu?
1: Tabii. Ha sakın ha ucuz olsun dedim ona içirmeye kalkışma George'uma.
0: Olur hanımefendi.
1: Arabaya bindirirsen de öne oturt. Emniyet kemerini bağlamayı da sakın unutma.
0: Bu George efendi arka koltukta oturmaz mı?
1: Arka koltuğu hiç sevmez. Mutlaka önde oturmayı ister.
0: Ay, peki. Tamam efendim. Onu da önde oturturum.
1: Ha, bir de arabesk müzik dinlemeyi hiç sevmez. Aman dikkat et. Çok kızar sonra.
0: Neyi sevmez dediniz?
1: Arabesk müzik dedim. Hani şu acılı gözyaşlı müzikler var ya. Sakın onları dinlettirme.
0: Ya bu peki George Bey uzun hava neyi sever mi acaba?
1: Uzun hava mı?
0: He.
1: Man Satılmış. Bırak şu köy havalarını. Benim George'um Beethoven'ı, Brahms'ı sever. Klasik müzik hayranıdır o.
0: Aman iyi tamam peki.
1: Hadi bakalım şimdi miniğimi gezmeye götür.
0: George gel aslanım gel gezmeye gidiyoruz seninle. Yürü lan it ol it yürü hadi. Meğer dünya sizinmiş de haberimiz yokmuş be. Şu rezalete bak. İlle de sosisli sandviç de portakal suyuymuş. Lan kemik neyine yetmez senin be. Ay, vay be vay kızdı ha. Hakikaten de sözden anlıyormuş bu it. Tamam. Pardon. Tamam ağzımızdan kaçtı bir daha it demem sana. Sayın George efendi.
1: Satılmış efendi.
0: Buyurun efendi. Buyurun.
1: Ay söylemeyi unuttum. Minin dizinde minisküs vardır. Sakın çok yürütme, zaman zaman kucağına al emi.
0: Olur efendi. Olur merak etmeyin efendim. Vay be ulan bu namussuz itin bir de minibüsü de varmış ha. Vay Satılmış vah. Vah ki vah. Ulan sen ölmüşsün de arkandan ağlayanın yok be. Yürü lan it ol it yürü lan.

0: bu parmak kadar it koca minibüsü nasıl almış acaba ya? Bana bak, ne der dundur şimdi ya? He? Yürüsen mi lan? Ayda, heykel gibisine durdu be. Bak George efendim, kafamın tepesini neyine attırma. Ben senin o sahabın olacak süslü arvata benzemem ha. Elimin tersinden sana şöyle bir vurursam... Dur lan dur, tamam tamam, kızma kızma. Vay lanet it be. Bir de kafa tutuyor. Tabii ne olacak, kimin köpeği? Nazlı zedelerin tabii. Öyle ailelerinde böyle iti olur ancak. George'um, koçum, aslanım benim, kuşum. Hadi yörede biraz dolanak seninle. Bak seni nerelere götüreceğim. Nerelere götüreceğim. Parklara, çayırlara, çimenlere götüreceğim. Ulan neden havlayıp duruyorsun be? İt ol it. Sakın karnı marnı acıkmasın. Dur bir sorayım şuna. Nasıl olsa söylediklerimi de anlıyormuş. Şey, George Bey, karnın mı acıktı oğlum? Vay be, çaydan acıkmış. O halde gel şöyle büfeye götüreyim şunu da sosisli sandviç ısmarlayayım sana. Tamam mı kardeşim ha? Hadi benim kurbanım. Bak namussuza, büfeye deyince yürümeye başladı. Hakikaten de bu it başka itlere benzemiyor ha. Ulan yoksa bu yüksek okul ney mi okumuş ha? Ne desem anlıyor yahu. Ulan bana bak, yine ne oldu minik, niye avlıyorsun be? Vay canına. Şuradaki köpeği görmüştü, onu avlıyor be. Gel hadi gel, şımarmanın sırası değil, yürü.
1: Bana bak beyefendi. Şu uyuz itini Stanley'imin yanından çeker misin?
0: Neyin dedin?
1: Stanley'in dedim. Yani köpeğimin yanında.
0: Demek sizin köpeğinizin adı Stanley ha? Vallahi yenge, benim bir suçum yok. Nah, bütün kabahat bu benim George'da.
1: Ay adı da George mu bu ufaklığın? Ay ne suratsız şey böyle. Cinsi neymiş bunun, çoban köpeği olmasın sakın.
0: Yo, şimdi orada dur bakalım yenge. Bu it var ya, bu bildiğin itlerden değildir ha.
1: Ah nedenmiş o? Benim Stanley'imden ne farkı varmış bakayım? Ha,
0: bir kere bu bol salçalı ve az hardallı sandviç yer, sosisli. Ayrıca yanına portakal suyu ister. Sonra arabesk müzik mi ne onu dinlemez. Tamam mı? Ayrıca söyle bakayım. Senin şu pire turbası itinin minibüsü var mı ha, minibüsü?
1: Aa ne minibüsü ayol? Köpeğin de minibüsü mü olurmuş?
0: Ya ya işte bak, bilmiyorsun olur tabii. Gördün mü? Bak seninkinin minibüsü yokmuş. Ama bizim bu itin, yani şey, George Bey'in var işte.
1: Aa hadi oradan salak. Yürü Stanley'e gidelim hayatım. Burada daha fazla duracak olursa senin terbiyen de bozulacak canım. Hadi.
0: Çüş be çüş. Nereye bakayım be? O tarafa gitmek yok. Gel buraya diyorum sana. Ulan görmüyor musun be? Azgın hayvan, istemiyorlar seni işte. Hadi yürü bu tarafa, yürü bakayım. Yürü. Heh.

0: sabırlı ol biraz. Hemşerim bakar mısın?
1: Buyur.
0: Bir sosisli sandviç. Bol salçalı, az hardallı olsun. Tamam ulan, tamam işte sosisli sandviçini söyledik. Ne avlayıp duruyorsun be?
2: Hemşerim, sosisli sandviçi bu köpek için mi istiyorsun?
0: He ya.
2: Ya o köpek sosisli sandviç yer mi arkadaş?
0: Vallahi bu yer hemşerim. Neden dersen, bu bir kere çok kibar bir ittir. Ayrıca ana tabiat sahibidir. Bir de üstüne üstlük minibüsü bilen vardır ha.
2: Yok ya.
0: Bildiğin gibi değil canım. Çok kaliteli bir ittir bu. Pardon. Affedersin George. Ağzımdan kaçtı. Bana bak. İt dedin mi fena halde kızıp alınıyor bu it o bit. Yani sonra çok da prensip sahibidir ha. Arabesk müzik sevmezmiş, terbiyesi bozulurmuş.
2: Vay be.
0: Sen ne diyorsun be hemşerim, ne diyorsun be? Biliyor musun, sosisli sandviçte portakal suyu olmazsa yemezmiş.
2: Hayret bir şey. Ne malı bu yahu?
0: Türk malı olmadığı belli.
2: Doğru.
0: Ulan şeytan diyor ki al şunu ayağının altına, kemiklerini bir iyicene es. Namussuz hayvan bizim yerli malı itler kuru kemiğe talim ediyor be.
2: Doğru söylüyorsun valla. Al bakalım hemşerim. Köpeğinin sosisli sandviçte portakal suyu hazır. Afiyetle yesin.
0: Sağ ol hemşerim. Dur sana şunun parasını vereyim. Al bakalım.
2: Eyvallah. Peki nerede yedireceksin hayvanı?
0: Vallahi parkta. Yani öyle her yerde yemezmiş bu it.
2: Neden?
0: Lokmalarının sayılmasından hoşlanmazmış.
2: Allah kolaylık versin hemşerim.
0: Sağ ol hemşerim, sağ ol. Hadi bakayım George'cum, yürü yavrum. Maçka parkına gidiyoruz. Orada manzaraya baka baka bir güzel ziplenirsin canım kardeşim. Ay. Ah benim de karnım acıktı. Hey simitçi! Yavaş ya lan, yavaş ya be. Bir de senin homurtunu mu dinleyeceğim burada şimdi? Adalet mi şimdi bu be? Şu it kadar haysiyetimiz yok vallahi ya. Bu sosisli sandviçlerle portakal suyu götürsün. Ben burada kuru kuru simite talim edeyim ha. Ah lan ah. Sen bizim koyda olacaktın ki. Bak böyle sosisli mosisli öğle yemeği bulur muydun orada ha? Namussuzumuza battan akşama kadar kemik kemiktir edeyim sana. Bitti mi lan yemeğin uyuz it? He? Hadi bittiyse gidelim hadi. Ah bu da ne?
3: Olamaz.
0: Lan George bu ne hal? Ulan yiye büyüdün mü yoksa? Olacağı buydu zati. Ulan sosisleri yiye ayı gibi oldu bu köpek be. Yok ya, yok be. Vallahi bu bizim köpek değil. Ulan bu resmen sokak iti. Amanin hırsızlar bizim köpeği çalıp yerine bu sokak köpeğini bırakmışlar. Yandım Allah yandım. Yahu şimdi ben ne diyeceğim köpeğin sahibine? Eyvah yandık. Şimdi yandım, mahvoldum. Ah ulan zatılmış. Ah ulan kafası zatılmış. Ah. Senin nene gerek köpek bakıcı mı? Bir kucu gite bile sahip çıkamadın be.

0: İşte böyle sultanım. Hangi işe girdiysem yüzüme, gözüme bulaştırdım ya.
1: Gözün kör olmaya he mi? Sonunda küçücük bir göbeğe bile sahip çıkamayıp çaldırdın he mi?
0: Ya he vallahi. Ne bileyim hanım ya. Bura İstanbul. Bu şehirde adamın ayağından donunu çalar da haberin olmaz derlerdi bana. Ya meğerse doğruymuş. Ah ah, 100 milyonluk köpeği çalıp yerine sokak köpeğini bıraktı kırkızla.
1: Peki kadın şikayetçi olmadı mı? Köpeğinin parasını istemedi mi sende?
0: İstemez olur mu? Karakolluk bile oldu.
1: Eksi
0: komiser beyin huzuruna gide gele adam beni tanıdı da kadını yumuşattı. Neredeyse akraba alıyordu komiserle ha. Yoksa vallahi yanmıştım sultan. Yanmıştım vallahi.
1: Peki şimdi ne edeceğiz?
0: Nasıl ne edeceğiz?
1: Yani demem şu ki eskicilik yaptın arabayı kaptırdın. Hamamcılık yaptın beceremedin. Göbek ney bakıcılığı yapmaya kalktın hayvanı çaldırdın. Daha başka yapmayı düşündüğün bir iş var mı onu soruyorum sana.
0: Evet var hanım. Yapmam gereken bir iş var.
1: Ya nedir o? İnşallah becerebileceğin bir iştir bu sefer.
0: Bak merak etme bunu beceririm.
1: Nedir peki?
0: Köye geri dönüyor.
1: Ne? Esah mı diyorsun herif? Hakikaten köyümüze geri dönüyor muyuz?
0: Vallahi esah diyorum sultanım. Anladım ki büyük şehir bizlere göre değilmiş. Buralarda yaşamakta, ekmek yemekte pek zormuş vallahi.
1: Zordur tabii. Ya. Ben sana söylememiş miydim?
0: Söylemiştin emme. Ben bir kere kafaya koymuştum ya.
1: Ne zaman dönüyoruz köyümüze?
0: Yarın sabah ilk otobüsle. Biletleri aldım bile.
1: Amanın, bu kadar çabuk he mi? İyi de köyde ne var ne yok sattık gidince ne yapacağız?
0: Dere kenarındaki tarlayı satmamıştım sultanım. Sonra evi de satmamıştım. O tarla bize yeter de artar bile. Oğlumuz Süleyman'a da yeter.
1: Yeter tabii.
0: Bir dakika ya Süleyman nerede?
1: Otobüs durağında birazdan gelir.
0: Otobüs durağında ne işi var benim oğlumun ya?
1: Biletle jeton satıyor. Aklı sıra para biriktirip kaset yapacak. Çocuk aklı işte.
0: Artık kaset maset ne yok. Tamam köye geri döner dönmez hemen okula vereceğim onu. O da okusun. Türkü çığırırsa yine çığırır.
1: Aferin be satılmış. Akıllanman için İstanbul'a gelmemiz şartmış meğer. Bak hakikatler kafana neydan edince aklın başına geldi.
0: Evet biraz da

0: aldı işte. Köyde en çok neyi özledim bilir mi sultan?
1: Neyi? Temiz havayı mı?
0: Bilemedim.
1: Suyunu.
0: Geç bilemedim.
1: Köylüleri mi yoksa?
0: Yok yine bilemedim.
1: Madem öyle sen söyle, neyi özledin bakayım?
0: Kapının arkasında duran zopayı.
1: Zopayı mı? Yine aklın uçuverdi. Gözün kör olmaya, insan köydeki zopayı özler mi hiç?
0: Hey, özlemez olur mu be sultanım? İstanbul'a geleli 6 ay oldu. Daha bir kere bile ağız tadıyla dövemedim seni.
1: Ne? Şimdi sen beni dövmeyi mi özledin yoksa heri?
0: Şunu bileydin işte. Biliyorsun şehirde karı dövmek yasaktır değil, zopa kıramadık zırtında.
1: Unut sen o zopalama işini, artık satılmış efendi, unut. Hele bir dene, o saat üşenmem jandarmaya gider şikayet ederim seni.
0: Şaka dedim kız ya. Ne dövmesi? En çok neyi özledim biliyor musun sultan?
1: Neyi?
0: Koyunların, kuzuların melemesini. Tezeklerin kokusunu. Kar yağdığı zamanki beyazlığı. Baharda açan çiçeklerin renklerini. Her şeyi bir özledim ki. Sorma sultanım, sorma.
1: İnsanın kendi yurdu bir başkadır be satılmış.
0: Yalnız canımı sıkan bir şey var.
1: Nedir o?
0: Köylülerin alayı.
1: Ne alayıymış? Neden alay edeceklermiş bizimle?
0: Yahu şehre gidip de beceremeyip geri döndüğümüz için alay edecekler bizimle. Sen bizim köylüleri bilmez misin?
1: Bırak ne söylerlerse söylesinler satılmış. Biz doğru olanı yaptık. Zarardan geri döndük. Yaşayamayacağımız hayatı zora sokmaktansa alıştığımız hayata geri döndük. Bizim gidip de dönmemiz İstanbul için taşı toprağı altındayıp da gitmek isteyen sevdalılara ders olur inşallah.
0: Vallahi doğru dersin be hanım. Hadi gel o güzel türküyü ikimiz birden söyleyelim.
1: Hadi söyleyelim.
2: Ben geldim.
0: Tam böyle iyi vaktinde geldin. Biz de şimdi ananla türkü çağırmaya başlıyorduk ha.
1: Hadi gel oğlum, sen de katıl bize.
2: Ne türküsü ana?
0: Bak şimdi böyle türkü. Hadi bakalım başlıyoruz. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fadime'nin düğününde halay çekelim. Hadi gel.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 840

0: 0541-843-5633 0531-843-5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
2: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
3: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi'l azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halqihi ve rida nefsihi ve zinete arşihi ve midad kelimati. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ala rasulina salavat. Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir İrfan Mektebi programında sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyenler, Hikmetül İstiaze bahsine 13. lemaya devam ediyoruz. 10. işarete kadar sizlerle birlikte mevzuyu mütalaa ettik. Bugün inşallah 11. işaretle devam edeceğiz. Hatırlayacak olursak kısaca, Estağfirullah, Bismillah, Rabbi euzubike min hemezati şeyadin ve euzubike Rabbi eyyahdurun ayet-i kerimesinin tefsiri sadedindeydi. Şeytanların şerlerinden, vesveselerinden Allah'a sığınmayı, onların yanımızda hazır bulunmasından da Cenab-ı Hakk'a istiazeyi anlatıyordu. Euzubillahimineşşeytanirracim diyerek recmedilmiş, kovulmuş şeytanın şerrinden, aldatmalarından, vesvesesinden Cenab-ı Hakk'a sığınmanın hikmetlerini izah ediyordu. 10 işaret sizlerle paylaştık. 11. işaretle bugün devam ediyoruz inşallah. 11. işaret, ehli dalaletin şerrinden kainatın kızdıklarını ve anasır-ı külliye dediğimiz kainattaki büyük, azim unsurların, göklerin, dağların, denizlerin vesaire, bunların hiddet ettiklerini. Neden? Dalalet ehlinin, küfür ehlinin, Allah'ın yolunda olmayan tagilerin, bagilerin şerlerinden bütün kainatın canlı cansız, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şeyin kızdığını, sinirlendiğini, büyük unsurların hiddet ettiklerini ve umum mevcudatın, yani bütün varlıkların galeyana geldiklerini Kur'an-ı Hakim mucizane bir şekilde ifade ediyor. Yani Nuh kavminin başına gelen tufan, bununla semavat ve arzın, göklerin ve yerin hücumunu, ehli dalalete, ehli şerre kızmalarından dolayı hücumunu ve kavmi Semud ve Ad'in, yani Ad ve Semud kavimlerinin inkarlarından dolayı hava unsurunun hiddetini ve kavmi Firavun'a karşı su unsurunun, denizde boğuldular onlar da biliyorsunuz, ve denizin galeyanını ve Karun'a karşı toprak unsurunun gayzını, toprak onu yutmuştur bütün hazineleriyle, ve ehli küfre karşı ahirette tekadu temeyyedu minel gayz sırrıyla, Mülk suresinde neredeyse öfkeden parçalanacak sırrıyla cehennemin gayzını ve öfkesini ve sair mevcudatın, yani diğer varlıkların küfür ehline ve dalalete karşı hiddetini gösterip ilan ederek gayet müthiş bir tarzda ve icazkerane ehli dalalet ve isyanı ayet-i kerimeyle Cenab-ı Hak zecrediyor. Demek ki değerli dinleyenler, insanların küfrü, isyanı yalnızca kendileriyle sınırlı kalmıyor. Onların bu küfür ve dalaletlerinden, şerlerinden kainatın mevcudatı da galeyana, hiddete geliyor. Büyük unsurlar öfkeleniyor. Cehennem adeta gayzından, öfkesinden neredeyse onlara karşı parçalanacak hale geliyor. Örnek mi istiyorsunuz? İşte Nuh kavminin başına gelenler. Hem semavat hem arz hücum etmiştir o kavme. Nuh aleyhisselamın gemisine sığınanlar hariç hepsi helak olmuştur. İşte Ad ve Semud kavminin hava unsuruyla, o unsurun hiddetini ve öfkesini göstermesiyle Allah'ın izniyle helak edilmeleri. Yine Firavun kavminin denizde boğulması, Karun'un toprak tarafından yutulması, ehli küfre karşı, ehli dalalete karşı, cehennemin gayzının da yine ayet-i kerimede mucizane bir şekilde ilan edilmesi bize bunu gösteriyor değerli dinleyenler. Peki burada bir sual tereddüt ediyor. Niçin böyle ehemmiyetsiz ameller için, insanların ehemmiyetsiz
küçük görülen amelleri için ve şahsi günahlar için kainat iddet ediyor. Kainatın öfkesini, gayzını celbediyor. Bu ehemmiyetsiz insanların ehemmiyetsiz küçük günahları diye bir sual akla geliyor. El cevap, bazı risalelerde ve sabık işaretlerde ispat edildiği gibi küfür ve dalalet müthiş bir tecavüzdür ve umum mevcudatı alakadar edecek bir cinayettir. İnsan ehemmiyetsizdir, küçüktür. Günahları, amelleri, şahsi günahları belki küçük görünebilir ama hakikatte küfür ve dalalet, inkar bütün kainata, kainattaki bütün mevcudata karşı müthiş bir tecavüzdür, müthiş bir cinayettir. Başka risalelerde ve bundan önceki 10 işaretin içerisinde bunlar izah edildi. Burada da kısaca izah ediyor. Çünkü yani küfrün ve dalaletin nasıl bir cinayet olduğuna dair giriş yapıyor. Çünkü hılkat-ı kainatın bir neticeyi azamı ubudiyeti insaniyedir ve rububiyeti ilahiyeye karşı iman ve itaatla mukabeledir. Kainatın yaratılmasının en büyük neticelerinden birisi, belki de en büyüğü, insanın Allahu Teala'yı tanımasıdır. Cenab-ı Hakk'a kulluk etmek için yaratılmasıdır. Cenab-ı Hakk'ın terbiye ediciliğine, Rablığına karşı ona iman etmek suretiyle ve imanın gereği olan itaatı yapmak suretiyle, evet ya Rabbi, bütün kainat ve ben sana muhtacız, bizi sen yarattın, her şeyimizi de sen verirsin, sen bizi seviyorsun, sevdiğini nimetlerinle gösteriyorsun. Biz de sana imanımızla ve ubudiyetimizle, kulluğumuzla, itaatimizle senin sevgine mukabele ediyoruz. Senin sevmene mukabil sana kulluk ederek seni sevdiğimizi gösteriyoruz demesidir. İnsan bunun için yaratılmıştır. Estaûzü billâhi bismillah ve mâ halaktul cinne vel insa illâ liyâbudûn. Cenab-ı Hak cinleri ve insanları ancak ibadet için yarattığını buyuruyor. İşte bütün kainatın yaratılması ve yaratılmış bu kainatın insanın emrine verilmesi, insanı başıboş bırakmak, Allah'a isyan etmesi için değildir. Bilakis Cenab-ı Hakk'ın Rablığını, ilahlığını tanıyıp, Allah'ın var ve bir olduğunu kabul edip, iman ve itaatla mukabele etmesidir. Halbuki ehli küfür ve dalalet ne yapıyor? Ehli küfür ve dalalet ise küfürdeki inkarları suretiyle, küfür inkar etmek demektir, örtmek demektir, hakikati kapatmak demektir. Allah'a inkar ederek inanmadıklarından dolayı bütün bu varlıkların, mevcudatın ille-i gayeleri dediğimiz asıl yaratılma gayeleri ve sebebi bekaları olan, devamlarına sebep olan o netice-i azamı, Allah'a kulluk neticesini, Cenab-ı Hak'la olan bağlarını bütün mevcudatın reddetmiş oluyorlar küfürle. Evet, inkarı şahsidir, kendine mahsustur ama kendiyle sınırlı kalmıyor. Bir insan dalalette kalmakla, küfür neticesiyle, Allah'ı inkar etmekle haşa şunu söylemiş oluyor. Bütün bu mevcudatın her biri, bütün bu dağlar, taşlar, çiçekler, böcekler, insanlar, hayvanlar, canlı cansız ne varsa,

kendisi kendi başınadır, haşa, kendinin ilahıdır. Allah'la olan bağlarını hepsinin koparıyor. Onların ubudiyetlerini, Cenab-ı Hakk'a olan kulluklarını inkar etmiş oluyor. Allah-u Teala'nın tesbihini yapmalarını reddetmiş oluyor. Cenab-ı Hakk'a ayna olmalarını, o aynaları karartarak küfür vasıtasıyla örtmüş oluyor. Dolayısıyla o küçük insanın, o küçük görünen, şahsi görünen günahı aslında kainat kadar büyük ve bütün mevcudatın hukukuna bir tecavüzdür. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim cehennemin bu insanlara öfkelendiğini, öfkesinden çatlayacak hale geldiğini beyan ediyor. Kainattaki bütün unsurlar, küçüğüyle büyüğüyle bütün varlıklar ehli küfre ve dalalete karşı hiddet edip öfkeleniyorlar. Kıymetli dinleyenler, bir memlekette o memleketin sultanını, padişahını bir insan reddetse, oranın tabiyetini reddetse, oranın sultanına yahut padişahına tabi olan herkes tarafından o reddedilir. Orada hiçbir işi görülmez. Çünkü o mülkün sahibini reddediyor demektir. Dolayısıyla o mülk sahibiyle birlikte bütün oranın tebaası onu reddeden kişiye karşı tavır alır. İşte la teşbih ve la temsil değerli dinleyenler. Bu kainat mülkü Cenab-ı Hakk'ın mülküdür. Cenab-ı Hakk'ın sanatıdır. Kafir küfrüyle, ehli dalalet küfrüyle, inkarıyla Cenab-ı Hakk'a karşı isyan etmiş olduğu için, Allah'ı tanımadığı için bütün mevcudatı da inkar etmiş, onların Allah ile olan bağlarını, Cenab-ı Hakk'a olan aynadarlıklarını reddetmiş olduğundan dolayı bütün mahlukat tarafından tard edilir, reddedilirler. Çünkü kainat Allah'ı tanımaktadır. Her bir mevcut Cenab-ı Hakk'a ibadet etmektedir kendi halince. İnsan da bunun için yaratılmıştır. Kainatın yaratılma gayesi budur. İnsanın Allah'ı tanıması, ona iman ve itaat etmesidir. Bunu yapmadığı zaman kainat sahibinin de onun diğer kendisini tanıyan mahlukatının, masnuatının da hiddetini, öfkesini celbetmesi normaldir. İşte ehli küfür ve dalalet küfürdeki inkarları sebebiyle varlıkların yaratılma gayelerini, beka sebepleri olan o mühim neticeyi reddettikleri için bütün umum mahlukatın hukukuna bir nevi tecavüz olduğu gibi umum Cenab-ı Hakk'ın sanatlarının da o masnuatın aynalarında cilveleri tezahür eden ve masnuatın yani o sanatların kıymetlerini aynadarlık cihetinde âli eden Esma-i İlahiye dediğimiz Allah'ın isimlerinin cilvelerini inkar ettikleri için ve yine o Esma-i Kutsiye'ye, Allah'ın o mukaddes isimlerine karşı bir tezyif yani küçük görme, hakir görme olduğu gibi o bütün Allah'ın sanatlarının kıymetini tenzil ettiği için o masnuata karşı Cenab-ı Hakk'ın o varlıklarına, sanatına karşı da büyük bir hakarettir, tahkir-i azimdir. Allah-u Teala'nın kainatla olan Rab'lık cihetiyle, ilahlık cihetiyle, bütün onları yaratması, onların her şeyin Rabbi olması cihetiyle bir bağı var. Bütün mahlukatın yaratılmış olması cihetiyle, Cenab-ı Hakk'ı tanımak cihetiyle, Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarına ayna olmak cihetiyle, ki o aynada Allah-u Teala'nın isimlerinin, mukaddes isimlerinin tecellileri, cilveleri görünüyor. Kafir bunu da inkar etmiş oluyor Allah'ı inkar etmekle. O halde hem mevcudata karşı hem Cenab-ı Hakk'ın o aynelerde, o masnuat aynesinde Allah'ın yarattığı sanatlarda tecellilerini inkar ettiği için o mukaddes isimlerine karşı da bir tezyif ve bir tahkir hükmüne geçiyor. O masnuatın kıymetini Allah'ın kulu, askeri vazifelisi olmak gibi yüksek bir makamdan düşürüp kendi kendine başıboş ya da tabiat oyuncağı haline getirmiş oluyor. Onların kıymetini de düşürüp hukukuna tecavüz ediyor. Onlara büyük bir tahkir yani hakaret etmiş oluyor. Yine umum mevcudatın her biri birer vazife-i âliye ile muvazzaf bir memur Rabbani derecesindeyken Allah-u Teala neyi yaratmışsa değerli dinleyenler hepsi Cenab-ı Hakk'ın vazifeli bir memurudur yüksek bir vazifeyle. Bu durumdayken küfür vasıtasıyla yani inkarla onları o vazifelerinden Allah'ın memur olmaktan sükut ettirip camit yani donuk, fani, manasız bir mahluk menzilesinde gösterdiğinden. Ne manası var o zaman bir kuşun, bir dikenin, bir insanın Allah'la bir bağı olmazsa? Bir arı ne için çalışsın da insana bal yapsın? Bir ipek böceği insana ne için ipek örsün? Koyun, inek gibi

Ve mübarek hayvanlar niye insana süt versin, et versin, derdine ne olmuş? Böyle başıboş gösterir. Onlar vazifeli olduğu için, Cenab-ı Hak onlara o vazifeyi verdiği için yapıyorlar bu işi. İşte bütün bunlardan tutunuz, canlı cansız, büyük unsurlara kadar, dağlara, denizlere kadar her bir mahluk, her bir masnuu Allah-u Teala'nın aynesidir. Esma-i İlahisinin tecelli ettiği güzel ayneleridir. O mahlukat Allah'ı tanıyor. Allah'ın verdiği vazifeyi yapmaktan dolayı bir zevk alıyor. Halbuki küfür, inkarı vasıtasıyla bütün onları o makamlarından, Cenab-ı Hak ile olan bağlarından koparıp, makamlarından düşürüp, onları cansız, fani, manasız, hiçbir anlamı olmayan mahluk derekesine indiriyor. Böylece umum mahlukatın hukukuna da bir nevi tahkirde bulunmuş oluyor. Fert fert bulunduğu gibi tamamının hukukuna da hakarette bulunuyor. İşte değerli dinleyenler, dalaletin her türlüsü dediğimiz enva-ı dalalet, küfrün, dalaletin her çeşidi, derecesine göre az ya da çok, kainatın yaratılmasındaki Rabbani hikmete ve dünyanın bekasındaki Allah-u Teala'nın o pak, tertemiz, makasıd-ı sübhaniye dediğimiz yüksek gayelere, maksatlara yönelik zarar verdiği için ehli isyan olan o insana, o ehemmiyetsiz küçük görünen ama günahı tahribi büyük olan isyana, kendi küçük ama günahı tahribi büyük, bakınız izah etmeye çalıştık deminden beri, bütün kainata karşı bir tecavüz, Allah-u Teala'nın esma-i ilahisine karşı bir tahkir ediyor isyanıyla ve ehli dalalete karşı kainat, işte bu sebeplerden dolayı değerli dinleyenler, hiddete geliyor. Mevcudat, varlıklar isyanda olan, küfürde olan insana kızıyor. Allah'ın mahlukatı onlara öfkeleniyor. Ey cirmi ve cismi küçük, cürmü ve zulmü büyük ve ayıp ve zembi azim biçare insan. Evet, insan küçüktür. Cisim itibariyle, beden itibariyle, kapladığı yer itibariyle bu dünyada küçüktür ama insanın bir özelliği var ki değerli dinleyenler, onun günahı çok büyük oluyor. Zulmü çok büyük oluyor. Dağlardan aşıyor adeta. Ayıbı, kötülüğü bütün dünya kainat kadar oluyor. Nasıl olduğunu yukarıda izah ettik. İşte böyle bir biçare insan. Kendisi küçük, günahı, ayıbı, zulmü büyük, kainat kadar büyük. Dolayısıyla kainattaki her bir mahlukun hukuku adedince o kişi muhakeme olacaktır. Her bir mevcud için, her bir varlık için ceza alacaktır. Allah'la onların bağını kestiği için, onların Cenab-ı Hak olan aynedarlıklarını körelttiği, kapattığı için, orada tecelli eden Esma-i İlahi dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın isimlerine hakaret ettiği için. İşte ondan dolayı diyor ki, ey cirmi ve cismi küçük ve cürmü ve zulmü büyük ve ayıp ve zembi azim olan biçare insan. Kainatın hiddetinden, mahlukatın nefretinden, o mevcudatın öfkesinden kurtulmak istersen, işte kurtulmanın çaresi Kur'an-ı Hakîm'in daire-i kutsiyesine girmektir. O mukaddes Kur'an dairesine girmektir. Ve Kur'an'ın mübelliği olan, tebliğ edicisi olan, anlatıcısı olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın sünnet-i seniyesine tabi olmak, ittiba etmektir. Gir ve tabi ol. Demek ki değerli dinleyenler, cisim ve beden itibariyle küçük, zulüm, günah itibariyle, ayıp itibariyle çok büyük tahribata yol açan insanın kurtulmak çaresi, Allah'ın hiddetinden, cehennemin hiddetinden, kainatın, mahlukatın nefretinden, varlıkların öfkesinden kurtulmak çaresi var mıdır? Evet vardır. İnkarı, küfrü bırakacak, Allah'a iman edecek, Kur'an-ı Hakîm'in mukaddes dairesine girecek, Kur'an-ı Kerim'i gerek sözle, gerek fiille, gerek hal ve davranışıyla bize tebliğ etmiş olan alemlerin fahrı Resul-i Ekrem Habibi Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnet-i seniyesine tabi olacak. Oraya giriniz ve tabi olunuz, kurtulunuz diyor. 11. işarette böyleydi değerli dinleyenler. Gördüğünüz gibi gayet güzel, gayet zevkli bir husustu. Yeni ufuklar, yeni pencereler insana açıyor her seferinde. Ve 12. işaretle devam ediyoruz değerli dinleyenler. 12. işaret 4 sual ve bu suallerin cevaplarından oluşuyor.
Birinci sual şöyle. Mahdut bir hayatta, yani sınırlı bir hayatta, mahdut günahlara mukabil hadsiz bir azap ve nihayetsiz cehennem nasıl adalet olur? Soruda şöyle deniliyor. Hayatımız sınırlı, belli bir ömrümüz var. 50 sene, 60 sene, 100 sene yaşadık. Burada yapmış olduğumuz günahlar da sınırlı. Öyle zannediyor. Aslında yukarıda izah etti 11. işarette. Günahı insanın kainat kadar büyük, sınırsız adeta. Buna mukabil cehennemde diyor sonsuz ve hadsiz bir azap ve cehennem azabına tabi oluyoruz. Bu nasıl adalet olur? Aslında bunu hem 11. işarette hem ondan önceki diğer 10 işarette izah etmişti. İnsan cirmi cismi itibariyle küçüktür ama zulmü itibariyle, günahı itibariyle çok büyüktür. İşte Allah'ı inkar etmesiyle birlikte bütün kainatın hukukuna tecavüz ettiğinden, bir cinayet işlediğinden, bütün o cinayetleri adedince ceza alacaktır ki işte mahdut bir hayatta, mahdut olmayan yani sınırlı bir hayatta, az bir ömürde sınırsız günahlara mukabil sınırsız bir azap çekecektir insan. Tam bir adalettir dolayısıyla cehennem. İşte burada da diyor ki cevabında, onun için sabık işaretlerde, hususen bundan evvelki 11. işarette katiyen kesinlikle anlaşıldı ki küfür ve dalalet cinayeti nihayetsiz bir cinayettir. Öyle insanın günahı sınırlı, küçük değil. Kendisi küçük. İnsan sadece otursa, sadece konuşsa mesela, sırf gıybet yapsa, diliyle inkar etse, kalbiyle inkar etse, bakın başka bir şey yapmasına gerek yok. Bu bile o insanın ebedi cehennemde kalmasına vesile olur. İnsan hiçbir şey yapmasa, sadece diliyle ikrar etse, şehadet getirse, kalbiyle de tasdik etse, iman etmiş olur ki Allah-u Teala onu mükafatlandırır. Evet, insan küçüktür, sınırlıdır, acizdir. Ama onun aklı, kalbi, dili, düşüncesi ve hakeza bir takım melekeler onda vardır ki kabiliyetler Allah-u Teala vermiştir kendisini tanısın diye. Zıddına kullanırsa bunu insan, yani küfür ve dalalette kalırsa, azim bir zulüm, müthiş bir cinayet işlemiş olur. O zaman da bu küfür ve dalalet cinayeti, madem ki nihayetsiz bir cinayettir ve hadsiz bir hukuka tecavüzdür, her bir varlığın hukukuna tecavüzdür, o halde her birisi adedince ceza görecektir. Dolayısıyla sonsuz cehennem kafirler için mutlak adalettir değerli dinleyenler. İkinci suale geçeceğiz. Kıymetli dinleyenler, ikinci sual şöyle. Şeriatta denilmiştir ki cehennem cezayı ameldir fakat cennet fazlı ilahi iledir. Bunun sırrı hikmeti nedir? Şu deniliyor sualde kıymetli dinleyenler. Şeriatın hükmü şudur. Cehennem insanın yapmış olduğu amellerin cezasıdır. Günah işler insan, küfürde kalır, isyanda kalır, cehennemi hak eder. Yani cehennemi kendisi elde etmiş olur, cehennem azabına müstahak hale gelir. Fakat cennet Allah'ın fazlı rahmeti, lütfu keremiyledir. İnsan yapmış olduğu amellerle cenneti kazanamaz. Şeriatta böyle deniliyor. Sualde de şu soruluyor. Böyle denmesinin ya da bu işin böyle olmasının hikmeti nedir? Nasıl sırlar var burada? El cevap. Sabık işaretlerde tebeyyün etti ki, buraya kadar anlattığımız 11 işarette açıklığa kavuştu ki, insan icatsız bir cüz-i ihtiyari ile icat edemiyor bir şeyi, vücuda getiremiyor. Ama kendisinde bir seçme, küçük de olsa ihtiyar etme, tercih etme kabiliyeti verilmiş. İşte icatsız o cüz-i ihtiyari ile hayrı ya da şerri seçebiliyor. Ve yine cüz-i bir kesb ile, küçük bir kazanımla, bir emri ademi veya emri itibari teşkil ile, bunun izah etmiştik önceki işaretlerde değerli dinleyenler. Mesela bir geminin dümencisi geminin dümenini doğrudan çevirip kayalıklara onu bindirmese de vazifesini yapmamakla, yani dümeni bıraktı, gemi gitti, karaya oturdu, insanlar boğuldu. O kişi küçük bir iş yapmış oldu ama büyük, azim, vahim neticelere yol açtı. Bunun gibi. Yahut da cüz'i bir işle, mesela bir bahçeyi sulayacak kişinin su arkını açmaması, havuzun kapağını açmaması neticesinde bahçedeki bütün

mahsulatın kurumasına sebep olması gibi. İşte diyor ki insanoğlu icadı yoktur ama bir seçme kabiliyeti Allah-u Teala ona vermiştir. Tercih etme hakkına sahiptir. Bununla insan ya da küçük bir amelle, bazen bir iş yaparak bazen yapmayarak, emri itibari teşkil ile ve sübut vermekle müthiş tahribata, çok büyük tahriplere ve şerlere sebebiyet verdiği gibi, nefsi ve hevası da, insanın nefsi ve nefsinin arzuları daima şerlere ve zararlara meyyaldir. Böyle olduğu için o küçük çalışmasının, küçük kesbinin ya da küçük elde ettiği kazancın neticesinden hasıl olan günahlarını, seyyiatının sorumluluğunu, mesuliyetini o insan çeker. Demin verdiğimiz misal gibi. Gemide dümenci vazifesini yapmaz, bütün gemiyi batırır. Yapmış olduğu iş küçüktür. Daha doğrusu yapmamış olduğu iş küçük gibi görünür. Onun için birkaç harekettir. Ama büyük bir geminin batmasına, içindekilerin boğulmasına, bütün malların zayi olmasına sebep verdiği için tahribatı büyüktür. O günahının mesuliyetini o çeker. Çünkü onun nefsi istedi ve kendi kesbiyle ona sebebiyet verdi. İnsanın nefsi daima şerlere ve zararlara meyyaldir. İşte nefsi orada tembellik etti, vazifesini yapmak istemedi ve kendi kesbiyle sebebiyet verdi. Ve bir şer işlemiş oldu. Şer işlediği için de şer de yokluğa dair bir şeydir, ademidir. Vücuda dair bir şey değildir. Ademi olduğu için o kul, o abd, o işin faili olmuş oldu. Cenab-ı Hak da o işi yarattı, vücuda getirdi. Elbette o hadsiz cinayetin mesuliyetini nihayetsiz bir azapla çekmeye müstahak olur. Onun için cehennem cezai amel, yani amellerin karşılığıdır. Peki kötülük durumunda, küfür durumunda, şer durumunda vaziyet böyle. Hayır durumunda nasıl? Cennet fazlı ilahi iledir demişti. İşte hasenat ve hayrat dediğimiz iyilikler, hayırlar, sevaplar ciheti ise bunlar vücudidir, varlığa dairdir. Madem ki bunlar vücudidirler, insanın kesbi, yani çalışması, kazancı, kesbi insani ve cüz-i ihtiyari dediğimiz tercih etme kabiliyeti ile taraftar olmadığı için onlara illet-i mucide olamaz. Yani o işin icat edilmesine ana sebep olamaz. Kötülükte, şerde nasıldı? İnsanın tercihi ve kabiliyeti ve nefsi o işin vücuda gelmesine asıl sebepti. Ama iyilikte öyle bir şey yok. İnsan o işte hakiki fail olamıyor. Ve nefsi emmaresi de iyiliğe, hasenata taraftar değil. Peki iyiliği isteyen nedir? Belki rahmeti ilahiye, yani Allah'ın rahmeti iyiliği ister ve kudret-i Rabbaniye de Allah'ın rahmetinin istediği o güzelliği o kudretiyle icat eder. Peki insan ne yapar? İnsan yalnız iman ile, Allah'a inanmakla, arzu ile, niyet ile sahip olabilir. Ondan dolayı denilir ki müminin niyeti amelinden üstündür. Güzel bir niyet sahibi olacak. İyi ile, niyet ile sahip olabilir. Ya Rabbi, ben iyilik etmek istiyorum. Bu iyilik bildiğimiz ubudiyet de olur, başka işler de olabilir. Sevap olan her şey, Allah'ın razı olduğu her şey. Ve buna sahip olduktan sonra o hasenat, o iyilik, o güzellik, ona evvelce verilmiş olan vücut ve iman nimetleri gibi sabık hadsiz niyam-ı ilahiyeye bir şükürdür. Geçmiş nimetlere bakar. Bir de bu ciheti vardır. İşte cennet bundan dolayı fazlı ilahi iledir. Yani size birçok nimet verilmiş, siz yapmış olduğunuz ubudiyetle ancak bu nimetlerin karşılığına bir nebze yaklaşmış olabilirsiniz. Çünkü Allah vücut vermiş bize. Göz vermiş, kaş vermiş, hayat vermiş, dil vermiş. Bakınız, ben konuşuyorum, kulak vermiş, siz dinliyorsunuz. Kalp vermiş, o kalpte akıl marifeti koymuş, onunla anlıyorsunuz. Yapmış olduğumuz ubudiyetler, iyilikler bunların bir karşılığı bile değildir. Bu iyiliği de isteyen yine Allah-u Teala'dır. İnsan ancak niyeten, halis bir niyetle buna sahip olabilir. Orada da vazifesi şükürdür ancak. Çünkü geçmiş nimetler bizim yapmış olduğumuz ibadetlerin, ubudiyetin çok çok üstünde. İman nimeti bile
tek başına en büyük nimet Allah'ı tanımak. Ne kadar ibadet edersek edelim bunun karşılığını ödeyemiyoruz. Ancak niyeten. Halbuki kötülük de öyle değildi. Vaadi ilahi ile, Allah'ın vaadi ile verilecek cennet ise Cenab-ı Hak, kullarım salih amel işlerlerse onlara cenneti veririm diyor. Ama amelin karşılığı değil, Allah'ın fazl-ı rahmanisi ile merhamet ettiği için Cenab-ı Hak o merhametinin bir iyiliği olarak verilir. Bu zahirde bir mükafattır kıymetli dinleyenler, ama hakikatte Allah'ın fazl-ı lütfu keremidir. Demek ki seyyata, kötülüklere sebep olan nefistir. Dolayısıyla mücazata, yani cezalandırılmaya bizzat nefis müstehak olur. Hasenatta, yani iyiliklerde ise sebep haktandır, Allah'tandır. İllet, yani ana gaye, o da Allah'tandır, o da haktandır. İnsandan bir şey yok. İnsan nefsi iyiliği asla istemez. Yalnız insan ne yapar? İman ile onu tesahüp eder, sahiplenir. İnancı olduğu için Cenab-ı Hak'tan niyeten ümit eder. Mükafatını isterim diyemez. Ya Rabbi, ben namaz kıldım, oruç tuttum, günah işlemedim. Bunlar insana yapılan lütuflardır aslında. Ama şunu diyebilir: Ya Rabbi, senin fazlını beklerim diyebilir. Çünkü insanın bütün ömür boyu yapmış olduğu ibadet Allah-u Teala'nın bir tek mesela hayat nimetinin karşılığı olabilir mi? Kaldı ki o iyiliği yaparken de, o ubudiyeti yaparken de yine sebep de haktan, illet de haktandır, Allah'tandır. Cenab-ı Hak yönlendiriyor. Sen niyetinle sadece ona sahip oluyorsun. Dolayısıyla mükafat isteriz diyemiyoruz. Cenab-ı Hak vaat ettiği için Ya Rabbi, senin fazlını bekleriz. Hiç kimse ubudiyeti karşılığı cenneti hak edemez değerli dinleyenler. Çünkü bu dünyada yapmış olduğumuz iyilikler, sevaplar, ubudiyetler karşılığını zaten almışız bu dünyada. Onların karşılığıdır. Onları dahi karşılamaz İman nimeti, İslamiyet nimeti, anne baba nimeti, insan olmak nimeti, konuşabilmek, görebilmek, işitebilmek, yürümek, ayakta durabilmek nimeti. Allah'ın nimetlerini saymakla bitiremezsiniz. Bütün bunların karşılığı dahi değildir bu dünyada yaptığımız. Onun için sadece Ya Rabbi, fazlını beklerim diyebiliriz. İşte değerli dinleyenler, cehennemin insanın amellerinin karşılığı olması, cennetin ise Allah'ın lütfuyla, fazlıyla verilmesinin sırrı kısaca böyle. Ve üçüncü sualle devam ediyoruz. Üçüncü sual şu şekilde: beyanat-ı sabıkadan da anlaşılıyor ki, yani buraya kadar anlattığımız şeyler var bu mevzu içerisinde, bütün bu açıklamalardan, bütün bu izahlardan anlaşılıyor ki seyyiat dediğimiz kötülükler intişar ve tecavüz ile, yani yayılmakla ve başkasının hukukunu çiğnemekle çoğaldığından, taaddüt ettiğinden dolayı bir seyyiye bin yazılmalı. İnsan bir günah mı işliyor? Bu günah, kötülük yayılıyor ve başkalarının hukukuna tecavüz. Mesela inkar ediyor. Mesela Allah'ın bir emrini yerine getirmiyor. Pek çok mahlukatın da hukukuna tecavüz etmiş oluyor. O halde bir günah işledi ama onun yayılması ve tecavüz sınırı aşması cihetiyle bir kötülük bin yazılmalıydı. İyilik nedir? Hasene, bu vücuda dairdir. Varlığa dair olduğu için, vücudi olduğundan dolayı maddeten çoğalmıyor. Yani adetlenmiyor, taaddüt etmediğinden ve kulun, abdin icadıyla ve nefsin arzusuyla da olmadığı için değerli dinleyenler, hiç yazılmamalıydı veya bir yazılmalıydı. Yani bir kötülük bin, bir iyilik ya bir yazılmalı veya yazılmamalıydı. O halde neden seyyiye bir yazılır, hasene on ve bazen bin yazılır? Tam tersi oluyor şimdi. Kötülük işlediğimiz zaman Allah-u Teala lütfundan, kereminden, rahmetinden dolayı bir kötülüğümüze bir karşılık, bir iyiliğimize, hasenemize ise 10, bazen 1000 yazıyor. Bunun sırrını soruyor burada da. Cevabına bakalım ne deniliyor? El cevap: Cenab-ı Hak kemali rahmet ve cemali rahimiyetini o suretle gösteriyor. Allah-u Teala mükemmel bir rahmet sahibidir. Hadsiz, sonu sınırı yok. Kullarına bol bol rahmetini veriyor. İbadet de etse veriyor bu dünyada, isyan da etse veriyor. Yine insanlara acıdığından dolayı onlara cemal-i rahimiyetini gösteriyor. Çok güzel, son derece güzel, en güzel merhamet sahibi, şefkat sahibi Allah-u Teala'dır. İnsan her azasıyla Allah'a isyan eder,
bir tek diliyle ve kalbiyle tövbe eder, Allah rahmetinden kabul eder. Kafir Allah'ı tanımaz, günahkar isyanda gider, Cenab-ı Hak onun da rızkını verir, onu da hayatta tutar. İşte Cenab-ı Hak sonsuz rahmet ve en güzel merhamet sahibidir. Bu suretle gösteriyor. Ne yapıyor? Günahı bir yazıyor, sevabı, iyiliği 10 bin, 7 bin, 700 bin yazıyor. Kat kat veriyor, kat kat. Dördüncü sual, ehli dalaletin kazandıkları muvaffakiyet ve gösterdikleri kuvvet ve ehli hidayete galebeleri gösteriyor ki onlar bir kuvvete, bir hakikate istinad ediyorlar. Demek ya ehli hidayette zaaf var ya onlarda bir hakikat var. Şeytan bazen bu suali vesvese suretinde kalbimize atabilir değerli dinleyenler. İşte onun cevabı burası da gayet güzel. Sualde şöyle deniyor. Ya ehli dalalet diyoruz. Adam küfürde, günahta, isyanda, gerek kişi bazında gerek devletler bazında düşününüz. Kafir ama başarılı, kuvvetli ve Allah yolunda olan ehli hidayete galip geliyor. Acaba bunlar bir kuvvet ve bir hakikate mi dayanıyor? Ya da ehli hidayette bir zaaf mı var? El cevap, haşa, haşa. Ne onlarda hakikat var ehli dalalette, ne de ehli hakta zaaf vardır. Fakat değerli dinleyenler, ma teessüf, kasurun nazar, yani bakış açısı kısa, değerlendirmesi zayıf, muhakemesiz bir kısım avam, ilim sahibi olmayan insanlar, bunlar tereddüde düşüp vesvese ediyorlar. Akidelerine zarar geliyor, böylece halel geliyor. Çünkü şöyle diyorlar, eğer ehli hakta tam hak ve hakikat olsaydı, bu derece mağlubiyet ve zillet olmamak gerekti. Çünkü hakikat kuvvetlidir. El hakku ya'lu ve la yu'la aleyh. Hak daima üstün gelir. Hakka galebe edilmez olan esas kaide ile kuvvet haktadır. Eğer o ehli hakka mukabil, galibane gelen ehli dalaletin, o günah ehlinin hakiki bir kuvveti ve bir noktayı istinat dediğimiz dayanak noktası olmasaydı, bu derece galibiyet ve muvaffakiyet olmamak lazım gelecekti diyorlar. Ve böylece akidelerine zarar geliyor. Bu sualin cevabı şöyle değerli dinleyenler. Ehl-i Hakk'ın mağlubiyeti kuvvetsizlikten gelmiyor. Hakikatsizlikten de gelmiyor. Bundan önceki işaretlerde kesinlikle ispat edildiği üzere ehli dalaletin galip olması kuvvetlerinden veya iktidarından veya bir haktan ya da bir istinat noktası bulduklarından gelmiyor. Yine o işaretlerde kat'i ispat edilmiş ki bu sualin cevabı sabık işaretlerin tamamıdır, heyeti mecmuasıdır. Yalnız burada desiselerinden, onların aldatmalarından kullandıkları, istimal ettikleri bir kısım silahları var. Onlara işaret edeceğiz şöyle ki, çünkü tahrip kolaydır demişti önceki işaretlerde, hatırlayın değerli dinleyenler. İnsanın nefsi daima kötülüğü ister, hevası daima kötülüğe, zarara meyyaldir. İnsan tahrip cihetinde, günah cihetinde az bir amelle çok büyük tahripler yapabilir. Halbuki hayır vücudidir. Onun vücudu için pek çok şey lazımdır. İşte bu sualin cevabında da Üstad Hazretleri yukarıdaki izahatı verdikten sonra şöyle diyor. Ben kendim mükerreren müşahede etmişim ki, yani çok defa tekrar tekrar görmüşüm ki, %10 ehli fesat, %90 ehli salahı mağlup ediyordu. Bakıyorsunuz fesat ehli, kötülük ehli, fitne, fücur insanlar 100 kişiden 10 kişiyi oluşturuyor. %90 salah ehli insanlar, ehli salah, temiz, iyi insanlar. Ama bakıyorsunuz o %10'luk kesim bu %90'lık iyi kesimi mağlup ediyordu. Hayretle bunu merak ettim. Tetkik ederek kesinlikle katiyen anladım ki onların o galebesi, o ehli fesadın kuvvetten ya da kudretten değil. Oradan gelmiyor. Nereden geliyor peki? Belki fesattan ve alçaklıktan ve tahripten ve ehli hakkın ihtilafından istifade etmesinden ve işlerine ihtilaf atmaktan ve zayıf damarlarını tutmaktan ve o damarları aşılamaktan ve onların nefsani hislerini ve şahsi birbirlerine olan garazlarını tahrik etmekten ve insanın mahiyetinde bulunan muzur madenler hükmünde olan fena kabiliyetleri işletmekten
ve şan, şeref gibi bu nam altında

riyakarane nefsin firavuniyetini şeytani aldatmalarla, desiseler vasıtasıyla muvakkaten geçici olarak ehl-i hakka galebe ederler. Evet, galip geliyorlar ama geçicidir bu galibiyetleri. Fakat galibiyetleri bir haktan değildir. Nedendir? Fesatlıklarındandır, fitnedendir, alçaklıktandır, tahrip etmektendir, şerden dolayıdır. Ehl-i hakkın birbirleriyle ihtilaf edip, muhalefete düşüp ittifak etmeyip, o ehl-i fesada, şeytanların o ehl-i fesada yardımlarıyla da kapı açmalarındandır. Ehl-i salahın içine ihtilaf atmaktan dolayıdır. Onların şan şöhret gibi, mala mülke tamağı gibi zayıf damarlarını tutmaktandır. Nefsani hislerini galeyana getirmekten, aralarındaki şahsi kırgınlıkları veya garazları tahrik ettirip artırmaktan, fitne çıkarmaktan dolayı. Yine insanın mahiyetine konulmuş zararlı madenler hükmünde olan fena kabiliyetlerini işlettirmekten, bazen riyayla, riyakerane nefsin firavuniyetini şeytanın desiseleriyle de okşayarak vicdansızca tahrip etmelerinden galebeleri geliyor. Ve onların bu tahribatından ehl-i salak korkuyor, bundan dolayı oluyor. Ve o misilli şeytani desiseler, böylece bu tarz aldatmalar vasıtasıyla geçici olarak ehl-i hakkı galebe ediyorlar. Fakat Bismillahirrahmanirrahim vel akibetu lil müttakîn sırrıyla ve yine el hakku ya'lu ve la yu'la aleyh sırrıyla, yani hak daima üstündür, ona galebe edilmez düsturuyla. Hak nerededir? Ehli salahın yanındadır. Akibet, yani son, iyi son kimindir? Müttakilerindir. Dünyada ne kadar ehli fesat alçaklığından dolayı galip olursa olsun, dünyada da geçicidir galibiyetleri, ahirette ebedi azaba düçar olacaklardır. İşte bu düsturlarla onların o muvakkat üstünlükleri menfaat cihetinden onlar için ehemmiyetsiz olmakla beraber. Ne elde eder bunu, niye yapar? Geçici dünyevi menfaatler elde eder. Geçici olduğu için ehemmiyetsizdir. Cehennemi kendilerine, bu halleri ne yapar? Cehennemi kendileri için ve cenneti de ehli hak için kazanmalarına sebep olur. İşte değerli dinleyenler, dalalette, yani günahta, küfürde, isyanda iktidarsız muktedir görünmeleri. Onlar iktidarsızlar bu husus itibariyle. Bir güçleri yok ama muktedir görünüyorlar şer cihetiyle, işte alçaklık cihetiyle, fesat cihetiyle, fitne cihetiyle, ehl-i hakkın ihtilafından istifade etmeleri dolayısıyla. Onların içine ihtilaf atmaktan, zayıf damarlarını okşamaktan dolayı ve hakeza saymıştık bunları. İşte bunlar dalalette iktidarsızlar, muktedir görünmeleri ve ehemmiyetsizler, önemsiz oldukları halde şöhret kazanmaları içindir ki hotfuruş, şöhretperest, yani kendini beğenen, kendisi için çalışan bencil, şöhrete düşkün, riyakar, ikiyüzlü insanlar ve az bir şeyle iktidarlarını göstermek ve ihafe ve ızrar cihetinden, yani korkutmak ve mecbur bırakmak cihetinden bir mevki kazanmak için ehl-i hakka muhalefet vaziyetine girer bunlar. Ta böylece görünsün ve nazar-ı dikkati çeksinler, ona celb olunsun. Ve iktidar ve kudretle değil, belki terk ve atalet sebebiyle, izah etmiştik bunu yukarıda, bu sebeple verdikleri tahribat ona isnat edilip ondan bahsedilsin. Kötülük de olsa ondan bahsedilsin. Nefsi bundan haz duyuyor. Nasıl ki böyle şöhret divanelerinden birisi namazgahı telvis etmiş, ta herkes ondan bahsetsin. Adam şöhret kazanmak için gitmiş, namazgahı pislemiş. Falanca namazgahı pislesin, pisledi desinler. Sadece kendinden bahsedilmek için kötü de olsa böyle bir şey yapıyor. Hatta ondan lanetle de bahsedilmiş de bu adamdan. Şöhretperestlik damarı kendisine bu lanetli şöhreti hoş göstermiş diye darb-ı mesel olmuş. Şimdi de böyleleri yok mu? Şöhret için her türlü kötü işi icra edip insanların önünde arz-ı endam edebiliyorlar değerli dinleyenler. Ey alemi beka için yaratılan ve fani aleme müptela olan biçare insan. Bakınız, aralarda böyle ikazlarda bulunuyor. Mevzunun aralarında izahta bulunduktan sonra ikaza geçiyor. Bundan öncesinde de ne demişti? Ey cirmi ve cismi küçük, cürmü ve günahı, isyanı

onların cenazeler üstünde ağlamıyorlar, üzülmüyorlar onlara. Onların ölmesiyle memnun oluyorlar. İşte Duhan suresinde geçiyor bu ayet-i kerime. Yer ve gök onlara ağlamadı. Hiç üzülmediler ona. Memnun oldular. Bir dalalet ehli, bir kafir bu dünyadan defoldu gitti, cehennem azabına gitti diye. Açık manasıyla böyle diyor. Ve mefhum-ı işarisiyle ifade ediyor ki, evet değerli dinleyenler, Kur'an ayetlerinin bir açık sarih ifadesi vardır. Bir de işari manaları vardır. İşari manasıyla da şunu söylemiş oluyor o zaman. Ehli hidayetin ölmesiyle, Allah'a iman eden birisinin ölmesiyle, semavat ve arz, gökler ve yer, onların cenazeleri üstünde ağlıyorlar, üzülüyorlar. Bir mümin bu dünyadan göçtü diye. Allah'a iman eden, bizi Allah'ın vazifeli memuru gören, Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının tecellisini üzerimizde okuyan, bizim aynadarlığımızı, Allah'a aynadarlığımızı kabul eden bir mümin, bizim bir arkadaşımız, aynı Allah'ın mevcuduyuz, mahlukuyuz dediğimiz birisi bu yeryüzünden ayrıldı diye semavat ve arz ağlıyorlar. Onların firaklarını istemiyorlar. Çünkü ehli iman ile bütün kainat alakadardır. Siz evinizden çıktığınızda değerli dinleyenler, sokaktaki pek çok insanla alakalı olduğunuz gibi bütün mevcudat Allah-u Teala'yı tanır. Gökyüzünde uçan her bir kuş, gördüğünüz her bir ağaç, onların her bir dalı, yeryüzündeki bir hayvanat, hepsi, hatta o da taşlar sizinle alakadardır. Ehli imanla bütün kainat, bütün mevcudat alakalıdır ve ondan memnundur. Onlar bilirler ki bu Allah'a iman eden birisidir. Zira iman ile Halik-ı kainatı bildikleri için, kainatın yaratıcısını tanıdıkları için, kainatın kıymetini takdir edip hürmet ve muhabbet ediyor o mümin. Kainattaki dağa, taşa, ağaca, kuşa, her bir şeye değer veriyor. Bunlar da Allah'ın, benim Allah'ımın birer vazifeli memurudur diyor. Kainat da onlardan memnun oluyor. Onlar ölünce üzerinde ağlıyor. Ayet-i Kerim onu söylüyor. Halbuki ehli dalalet tahkir ediyordu. Onları Allah'ın mülkü olmaktan, Cenab-ı Hakk'ın vazifeli memuru olmaktan, Esma-i İlahisinin aynesi olmaktan onları tahkir edip tenzil ediyordu. Ehli dalalet gibi tahkir ve zımni adavet istemezler. Ey insan, düşün. Sen ala külli hal öleceksin. Her halde öleceksin. Yapacağın bir şey yok, mecburen. Allah'ın kanunu bu. O halde düşün ey insan. Sen öleceksin. Eğer nefis ve şeytana tabi isen, senin komşuların, belki akrabaların senin şerrinden kurtulmak için mesrur olacaklar, sevinecekler. Nefsine tabi isen, şeytana tabi isen, sürekli günahta kötülük işliyorsan, fitne fesat yapıyorsan, nefsani arzular peşindeysen, anneni, babanı, kardeşini, komşunu, çoluğunu, çocuğunu, akrabanı bıktırmışsan kötülüklerinle, günahınla, şerrinle, onlar bile senin şerrinden kurtulduğu için öldüğün zaman memnun olacaklar. Kainat da memnun olacak. Bahçendeki ağaç, çiçek, Allah'a isyan eden biri gitti diyecek, sevinecek. Gökler ve yer sana ağlamayacak. Nefsine ve şeytana tabiysen, Allah'a tabiysen hepsi senin için üzülecek. Hepsi senin arkandan ağlayacak, dua edecek. Eğer "Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm" deyip, kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım deyip, Kur'an'a ve Habibi Rahman'a tabiysen, Kur'an'a ve Rahman'ın Habibine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmuşsan, o vakit semavat ve arz mevcudat, yani gökler, yer ve bütün varlıklar, herkesin derecesine göre, o imandaki derecesine nispeten, senin derecene göre, senin ayrılığından, firakından müteessir olup, üzülüp manen ağlarlar. Ulvi bir matemle, yüce bir yasla ve haşmetli bir teşhiyle seni uğurlarlar adeta ahirete doğru. Kabir kapısıyla girdiğin beka aleminde, ey insan, senin derecene nispeten senin için bir hüsn-i istikbal var olduğuna işaret ederler. Kabir de öyle karşılar seni. Ehli imanı kabir farklı karşılar, ehli isyanı farklı karşılar. Cehennem nasıl ki onlara gayz ediyor, kabir de ehli küfrü sıkıştırır. Orada azap olunur. Mümin için kabir cennet bahçelerinden,

bir bahçe olur. 12. işareti de elhamdülillah tamamlamış olduk değerli dinleyenler. 13. işaret 3 noktadan meydana geliyor değerli dinleyenler. 1. nokta şöyle: şeytanın en büyük bir desisesi, aldatması, hilesi, hakaiki imaniyenin, yani iman hakikatlerinin azameti cihetinde, iman hakikatleri büyük hakikatler. İşte bu cihette dar kalpli ve kısa akıllı ve kasır fikirli insanları aldatır şeytan. İman hakikatleri azim ya, halbuki insan bunu kabul edebilecek aklen kalben bir noktadadır. Allah Teala öyle yaratmış. Bunun için Kur'an'ı ve Peygamber Efendimiz'i insanlara göndermiş. Ama şeytan bir desise yapar, büyük bir hile yapar, aldatır. İman hakikatlerinin büyüklüğü cihetinde kalbi dar, aklı kısa, fikri eksik olan insanları aldatır. Der ki onlara, bir tek zat, Allah-u Teala için söylüyor. Umum zerrat ve seyyarat dediğimiz, yani bütün atom parçalarından tut büyük gezegenlere kadar hepsini ve nücumu, yani yıldızları ve sair mevcudatı, bütün varlıkları, bütün ahvaliyle, her haliyle tedbir-i rububiyetinde çeviriyor, idare ediyor deniliyor. Öyle söyler şeytan, der ki ya bir tek Allah var deniliyor. Bu Allah kendisi biliyor halbuki. Bütün mevcudatı en küçüğünden en büyüğüne kadar her haliyle biliyor, onları idare ediyor deniliyor diyor. Şüphe atmak için kalbe. Böyle hadsiz, acip, büyük meseleye nasıl inanılabilir? Haşa, Allah-u Teala'yı aciz insan seviyesine indiriyor. Dar akıllı, dar kalpli, kısa fikirli insanların nazarında. O bunun farkında olmuyor tabi. Şeytandan böyle bir hile, desise geliyor kalbe. Buna nasıl inanılabilir diyor, bu nasıl kalbe yerleşir, nasıl bunu fikir kabul edebilir? Böyle der, aciz-i insani noktasında bir hissi inkari uyandırıyor. Buraya dikkat edelim değerli dinleyenler. İnsanın kendi acizliğini o insana aldatma olarak vererek, insan kendinden bakar artık. Evet der ya, ben şu dairemde her işe muttali olamam, her şeyi idare edemem. Bu kainat ki, şu kadar insan var, bu kadar mevcudat var, her birisini her an bilmek, görmek, her türlü ihtiyacını vermek nasıl olabilir? Kendi acizliğini, haşa Allah'ta öyle bir acizlik varmış gibi şeytan onun kalbine, o kısa aklına vesvese olarak atar, onu kandırır. Onda bir inkar hissi uyandırmaya çalışır. Herkese bu his gelebilir değerli dinleyenler. Bizlere de gelebilir. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bu işin cevabını bilmek, kalbimizle buna ikna etmiş olmak gerekiyor. Cevabına bakalım şu halde. El cevap: şeytanın bu desisesini, bu aldatmasını susturan sır Allahu Ekber'dir. Ne diyoruz biz? Bütün namazlarımızda Allahu Ekber diye başlayıp içinde de sürekli tekrar ediyoruz. Eğildikçe, kalktıkça, secdeye gittikçe, rükuda doğruldukça secdeden Allahu Ekber diyerek başlıyoruz. Allah en büyüktür. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın gücü her şeye yeter. Onun için Allah'tır. Şeytanın insandaki acizlikten dolayı inkar hissini uyandırmasına mukabil, o aldatmaya karşı bizim silahımız Allah en büyüktür. Allah'ın gücü her şeye yeter. Allahu Ekber'dir bu desteden susturan sır. Onun için namazın her yerinde Allahu Ekber deriz. Ve hakiki cevabı da yine Allahu Ekber'dir. Evet, Allahu Ekber'in ziyade kesretle, yani çok fazla söylenmesiyle şair-i İslamiye'de tekrar edilmesi, ezanda, namazda, her tarafta Allahu Ekber diye başlıyoruz. Bütün mevcudatın, her şeyin yanında hazır, her şeyin dizgini onun elinde, her şeyin anahtarı onun yanında. İşte İslami şairde sık sık tekrar edilmesi, günde 5 vakit ezan okunması, Allahu Ekber diyerek başlanması, bu desiseyi, şeytanın bu hilesini mahvetmek içindir. Çünkü insanın aciz kuvveti ve zayıf kudreti ve dar fikri böyle hadsiz büyük hakikatleri Allahu Ekber nuruyla görüp tasdik edebilir. Evet, ben acizim, küçüğüm. Ben yapamam ama Allah büyüktür. Allah'ın gücü her şeye yeter. O Rabbul Alemin'dir. Her şeyi idare eder. Allahu Ekber nuruyla o hakikatleri tasdik eder mümin ve Allahu Ekber, Allah en büyüktür demek kuvvetiyle o hakikatleri taşır ve Allahu Ekber dairesinde onu kalbinde yerleştirir ve vesveseye düşen kalbine ve aklına der ki, bu kainatın gayet muntazamca tedbir ve tedbiri bil müşahede görünüyor. Bunda iki yol var der. Bakın şimdi kalbini ve aklını şeytanın o desisesine karşı mümin Allahu Ekber sırrıyla şöyle susturuyor, o desteği şöyle atlatıyor. Diyeceksin ki bu kainat hepimiz gözümüzle

Diyoruz ki son derece muntazam. Her bir şey, en küçükten en büyüğe, atomdan yıldızlara kadar, güneşlere kadar her bir şey son derece mükemmel bir şekilde, muntazam bir şekilde idare ediliyor, çevriliyor. Her bir şeyin rızkı zamanında veriliyor. Her bir şeye uygun bir lisan var. Hepsinin silahı, elbisesi ayrı. İhtiyacı tam ihtiyaç anında eksiksiz, noksansız veriliyor. Ve bunu hepimiz görüyoruz. O halde bunda iki yol olur. Ey şeytan, ey nefis, beni vesveseye atmaya çalışan, ey fitneci. Birinci yol mümkündür fakat gayet azimdir ve harikadır. Zaten böyle harika bir eser, bir harika sanatla, çok acayip bir yolla olur. O yol ise nedir o yol? Şudur işte değerli dinleyenler, mevcudat dediğimiz bütün varlıklar, belki zerrat adedince, bütün varlıklar zerreler adedince, vücudunun şahitleri bulunan bir zat-ı ahad ve samedin rububiyetiyle olur ve o zat-ı ahad ve samedin iradesiyle olur, yine o zat-ı ahad ve samedin kudretiyle olmasıdır. Bu yol çok kolay, çok acayip ve çok azim ve harikadır. Çünkü Allah ol der bir şeye, o şey hemen oluverir. Çünkü Allah vardır ve birdir ve kainattaki her bir mevcudatta Allah'ın birliğinin sikkeleri, mühürleri, hatemleri görünür. Ve Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ama her şey Allah'a muhtaçtır. İşte o zat-ı ahad ve samedin kudretiyle ve iradesiyle olur. Kainattaki bu muntazam tedbir ve idare. Biz mümin olarak buna bakarız. Şeytanı böylece sustururuz. İkinci yol nedir? Aklı da ikna edecek ya. Hiçbir cihette imkanı olmayan ve imtina derecesinde müşkülatlı ve hiçbir cihette makul olmayan şirk ve küfür yoludur. Ya diyeceksin ki ahad ve samad olan Allah'ın rububiyetiyledir bu iş, ya da hiçbir imkanı olmayan, aklen de mümkün olmayan, hakikatte de olması mümkün olmayan, zor ve aklın kabul etmeyeceği şirk yoludur, küfür yoludur. Kainattaki her bir mevcut, o zaman diyeceksin kendi kendinin ilahıdır. Kendi kendisinin aynı zamanda kuludur diyeceksin ki akıl bunu kabul etmez. Çünkü 20. mektup ve 22. söz gibi çok risalelerde gayet kesin bir şekilde ispat edildiği üzere eğer şirk ve küfür yolu tercih edilirse o vakit kainatın her bir mevcudunda ve hatta her bir zerresinde mutlak bir ilahlık, uluhiyet-i mutlaka ve her bir zerrede, her bir varlıkta geniş muhit bir ilim ve hadsiz sonsuz bir güç, kuvvet bulunmak lazım gelir. Bu da mümkün değildir. Böyle bir şey de yoktur. Ta ki mevcudatta görmüş olduğumuz, bilmüşahede görünen nihayet derecedeki nizam ve intizam, bu düzgünlük, ölçülülük ve gayet hassas mizan ve imtiyaz ile mükemmel ve müzeyyel olan nukuşu sanat vücut bulabilsin. Baktığımız her şey nakışlı, her şey sanatlı, her şey mucize. Şirk ve küfür yoluyla bunun olması mümkün değildir. Bu düzenin olması mümkün değildir. Nasıl ki bir köyde iki muhtar, bir memlekette iki padişah olmaz, olsa düzen intizam bozulur. Bu kainatta da haşa 2, 3, 5 ya da mevcudat adedince ilahların olması mümkün değildir. Ancak Allah'ın varlığı ve birliğiyle olur bu. Elhasıl eğer tam layık ve tam yerinde olan azametli ve kibriyalı rububiyet olmazsa, Allah-u Teala'nın büyüklüğü, terbiye ediciliği, her şeye boyun eğdiriciliği, her şeyin Allah'ın hükmüne ram olması olmazsa, Cenab-ı Hak hepsini ram ediyor kendine, o vakit her cihetçe gayrimakul, yani aklın kabul etmeyeceği ve mümteni bir yol takip etmek lazım gelecek. Layık ve lazım olan azametten kaçmakla, Allah'a layık o büyüklüğü kabul etmemekle, ondan kaçmakla muhal olan, mümkün olmayan imtina girmeyi şeytan bile teklif edemez. O zaman şeytana biz yine Allahu Ekber diyerek o vesvesesine, desisesine cevap verip onu sustururuz değerli dinleyenler. 13. işaretin birinci noktası böyleydi değerli dinleyenler. İkinci noktası, orada da şöyle bir mevzu var. Şeytanın başka bir aldatmasına değiniliyor ve onun çaresi söyleniyor. Şeytanın mühim bir desisesi, başka bir önemli aldatması da şudur ki insana kusurunu itiraf ettirmemektir. İnsana hatasını, kusurunu söylettirmez şeytan. İtiraf ettirmez. Niye bunu yapar? Ta ki insanın yapacağı istiğfar ve istiaze yolunu kapasın. İnsan ne yapar? Kusurunu bilirse Allah'a tövbe eder. Şeytandan Allah'a sığınır. Kusurunu itiraf ettirmiyor ki şeytan. O insan istiğfar edip Allah'ın affına uğramasın.

0: Allah'a sığınmasın, kendisinin oyuncağı olsun. Bunu istiyor şeytan. Yine hem nefsi insaniyenin, insanın nefsinin enaniyetini, benliğini tahrik edip ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin. Bu da şeytanın bir desisidir. Her şeyde ben haklıyım deyip kendini savunsun günahlarda dahi. Adeta kendini kusurdan, taksirattan takdis etsin. Evet, şeytanı dinleyen bir nefis, değerli dinleyenler, kusurunu görmek istemez. Görse de yüz teville tevil ettirir. Birisiyle bir probleminiz var yahut da bir hata işlediniz, bir günah işlediniz. 100 tane bahane bulursunuz ona. Nefsimiz bulur. Şu oldu da bundan böyle yaptım. O şöyle dediği için ben böyle dedim. Bu şunu yaptığından dolayı ben şu şekilde davrandım gibi. İşte bu nedir? İnsanın kendisini, nefsine, kendine avukat yapıp kusurdan kendini mukaddes tutmasıdır. Ki şeytanın mühim bir desisesidir. Böylece şeytan bizim tövbe istiğfar kapımızı ve istiaze sığınma kapımızı kapattırır. Allah'ın rahmetinden bizi o günahla uzaklaştırmaya çalışır. Evet, şeytanı dinleyen bir nefis dedik. Kusurunu görmek istemez. Görse de 100 teville tevil ettirir. Ve aynı rızan külli aybin keliletin sırrıyla nefsine nazar-ı rıza ile baktığı için, yani kendi hatasını görmek istemediği için, nefsinin o hatasından dolayı ona razı olduğu için, öyle baktığı için ayıbını görmez. Ayıbını görmediği için, değerli dinleyenler, itiraf etmez. İtiraf etmeyende istiğfar etmez. İstiaze etmez. Tevbe edip Allah'a sığınmaz. Şeytana maskara olur böylece. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir peygamber-i alişan, Estaûzu billahi bismillah ve mâ berrû nefsî innen nefse le emmâretun bissûi illâ mâ rahime rabbî dediği halde nasıl nefse itimat edilebilir? Şanı büyük o peygamber dahi demiş ki, Yusuf suresinde Cenab-ı Hak öyle buyuruyor: ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü nefis daima kötülüğe sevk eder. Bir peygamber böyle derken biz nasıl nefsimize itibar edip itimat edebiliriz? Şu halde, değerli dinleyenler, nefsini itham eden kusurunu görür. Nefsini suçlayacak herkes kusurunu itiraf ederse istiğfar kapısı kendisine açılır, tövbe eder. İstiğfar eden de istiaze eder, Allah'a sığınır. O hatadan dolayı ve onu bir daha yapmamak için benzerlerinden dolayı şeytandan Allah'a sığınır. İstiaze eden şeytanın şerrinden kurtulur. Kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse o kusur kusur olmaktan çıkar. İtiraf etse affa müstahak olur. Ama şeytan kendisini savundurarak Allah'ın affından da onu uzak tutmak ister. Evet, Cenab-ı Hak hepimizi şeytanın ve nefsimizin şerlerinden korusun. Tövbe istiğfar eden, nefsinin kusurunu, ayıbını gören, enaniyetine kapılmayan, Allah'ın affına müstahak olan kullarından eylesin, değerli dinleyenler. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız kısımla programımızı tamamlarız. 3. noktada kaldık. Ayet-i Kerime'yi, mevzumuzun en başındaki ayet-i Kerime'yi tekrar ederek programımızı kapatalım, değerli dinleyenler. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi eûzubike min hemezâti şeyâdîn ve eûzubike rabbe eyyahdurûn. Rabbim, şeytanların şerlerinden, vesveselerinden sana sığınırım. Onların yanımda hazır bulunmasından da sana sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davamen elhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285

0: 60-25. Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Zorunlu yayın.
4: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef. Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
7: İnsanlar arasına karış, fenalıkları önle, insanları birbirine yaklaştır ve tek olan Hakk'a ulaştır. Sakın ilmine güvenme. Dünyaya aldanma ve nefsine uyma. Aşk ile yan, şevk ile kal. Peşinden gelenler ne olursa olsun onları iyi gözet.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Nur Dağı'nda Hira Mağarası'nda 40 yaşlarında Hazreti Cebrail aleyhisselam aracılığıyla vahye muhatap olduğu zaman başına geleceklerin pek çoğundan habersizdi. Diğer peygamberlerin karşılaştığı sıkıntıların pek çoğunu biliyor ve benzerlerini kendisi de bekliyordu. Ama bu zulümlerin neler olduğunu zamanı gelince daha iyi kavrayacaktı. Vahye muhatap olduğunda kendisine ilk inananlar hanımı Hazreti Hatice radıyallahu anha, validemiz, Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu an ve Hazreti Ali radıyallahu an gibi yakınları olmuştu. Bu sayı artarak devam ediyordu. İlahi vahye muhatap olanlardan kalpleri mühürlü olmayanlar ondaki ilahi nuru fark ediyor ve La ilahe illallah Muhammed Resulullah demekten kendilerini alamıyorlardı. Çünkü vahyin güzelliği onları çepeçevre sarıyor, gönüllerini kuşatıyordu. Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman eden ve ilahi mesajı kabul edenlerden biri de Abdullah bin Mahreme

radıyallahu anh'tı. Künyesiyle birlikte Ebu Muhammed, Abdullah bin Mahreme bin Abdülüzza el-Kureyşi el-Amiri'dir. Kureyş kabilesinin önemli isimlerindendir. Mekke'de inananlara yönelik zulüm had safhaya ulaşıp dayanılmaz hal alınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dostlarına Habeşistan'a hicret emrini vermişti. Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh önderliğinde bir grup Habeşistan'a hicret etti. Bu ilk hicret kafilesi içerisinde kahramanımız Hazreti Abdullah bin Mahreme radıyallahu anh da vardı. Zorluklarla dolu ve uzun bir yolculuğun ardından adil bir kral olan Necaşi'nin ülkesine vardılar. Hristiyan olan Kral Necaşi'nin adamları onları istemese de Necaşi bizzat onları dinleyip hak dinin mensupları olduklarını anlayınca onları korumasına aldı. Uzun bir süre Necaşi'nin memleketi Habeşistan'da huzur içerisinde ibadetlerini yapan ve özgürlüğün tadını yaşayan Müslümanlardan bir kısmı yanlış bir haber üzerine Mekke'ye dönmüş ve aldıkları haberin doğru olmadığını anlamış ve yeniden müşriklerin zulümlerine maruz kalmışlar. Bir kısmı da bu haberlere itibar etmeyerek Habeşistan'da ikamete devam etmişlerdi. Kahramanımız Abdullah bin Mahreme radıyallahu an Habeşistan'da kalan ve oradaki huzur ortamının imkanlarından daha fazla istifade etmeye çalışan sahabelerdendi. Onların da pek çoğu Müslümanlar Medine'ye hicret ettikten sonra Mekke'ye gelmeden direkt Medine'ye hicret etmişlerdi. Abdullah bin Mahreme radıyallahu anh da Habeşistan'dan Medine'ye hicret ederek iki hicret sevabı alan sahabeler arasında bulunuyordu.

30 yaşlarındayken Habeşistan'dan Medine'ye hicret eden Abdullah bin Mahreme radıyallahu an, Ensar'dan Ferve bin Amr el-Beyazi ile kardeş ilan edildi. O Medine'ye hicret ettikten bir müddet sonra Bedir Savaşı hazırlıkları başladı. O da bu hazırlıkları yapan Bedir ashabından olma şerefine kavuştu. Bedir Savaşı her türlü eşitsizliğe rağmen Müslümanların kesin zaferiyle sonuçlandı. Mekkeli müşrikler Bedir Vadisi'nde pek çok ölü ve develerle mal bırakarak mağlup ve mahzun bir şekilde geri dönmek zorunda kaldılar. Mekkeli müşriklerin azılılarından olan Ebu Cehil de bu savaşta hayatını kaybetmişti. Hazreti Abdullah bin Mahreme radıyallahu an Bedir Savaşı'nda çok büyük yararlılıklar gösterdi. Müminlerin neticeye ulaşması ve İslam'ın muzaffer olması için elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Sonuç, hem Allah ve Resulünü hem de bütün müminleri çok memnun etti.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bütün savaşlara katılan Hazreti Abdullah bin Mahreme radıyallahu an ilim, fazilet ve takva sahibi bir zattı. İbadet etmekten ve Kur'an okuyup öğrenmekten büyük bir haz duyardı. Müminler arasındaki kardeşliğe önem verir, başkalarının

da bulundu. Uhud gibi çetin bir mücadelenin tam ortasında yer aldı. Büyük mücadele örnekleri verdi. Hazreti Hamza radıyallahu an, Hazreti Mus'ab bin Umeyr radıyallahu an ve Hazreti Abdullah bin Cahş radıyallahu an gibi 70 civarında şehit verilen bu savaş müminler için ağır bir imtihan oldu. Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bile ölümle burun buruna gelmiş ve ayakları kanlar içerisinde kalmıştı. Abdullah bin Mahreme radıyallahu anh'ın en büyük arzusu Allah ve Resulullah uğrunda şehitlik mertebesine ulaşmaktı. Bunun için devamlı Cenab-ı Hakk'a dua ederdi. Her mafsalım darbe yesin, Allah yolunda bu tatlı canım tükensin, yeter ki Rabbim beni şehitler arasına seçsin temennisinde bulunuyordu. Duasının kabul edileceği zaman yaklaşıyordu. Yemame Harbi başladığında 40 yaşlarındaydı. Her zaman olduğu gibi hazırlıklarını yaptı ve Yemame'ye gidecek orduya iştirak etti. Hazreti Abdullah bin Mahreme radıyallahu an bu savaşta çok büyük kahramanlıklar gösterdi. Vücudunun her tarafı yaralanmıştı. Mevsim mübarek Ramazan ayıydı ve o oruçlulardan birisiydi. Son nefesini vermek üzereyken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ı gördü. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh da onu arıyordu. Orucunu açmak niyetiyle Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan su istedi. O da kalkanıyla ona su getirdi. Ama Hazreti Abdullah bin Mahreme radıyallahu anh çoktan şehitler kervanına katılmış, o güzel şerbeti içmişti bile. İlk Müslümanlardan olan Habeşistan'a, oradan da Medine'ye hicret ederek iki hicret sevabı kazanan, Bedir ve Uhud gibi çok önemli savaşlarda sahabelerin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer alan, ilim, fazilet ve takva sahibi, en büyük arzusu şehit olmak ve şehitler kervanına katılmak olan ve bunun için sürekli dua eden, nihayet Ramazan ayına denk gelen Yemame Harbi'nde büyük bir yara alarak şehadet şerbetini içen Hazreti Abdullah bin Mahreme radıyallahu anh'tan ve dostlarından Allahu Teala razı olsun, onlara merhamet eylesin. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 20

0: 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Efendimiz aleyhissalatu vesselam, din nasihattir, din samimiyettir buyurur. Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Sen vacitsin. Vacitsin ki varlığın bir sebebe dayanmaz. Varlığını tarif etmeye var sözü yetmez.
9: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri başlıyor.
1: Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Derslerimizde devamlı olarak söyledik. Din duygusu, ilahi duygu, ilk beşer, insanlığın atası Hazreti Adem'le başlamıştır ve bugüne kadar binlerce senedir insanlığın akımıyla devam eden asil duyguların başında gelir. Ve insanoğlu için din duygusu, Allah inancı yegane kudret kaynağıdır. Muhterem Müslümanlar. İnanan insan hayatının bütün hendek ve barajlarında rahat eder. Engelleri neşeyle rahat aşar. Maniaları iman ve aşkıyla sürur ve neşeyle geçer. Ve ömrü saadet dolu bir ömür olarak hitam bulur. Şunu katiyetle ifade edelim ki insanın birçok dertleri vardır. Onu en yakini babası anasına bile açamaz. Kardeşine bile söyleyemez. Söylediğinde de çok zaman hiçbir faide hasıl olmaz. Çünkü o da kendi gibi acizdir, muhtaçtır. Ölüme mahkumdur. Böyle olunca muhterem Müslümanlar, insan ciddi dertlerini gerçek ihtiyaç anlarında arşın yüce sahibi Allahu Zülcelal Hazretlerine ifade eder. Aradığı cevabı, istediği cevabı o kapıdan bulur, müteselli olur ve ömür boyu rahat eder muhterem emirler. Bu bakımdan biz devamlı dedik ki insan inanırsa insandır. İnandıkça ulvileşir, kutsileşir, melekleşir. İnandıkça nefsi için ve cemiyeti için faideli unsur haline gelir muhterem Müslümanlar. Yüce Rabbimiz muhafaza buyursun. Eğer insan oğlu inanmazsa hayvanlaşır, canavarlaşır, çör çöp ve süprüntü haline gelir. Bazen de hem kendi hem de cemiyeti için en büyük tehlike arz eder. Şöyle söyleyebiliriz, tarihin akımıyla kudurgan milletler, zalimler ve hainler sürüsü hep inanmayanların içinden çıkmıştır. Kendi cemiyetinin başına her zaman ve mekanda bela olanlar inançsız kişilerdir. Muhterem müminler. Onun için biz diyoruz ki teneffüs ettiğimiz hava kadar, içtiğimiz su ihtiyacı kadar, her gün hayatımızın devamı için muhtaç olduğumuz ekmek kadar daha fazlasıyla din duygusuna muhtacız muhterem müminler. Devlete karşı saygı inançtan gelir. Kanunlara karşı itaat duygusu inançtan gelir. Büyüklerine karşı hürmet hissi inançtan gelir. Küçüklerine karşı acıma hali inançtan, imandan ve din duygusundan gelir muhterem Müslümanlar. Eğer Allah korusun yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfi yezdanın. Bak bak koca Akif ne diyor? Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfi yezdanın. Ne irfanın kalır tesiri, ne vicdanın. Muhterem Müslümanlar, bir kalpten eğer din duygusu, Allah fikri, Cenab-ı Hakk'ın haşyeti topyekun çekilmişse, ilim, tahsil, bilgi, fakülte mezuniyeti, diploma, bunların hiç faydası olmaz muhterem Müslümanlar. Hatta bunların bazısı diplomalı yol kesici, diplomalı eşkıya, diplomalı memleket ve vatan hainleri haline gelir. Ama bugün dersimiz ilim bahsi inşallahu teala, inançla birlikte diğer fazaili İslamiye birleşirse tadından yenmez artık muhterem Müslümanlar. Ecdat tabiriyle tadından yenmez, ona doyum olmaz artık. Bilgiyle iman ve aşk birleşirse, amel de buna ışık tutar, hayatını vahyin ışığında yürütürse, o insanın fazailine melekler de gıpta eder ve imrenirler artık. Ya muhterem Müslümanlar, din dedik muhterem Müslümanlar. Mukaddim olarak şunu ifade edelim. Cenab-ı Halik-i Zülcelal, insanlığın, beşeriyetin, kainatın yaratıcısı olarak her devrin ihtiyacına göre kitap indirmiştir, dini hükümler vaz etmiştir, mürşitler ve peygamberler göndermiştir muhterem Müslümanlar. Tabii bundan 5000 sene evvelki cemiyet ihtiyaçları ayrı, 3000 sene evvelki cemiyet ihtiyaçları ayrı ve ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden başlayarak kıyamet sabahına kadar cemiyetlerin, fertlerin ihtiyaçları değişiktir. Onun için Halik-i Zülcelal yaratıcı olarak gününe göre ayarlamıştır her şeyi muhterem Müslümanlar. Ey hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri 1400 sene evvel vefat etti. Şari-i Azam dedik. Din ölçülerini 1400 sene evvel koydu. Bugün 1400 sene geçmiştir. Şartlar değişiyor gün geçtikçe. Muhterem Müslümanlar, İslam dini, ki ayetleri okuyacağız, İslam dini o kadar azim bir vüs'at ve genişlikle gelmiş ki kıyamet sabahına kadar bütün yenilikleri bağrını kucağını açarak cevaplandırıyor ve içtihat kapılarını sabahı haşta kadar açık tutup gününe göre, devrine göre, zamanına göre, ihtiyaçlara göre yeni içtihatlara müsait ve müsteit muhterem müminler. Yani bugün şöyle bir ihtiyaç oldu, dinden buna bir cevap gelmedi diye kıyamet sabahına kadar böyle bir darlığı beşeriyet çekmeyecektir. Yeter ki analar er doğursun. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, yeter ki analar er doğursun. Yani edille-i şeriyeyi kollayıp İslami bütün hükümleri, hikmetleri kavrayıp sonra da gününe göre içtihat yapacak müştehitler gelsin. Böyle olunca İslam kıyamet sabahına kadar yeni içtihatlara açıktır muhterem Müslümanlar. Ama kusura bakmayın, bu işin üzerinde biraz daha duracağım dersin sonuna doğru. Arştan ineni esbab-ı nüzulleriyle birlikte, fahri kainattan geleni sebep ve hikmetleriyle birlikte, edille-i şer'iyeyi çiçek, yaprak ve kökeniyle birlikte, Fatiha gibi bilen, bir de tepesinden tırnağına aşk ve ihlas dolu, nefsine mağlubiyetle, şeytani arzularına uyarak değil, İslam'ın içindeki büyük esrarı ihata ile ümmeti Muhammed'in saadeti için ayakta olan ilim adamlarıyla olacak muhterem Müslümanlar. Onun için biz devamlı söylüyoruz Müslümanlar, saadet mi istiyorsunuz? İlim adamı ve yine ilim adamı. Gençler, İlim tahsil edeceksiniz, tepeden tırnağa ilmin nuruyla dolacaksınız, hakikati kavrayacaksınız, izan ve irfanınızı şehvet ve dünya hırsıyla öldürmeyeceksiniz, katletmeyeceksiniz, selim akılla ve salim düşünceyle, kararmamış kalple, beyin perdelerini dünya şehvet ve arzularıyla küflendirmeden, parıl parıl inanç ve imanınızla günün ihtiyaçlarına cevap vermek için harıl harıl çalışacaksınız inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, İslam, mukaddimemize göre İslam son din, tevhid dini, aşk dini, sevgi dini olarak Cenab-ı Halik-i Zülcelal son peygamberine ve en son kitap olarak Hazreti Kur'an'ı indirmiştir. Göreceksiniz muhterem Müslümanlar, niçin her şeye açıktır İslam? Niçin bekası kat'idir? Niçin beşeriyetin bütün ihtiyaçlarına cevap verecektir? Göreceğiz. Cuma derslerimizde bundan sonra İslam bütün ihtiyaçlarıyla beşeri saadete götürecek tek din. Çünkü yaratan öyle diyor. Muhterem müminler, Tahir hocanızın sözü değil, benim içtihadım değil bu. Yaratan öyle diyor, yaratan. İslam'ı vaz eden vaz-ı hakiki yüce Allah öyle buyuruyor. Estaizu billah. İnne dîne indellâhil İslam. Allah nezdinde yegane din İslam'dır. Ne Hristiyanlıktır, ne Yahudi dinidir, ne Budizm'dir, ne Behaiyedir. Hele dinsizlik ve imansızlık ve inançsızlık hiç değil muhterem Müslümanlar. Beşeriyeti bugünden asr-ı saadetten sabahı haşre kadar saadete götürecek olan yegane inanç sistemi, hükümler ve hikmetler külliyatı İslam'dır muhterem Müslümanlar. İnne dîne indellâhil İslam. Evet. Hamd ediyoruz Konyalı kardeşlerim. Hamd ediyoruz Rabbi Zülcelal'imize. 70 silsilemiz ta asr-ı saadetten beri İslam'ı kabul etmiş ve biz de Konya'mızda minare gölgesinde ezanların kubbeleri çatlatan güzel sesleri ve nameleri içerisinde dünyaya gelmişiz. Sağ kulağımıza ezan okunmuş, sol kulağımıza ikamet edilmiş. İsmimiz Ahmet, Mehmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa, Tahir ilahirihi İslam ismiyle elhamdülillahi teala müsemma kılınmışız ve bu neşeyi devam ettiriyoruz. Yavrularımıza 100.000 vasiyetle vasiyet ederek sakın ola ki İslam dininden bir nefes dahi ayrılmayasınız diye tembihlerde bulunuyoruz muhterem Müslümanlar. Ve onun için 47 senedir hocanız kürsüde, 47 senedir hocanız kürsüde devamlı olarak idarecilerden köyünde tarla süren çiftçi amcaya varıncaya kadar topyekûnuna sesleniyoruz. Saadet istiyor musunuz? Selamet istiyor musunuz? Pırıl pırıl melek haslet bir cemiyet, bir millet istiyor musunuz? Hapishaneleri boş, tutuk evleri boş, mahkemeleri boş, fazilet yuvaları dop dolu melek haslet insanların yaşadığı caddeler ve kaldırımlar istiyor musunuz? İslam ve yine İslam ve yine İslam muhterem Müslümanlar. Göreceksiniz, ilim onda, iman onda, ahlak onda, edep onda, adalet onda, İffet onda, namus onda, şeref onda, şecaat onda, cesaret onda, dürüstlük onda, uhuvvet ve kardeşlik onda, sevgi onda, geçim onda, birlik onda ve dirlik onda muhterem Müslümanlar. Böyle olunca şöyle diyebiliriz: Müslüman ol, kurtul. Delikanlı, delikanlı. Şöyle diyebiliriz: Müslüman ol, kurtul. Bütün dertlerin devası. Muhterem Müslümanlar, arada bir latife etmek istiyorum. Şimdi gazetelerde yeni bir ilacın ismi yazılı ve büyük boy ilanlarıyla kansere devadır, mansere devadır, kalbe devadır, o birine devadır, diğerine devadır, iç hastalıklara devadır, dış. Yani saymadık şey bırakmıyorlar. Bu ilacı aldığın zaman taze hayata erersin, bir tek ölmezsin diyemiyorlar muhterem Müslümanlar. İlacın reklamında bir tek ölmezsin, ölüme de devadır diyemiyorlar. Hemen hemen içerisinde her şey varmış. Maddi olarak böyle muhterem Müslümanlar, manevi olarak hem de maddiyatımızı ayarlayarak muhterem Müslümanlar. Eğer vücudu masiyetle, içkiyle, kumarla, sefahat ve fuhuşla tahrip edersen, hocam nuskan değmedi, sık sık da suyunu iç diyesi gelir insanın. Hani bazen ben de öyle diyorum muhterem Müslümanlar. Bu tarif ettiğiniz ilaçlar o vakit diş sığısını bile gidermez. Niçin? Adamın iç hayatı, iç alemi yıkılmıştır zira. Ayakta taş da taş kalmamış ki. İlaç ne yapacak? Öyle olunca maddi bütün ilaçların da deva olarak tesiri için yine İslam diyoruz muhterem müminler. Ya. Hani Akif, Konya'daydım ne zaman bıldır yaz diye bir şiiri var muhterem Müslümanlar. Mestanlı Dayı şiiri. Safahat'ta Akif'in. Gençler okuyun. Gençler, Akif'i akşam okuyun. Akif'i sabah okuyun. Akif'i öğleyin okuyun, Akif'i ikindiğin okuyun, Akif'i yatırken okuyun, Akif'i kalkarken yataktan yine okuyun. Doktor Ali Kemal Belviranlı'nın kulakları çınlasın. 35 sene evvel, 40 sene evvel pazar sohbetlerimiz olurdu. Ali Kemal Belviranlı'nın o devrede Safahat'la meşgalesi biraz fazlaydı. Elinde böyle Safahat'ı tutar ve böyle

Arkadaşlar, safahatla devlet kurulur, safahatla devlet idare edilir derdi. Yani Akif'in bütün fikirleri atom zindeliğine sahip, her devirde taze düşünceler. Gençler, her devirde taze düşünce istiyorsanız Akif gibi düşünmeye yavrularınızı alıştırın. Yüce Rabbim, İstiklal Marşımızın nazım ve şairine yavrularımızı layık torunlar eyle diye dua ediyorum muhterem Müslümanlar. Evet, hep beraberlikte Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Hazreti Kur'an ilim için ne diyor? Hani Akif dedim de bir köyde, Konya köylerinden birinde misafir olmuş. Köylü öğretmeni kovmuşlar. Akif bunu duyunca safahatında kendisi diyor ki, namaz kıldıktan sonra önüme rahleyi getirdiler, koydular diyor. Üzerinin tozunu, toprağını da sildiler. Hani ben o zaman açtım ağzımı, yumdum gözümü. Cehaleti öyle bir maskara ettim ki kendim de beğendim. Akif böyle diyor muhterem Müslümanlar. Cehaleti ve bilgisizliği öyle bir mat ettim ki kendim de beğendim. Allah size bir devlet vermişken, bir nimet vermişken hiç öğretmen kovulur mu diye söylemediği bırakmadım köylüye diyor. Sonunda Fatiha'yı çekince köylüler çok yavaş amin dediler diyor. Ev sahibi Mestanlı dayı beni eve götürürken mırıldanıyor önümde diyor. Yanılda bir deli olan bir de bana sor durumu diyor. Hep karayı bana çaldın diyor. Mahkemenin kestiği parmak acımaz, amenna. Fakat her zaman bir tarafın sözüne bakmak o fena. Böyle Mestanlı dayı mırıldanıp gidiyor, bana da duyuruyor diyor. Yani öğretmeni kovdunuz ettiniz filan diye ver yansın ettin bize diyor. Bir de bizi dinle bakalım. Eve varınca adamın kalbini deştim diyor. Adam meğer ne kadar bilgiçmiş, tilki bilmeyecek onun bildiğini. Akif'in latifesi, tilki bilmeyecek onun bildiğini diyor. Ve söylüyor muhterem Müslümanlar Mestanlı dayı, kardeş diyor, geldi bize bu adam diyor, mukaddesat namına neyimiz varsa hepsini inkar etti diyor. Ebenin teknesi ömründe pisin gördüğü su. Ya çişe gider el yıkamaz, içeriye fotinleriyle dalar bütün minderler çamurlar içerisinde. Ve hakeza usul dersen katiyen anlamaz. Ebenin teknesi ömründe pisin gördüğü su. Sonra Akif'in diliyle Mestanlı dayı en son şunu söylüyor: İlmi yuttursa hayır yok bu musibetlerden, bırakın oğlumun cahilliğine razıyım ben. Şu halde öğretmen, muallim, hoca yetiştireceksin, gerçek ilim adamı muhterem Müslümanlar, gerçek ilim adamı önder ve rehber hoca, tamam mı? Memleketin milyonlar ve milyonlar evladını iman verecek, ilim verecek, aşk verecek, sevgi verecek, kardeşlik verecek. Şimdi beraberlikte ilim için Kur'an ne diyor bakalım muhterem Müslümanlar. Hani İslam'ın temel kaidelerinden biri, İslam'ı ebediyete götürecek unsurlardan biri ve birincisi ilimdir dedik ya. İlim ve yine ilim ve yine ilim muhterem Müslümanlar. Ya Kur'an-ı Kerim, muhterem müminler, Kur'an-ı Kerim Habibi ve Muhammed'ine böyle sesleniyor. Ve kur Rabbi zidni ilma. Ya Peygamber Efendimiz utitu ulumel evveline vel ahirin buyuruyorlar. Geçmişin ve geleceğin bütün ilimleri bana verildi buyuruyorlar. Muhterem müminler, geçmişin ve geleceğin bütün ilimleri bana verildi buyuruyorlar. Miraç gecesinde Cenab-ı Hak kendisine alim sıfatıyla tecelli ediyor. Rabbim bana 3 ilim verdi diyor. Nübüvvet ilmi, velayet ilmi, şeriat ilmi. Muhterem Müslümanlar, nübüvvet ilmi uhdemde kalacak. Zira o risalet ve peygamberlik ilmi, emaneti ilahidir. Velayet ilmi ehline verilir, ehline verilir muhterem Müslümanlar.
Burak hocam ya, ben de hocayım be.

Nereden çıkardın bunu? Hiç işin İslam'ın gizli tarafı mı olurmuş? Herkese her şey söylenir. Ağır gel bakalım ya. Efendim? Ağır gel bakalım ya. Pek sert geldin. Efendim? Ya. İnne minel ilmi kehiyetil meknun la ya'lemuha illel ulema'u billah. Tergib-i terhib hadisi. Hafız-ı Münziri'nin et-tergib ve terhibinde ilim bahsinde. İlimden öyle dizilmiş inciler vardır ki, ilimden öyle dizilmiş incilere benzeyen ilimler vardır ki, onları ancak Allah'ı arif olan, alimi billah olanlar bilir. Biraz daha hocam be, delilin var mı bu işe? Kur'an-ı Kerim, Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam kıssası, muhterem Müslümanlar. Hazreti Musa Aleyhisselam Kelimullah'dır. Ülül Azm 6 peygamberden, büyük kitap sahibi 4 peygamberden biridir biliyorsunuz. Tevrat'ı Musa Aleyhisselam'a diye ta mahalle mektebinde öğretmişlerdi bize hocalarımız. Tevrat'ı Musa Aleyhisselam'a, İncil'i İsa Aleyhisselam'a, Zebur'u Davud Aleyhisselam'a, Kur'an'ı bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a vermiş Cenab-ı Hak. Muhterem Müslümanlar, ilimden öyle ilim vardır ki Cenab-ı Hak kullarından bazısına hususi lütfediyor. Peygamber Efendimiz buna velayet ilmi diyor. Ehline vermek üzere, ehline açmak üzere memur kılındım. Bu ilmi, bu esrarı herkese açamam diyor. Hazreti Musa Aleyhisselam imtihana tabi tutuluyor. Hadiseyi anlatırsam topyekun kalacak tabii muhterem Müslümanlar. Arz üzerinde benden çok bilen biriyle görüşmek istiyorum ya Rabbi. Falan yerde bulursun deniliyor. Kur'an-ı Kerim Suretül Kehf muhterem Müslümanlar. Yanında Yuşa Aleyhisselam'la beraber Hızır Aleyhisselam'a mülaki oluyorlar. Hazreti Hızır Aleyhisselam'la sohbet ediyorlar. Size refakat etmek istiyorum ya Hızır. Hızır Aleyhisselam, ya Musa sen haberin olmayan bir ilme, vakıfı bulunmadığın bir esrara sabredemezsin ya Musa. Ya Hızır, Allah'ın inayetiyle beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Muhterem müminler, 3 hadise geçiyor. Gemiye biniyorlar, ilimden bahsettiğim için ve Kur'an naklediyor muhterem Müslümanlar. Allah kelamı olduğu için arz ediyorum. Gemiye biniyorlar. Hızır Aleyhisselam ayağının ucunu böyle vurmasıyla geminin bir tarafını deliyor. Ayak ucuyla gemi delinir mi? Sema bile delinir eğer Allah isterse muhterem Müslümanlar. Allah isterse. Cenab-ı Musa Aleyhisselam sabredemiyor. Şu gemiye bindik. Su üzerinde seyrediyoruz. Ehlini gark etmek için mi deldin ya Hızır? Ya Musa söz vermiştin böyle şeye karışmayacaktın hani. Setecidni inşallahü mine sabirin dediydin. Gene karışıyorsun işe. Evet. Peki ben dalgınlık ettim ya Hızır. Giderlerken yol ortasında bir çocuk oynuyor çocuklarla beraber. Hızır Aleyhisselam kılıncı çekiyor. Çocuğun birinin başına alıyor. Ya Hızır, suçsuz bir yavru. Baş alınır da ne olur bu? Büyük bir cinayet değil mi? Sen pek münker olan bir şey işledin. Ya Musa hani söz verdiydin böyle şeye karışmayacaktın. Bu defa da beni bağışla bakalım. Gene dalgınlık oldu. Sehiv ve zelle oldu bende. Muhterem Müslümanlar giderlerken Antakya deniliyor. Tefsirler Antakya diyor. Bizi alın da mesela şu çok sıcak günde veya şu çok soğuk günde biraz misafiriniz olalım sonra yolculuğumuza devam edeceğiz diyorlar. İçeriye almıyorlar. Kasaba ahalisi Musa Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam, Yuşa Aleyhisselam'ı içeriye almıyorlar. Şehrin kenarından giderken bir duvar böyle yıkılmak üzere. Cenab-ı Hızır Aleyhisselam şöyle eliyle Bismillah diyor. Yıkılmak üzere olan duvarı doğrultuyor. Birader, bu adamlar bize ziyafet vermediler. İçeriye almadılar. Önümüze sofra sermediler. Bir mindere oturun buyurun da demediler. Sen istesen bu duvarı doğrultmaktan ücret alırdın bunlardan. Ya Musa, hani hiç karışmayacaktın böyle şeylere. Kâle hâzâ firâku beyni ve beynik. Artık bu üçüncüsü olduğu aramızın ayrılmasına sebeptir diyor Hızır Aleyhisselam. Muhterem Müslümanlar, söylemek istediğim şu. Bizim içimizde bazı nevzuhurlar var muhterem müminler. Ya hiç sormayın. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Dünya ne fitnelerle, nelerle dolu. Ya. Her
sabah kalkarken dünya her gün sabah yeni bir fitne daha doğuruyor. Ya Rabbi devrin fitnelerinden bizi ve evladımızı koru diye dua ediyor. Böyle ledünni ilimmiş, velayet ilmiymiş veya veliymiş veya velinin uçması kaçmasıymış. Bunlar esatirul evvelin, geçmişte olmuş geçmiş şeyler. Şimdi yok efendim. Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bayramı Veli, Muhyiddin Arabi, Bayezid Bastami, sen bu hikayeleri bırak diyor. Bunların hepsini biz gördük geçirdik. Şimdi iş bizde diyor, bizde. Ya muhteremler, ya Yüce Rabbim bizi en doğruya ilet. Yüce Rabbim bizi en doğruya ilet. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a bak diyor, ayrılmamız kat'i artık. Sen belli ki sabredemeyeceksin. Sadece Peygamber Efendimizin de bir gün sahabe meclisinde şöyle bir latifesi var muhterem Müslümanlar. Ah kardeşim Musa sabretseydi o yolla bize çok büyük hikmetler gelecekti buyuruyorlar. Ya Hızır Aleyhisselam öyle diyor. Ya Musa, sana 1000 adet hikmet hazırlamıştım. En küçük üçüne sabredemedin diyor. Ve geminin manası, o biraz içinizde kalsın muhterem Müslümanlar. Başka bir, çünkü ilim için söyleyeceklerim tamamen kalacak. Niçin gemiyi delmiştir? Niçin çocuğu katletmiştir? Niçin duvara düzeltmiştir? Ben söylemeden evvel öğrenmek istersen, tefsir ve tercümeyi eve varınca açarsın Suretül Kehf, tamam mı? Fevecede abden min ibadina ateynahu rahmeten min indina ve allemnahu milledünne ilme ayetinden başlayarak, evet, son iki sayfadan bir evvelinde mesele bitmiş oluyor muhterem Müslümanlar. Yüce Rabbimiz kerem buyursun inşallahu teala. Sonra ve yeselûneke an zülkarneyn diye Zülkarneyn'in hayat ve hadisesine Cenab-ı Hak işaret ediyor kısa kısa. Ve İlmi ledünni diyoruz buna. Peygamber Efendimiz, ilimden bana bir nevi verildi ki risalet ilmi, onu ketmetmeye memur ve mecburum. İlimden bir nevi verildi ki velayet ilmi, onu ehline, mesela sahabeden Sıddık-ı Ekber radıyallahu anh hazretlerine söylüyor. Hazreti Sıddık-ı Ekber ilmi ledünni abu hayatını içtikçe içiyor. Kanmadım ya Resulallah, biraz daha diyor. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz'den sadrime dökülen öyle ilim vardır ki ölmeden er arıyorum o ilmi vermek için diyor. Var mısınız? Hazreti Ali muhterem Müslümanlar. Hani Peygamber Efendimiz buyuruyordu ya, ene medinetul ilmi ve aliyun babuha diye, ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır. Bu ilmi almak isteyen kapıya müracaat etsin Hazreti Ali'ye. Ledünniyat ve esrar. Lev erattu tefsiri mehayimi diye bir tefsir var muhterem Müslümanlar. Medine'de Konya'dan gitme, aslen Türkistanlı Saatçi Osman Efendi diye bir hocamız vardı. İçinizde yaşlı olanların çoğunuz bilirsiniz Saatçi Osman Efendi. Medine'de sohbetimizde Tahir Hoca kardeşim dedi, evladım dedi, tefsiri mahayimi diye bir tefsir var. Ömrümde benim elime bir defa geçmişti. Bir diraya bir tefsir. Bir dostum istedi, verdim, bir daha gelmedi. Eğer görürsen al demişti. Aşağı yukarı 951-52 haçlarımızda muhterem Müslümanlar. Şam'dan gelirken kitaplara sonra nihayet buldum. Hindistanlı Şeyh Ali-i Mahayimi diye bir zatın tefsiri. Tefsiri Mahayimi 2 cilt. Onun mukaddimesinde ve bazı tefsirlerde sarih ve açık olarak arz edilmiş, yazılmış muhterem Müslümanlar. Hazreti Ali böyle diyor. Lev erattu en uvekkire 70 bayram min manel fatiha lefealtu. Ya Rab, mahşerde bunların sevgisiyle bizi haşret ya Rab. Hazreti Ali böyle diyor efendiler. Hazreti Ali böyle diyor. Lev erattu en uvekkire 70 bayram min manel fatiha lefealtu. Eğer isteseydim Fatiha'dan 70 deve yükü tefsir yazardım diyor. Sadece Fatiha'dan 70 cilt değil, yanlış anlama, Fatiha'dan 70 deve yükü tefsir yazardım diyor Hazreti Ali. Heh hocam.

Ya şimdi de böyle erler var, yok zannetme. Hayrola? Hayrola? Geçen gün Konya radyolarından birini dinliyordum. Muhterem Müslümanlar, böyle top sesli biri konuşuyor. Beyler diyor, vallahi ve billahi bugün biz İmam-ı Azam'dan ve Bediüzzaman'dan daha çok anlarız Kur'an-ı Kerim'i diyor. Aslanım, yürü kim meydan senindir bu gece. Dediği gibi Süleyman Çelebi'nin, yürü aslanım bakalım be. Meğer dünya ne erler yetiştiriyormuş, görüyor musunuz Konyalılar? Haberimiz yok bizim dünyadan. Gözü yumulu geziyormuşuz. Ya. Yani yukarıya gitmiyor sahabe bakımından. Bütün bir millet kalkar da tu diye tükürürler diye ondan biraz çekiniyor. Biraz daha aşağıdan başlıyor. İmam-ı Azamlar, Bediüzzamanlar ve arada olan hani Cüneydi Bağdadiler, Bayezid-i Bastamiler, Muhyiddin Arabiler, Hacı Bayramı Veliler, Molla Fenariler, Şeyhül İslamlar Osmanlı Hanedanı'nda onların bildiği bitti diyor. Şimdi biz onlardan Kur'an'ı daha çok anlar, mana ve hakikine daha çok hulul ederiz diyor. Biz varız şimdi diyor. Muhterem müminler, yani memleket ve milletimizin içinde bilen insanların olmasıyla vallahi iftihar ederiz. Memleketimiz ve milletimiz içerisinde bilen insanların olmasıyla vallahi iftihar ederiz. İmam-ı Azam. Bu adam İmam-ı Azam'dan. Hani bir zamanlar bir fakültede biri öyle diyordu. Bugün İmam-ı Azam gelse bizden ders okur diyor. Çok acayip muhterem Müslümanlar. Biz muhterem Müslümanlar karınca kararınca ilim adamıyız. Yani insafımız var, insafımız. Evet, Kur'an kıyamet sabahına kadar lafzı bozulmamak şartıyla maani ve hakaik tevil ve tevcih ve manaya açıktır. Kıyamet sabahına kadar Kur'an'dan yeni manalar alınacaktır. Dedemin anlamadığını babam, babamın anlamadığını evladı, onun anlamadığı torunu kıyamet sabahına kadar Kur'an-ı Kerim'den yeni manalar elbette çıkacaktır. Kur'an-ı Hakimi hadiseler tefsir eder. Kur'an-ı Hakimi teknik tefsir eder. Kur'an-ı Hakimi yeni fen bilgileri de tefsir eder. Kur'an-ı Hakimin mana ve hakaikını esen rüzgarlar, doğup batan güneşler ve aylar, yıldızlar yeni yeni manalar ve hakikatler verecektir bu millete. Kur'an bu. Ma nefidet kelimatullah. Estaizu billah. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Habibim söyle, eğer denizler mürekkep olsa, ben ilave ediyorum tefsir olarak, izah olarak, ağaçlar kalem olsa, Hazreti Adem'den sabahı haşre kadar bütün insan evladı katip olsa ve durmadan zamanlar bitecek şekilde yazsalar, Kur'an'ın manası ve hakaiki gene bitmeyecektir. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Okyanusları tekrar mürekkep olarak halketsek gene bitmeyecektir. Ya. Muhterem müminler, Allah diliyle Kur'an bu, duyuyor musunuz? Allah kelamıyla, kelamın sahibi olan Mevla'nın ifade ve beyanıyla Kur'an sabahı haşre kadar. Ya bir arkadaşımız çıktı, ya dedi, ne garip memlekette yaşıyoruz dedi. Evet, aynen olduğu gibi arşivlerde var, millet meclisi dosyalarında var arşivlerde. Ya dedi, ceza hukukunu Roma'dan almışız, medeni hukuku İsviçre'den almışız, ticaret hukukunu Almanya'dan almışız, milli eğitim hukukunu Fransa'dan almışız, işçi hakları hukukunu İngiltere'den almışız. Koskoca bir ömür böyle geçiyor, öldün mü gel bakalım İmam Efendi'ye İslam'a vakit çağırıyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde kardeşimiz böyle söyledi açık olarak. Yani Türkiye'de garayip, acayipler diyarı bu muhterem Müslümanlar.
%99, onda 9'u Müslüman olan bu ülkede

ancak ölünce İslam'a gel diyorlar. Haberin var mı? Ne oluyor? Gel bakalım Abu Sayyidettin Efendi. Ne oldu? Babam öldü. Tamam, İslam şimdi başlıyor. Evet, yani tatbik edilmeye başlıyor. Soyacaksın, yıkayacaksın, kefene saracaksın, cemaat alacak, musallaya götürecek, sonra üstlere defnedilecek, toprağı bol olsun diyecekler. Sonra da İmam Efendi Eyyime-i Hanefi'ye göre bir talkın verecek. Üzkürül ahdellezî haraçta aleyhimine dünya diye. Tamam mı mümin kardeşim? Yani öldükten sonra İslam'a gel denen bir memlekette yaşıyoruz. Hey canlarla. Halbuki ise İslam bütün hayatımızın viraj ve kavşaklarında, rampa ve inişlerinde, düzlerinde ve yokuşlarında trafik direklerini dikmiş. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ. Sakın ola ki, sakın ola ki İslam'ın fil dişi caddesinden, hani Kur'an-ı Kerim'de, Fatiha'da her gün 40 defa okuyoruz ya. Eyvah. Evet. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in diye okuyoruz ya. Muhterem Müslümanlar, saatlerin bereketsizliği olacak ki mukaddimeyi de bitiremeden, mevzuğa girmeden saatimiz bitti gene. Allahu Zülcelal akıbetimizi hayra getirsin inşallah. Evet, aziz cemaat, her gün her 40 rekatta 40 defa Fatiha okuyoruz. Ne diyoruz? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ancak senden yardım ister ve sana ibadet ederiz. Sonra ihtinas sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim. Üzerlerine gazap etmediğin, kendilerine in'am ettiğin nebiler, peygamberler ve veliler yoluna bizi ilet ki sıratı müstakim, yani İslam ve tevhid. Muhterem Müslümanlar, İslam ve yine İslam. Öyle olunca Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinden niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak bizi en doğrudan ayırmasın. Muhterem müminler, İlim dedik ve selefe saygı diyorum muhterem müminler. Dersimin sonunda hani Konya Radyosu'ndan konuşan yavrucağız. Yani ben biraz ağır söylerim adetim ama hadi söylemeyin muhterem müminler. Ya. Zıbanı zeyreki ahir zaman, aşk eri Mevlana öyle diyor, aşk eri Mevlana öyle diyor. Zıbanı zeyreki ahir zaman, berfüzü de hişra berpeşiniyan. Ahir zamanın kelime manası parçada karşılığı çok ağır bir söz. Kürsimin vekarına binaen tam karşılığını söylemiyorum. Veled Çelebi Mesnevi tercümesinde ahir zamanın adi ukalası kelimesini kullanmış. Ben de ancak o kadar söylüyorum muhterem Müslümanlar. Ahir zamanın adi ukalası, kalkacaklar da kendilerini İmam-ı Azam'dan, Muhyiddin-i Arabi'den, Sahabe-i Kiram'dan, efendim Selefi Salihinden daha üstün görecekler. Onlar gelsin de bizden ders okusunlar. Her şey bizimle başlar, bizimle devam eder diyecekler diyor muhterem müminler. Ya. Ve muhterem Müslümanlar, radyoyu kendim dinledim. Konuşan adam böyle diyor. Konya'da Konyalılara hitaben, selefe bağlı kalmak, her şey onların bildiğinden ibaret demek küfürdür diyor. Estağfirullah. Ve onlar kafirlerdir diyor. Yani İmam-ı Azamlara bağlı kalanlar, Mevlana'lara bağlı kalanlar, efendim sahabeye bağlı kalanlar, o günkü selefin büyük mürşitlerine bağlı kalanlar, onlar kafirlerdir diyor. Bizim gibi inanırsanız ancak müminsiniz diyor. Her şey bizle başlar. Onların bilmediğini biz biliyoruz demek istiyor. Diyor açıkça, istiyor değil. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz ilim Süreyya yıldızında olsa Ebnai Faris'ten bir er çıkar, onu gönül tabağına koyarak insanlara ve Müslümanlara ikram ederdi. Bu güce sahip olurdu diyor muhterem. Velhasıl şöyle veya böyle muhterem Müslümanlar, ben bugün ilim bahsini baya şöyle bir toparlamak istiyordum ama mümkün olmadı. Ezanımız okundu. Hafız Hüseyin de öyle gözümüze bakıp duruyor. Cemaatin vakti geçmesin hocam diye. Ben olsa bir talibi ilim fe beynehu ve beyne

0: Nebiyine derece, peygamberle o zatın arasında bir risalet ve nübüvvet derecesi vardır. Peygamber gibidir ama vahiy gelmez demek istiyor Peygamber Efendimiz. Men taalleme baba men ca'ehul mevtu ve huve yatlubul ilme li yuallimen li yuhye bihil islamu fe beynehu ve beynen nebiyine derece. Bir kimse İslam'ı ihya için ilim tahsil ederken ölüm gelmiş olsa peygamberle arasında bir vahiy farkı vardır. İslam ve ilim. Muhterem emirler, defteriniz kapanmayacak diye hadis okusam daha çok gecikeceğiz. Onun için muhterem müminler, artık sözü uzatmayacağım. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun, aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelime-i tayyibeyi, münciyeyi, mübarekesiyle Mevla cümlemize hatmi kelamlar nasibi mukadder eyleye. Hakkı hak bilip hakka ittibak, batılı batıl bilip batıldan içtinab eyleyen zümreci salihine Mevla cümlemizi ilhak eyleye. Şeriatı garra-i Muhammediye-i Mustafa'yı temessük ve ittibalarımızı yevmen fe yevma müjdad eyleye. Cümlemize ve bu duaya amin diyen bütün kardeşlerimize ve bütün ehli imana cennet, nimet, devlet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyle. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya varis.
2: Varis sensin. Varissin ki yitirdiklerim sana emanet. Benden sonraya kalanlar sana kalır. Ruhum ve canım sana mirastır. Sevdiklerimin hepsi senin yanındadır.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 14. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.

0: Sadakallahul azim.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 14. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüyoruz.

0: konuşuyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: olsaydı.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Nebevi örneklikte aile. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahil vahidil kahhar. Vessalatu vesselamu ala nebiyyinel muhtar. Ve ala alihi ve ashabihil ethar. Ve ala cemil enbiyai vel murselinel ebrar. Kıymetli kardeşlerim, aile medresemizin 7. dersini inşallah icra edeceğiz bugün. Malum medresemizin nebevi örneklikte aile serlevhasının altında bizler burada dersler yapıyorduk. Her derste salonumuz cıvıl cıvıl oluyordu. Ama elhamdülillah bugünlere de şükür şu anda sadece internet aracılığıyla karşımızdaki siz kardeşlerimizle bu dersi icra etmeye çalışacağız. Dua edelim, gayret edelim de Cenab-ı Hak bir an önce bu musibeti üzerimizden kaldırsın. Elimizdeki nimetlerin kıymetini bilmeyi inşallah bizlere hakkıyla takdir edebilecek bir seviyede şükrünü eda edebilmeyi nasip eylesin. Ve kaçan, giden, elimizden kayan nimetleri de en yakın zamanda Cenab-ı Hak tekrardan bizlere geri döndersin. Var olanın kıymetini bilmek inşallah elimizden gidenlerin de yeniden elimize gelmesine vesile olur. Gerçekten çok acı, çok sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Sadece bu memlekette değil, bütün bir dünyada gece gündüz gayretimiz, mücadelemiz, azmimiz ve duamız bu musibetin bir rahmete dönüşmesine yönelik olsun. Cenab-ı Hak en yakın zamanda inşallah o rahmetini biz hak etmesek bile bazen kullar olarak bu manada inayeti gerçek manada hak etmesek bile Mevla'nın bize eriştirmesini, eriştirerek bizi sevindirmesini niyaz edelim. Allah bize rağmen bize yardım eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, en ideal kayınbaba. Bugünkü dersimizin üst başlığı bu. Ama her derste yaptığımız gibi bu derste de yine aynı şeyi yapacağız. 3 tane hadis vereceğim. Hadisleri genelde konuyla biraz bağlantılı olarak seçmeye çalışıyorum dikkat ettiyseniz. Bugün de bu 3 hadisi biraz konumuzla alakadar olarak biz okumaya çalışacağız. Ama tabii hadislerin başka farklı mesajları da var. Yine de biz kendi konumuzla alakadar olarak üzerimize almamız gerekenleri biraz üzerinde durarak almaya çalışalım. Birinci hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki sakın babalarınızdan yüz çevirip uzaklaşmayın. Kim babasından yüz çevirirse bu davranışı nankörlüktür. Bukhari'nin Kitabul Feraid babının 29 numaralı hadisi. İkinci hadisi Said İbni As el-Ümevi radıyallahu anh naklediyor. Bir Tirmizi hadisi bu da. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hiçbir baba evladına güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Tirmizi'nin bir ve sıla babının 33 numaralı hadisi. Üçüncü hadisi de ümmetin sır küpü olan Huzeyfetül Yemani naklediyor. Hadisin güzel de bir hatırası var. O hatırayı inşallah meraklı kardeşlerimiz Bukhari'de geçen bu rivayet, o rivayete bakarak okuyabilirler. Ama biz sadece oradan bir cümleyi alacağız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki kişinin imtihanı ailesi, malı, çocuğu ve komşusu iledir. Namaz, oruç, sadaka ve iyiliği emredip kötülükten sakındırma işte bu imtihan için kefaret olur. Bukhari'nin Mevakitus Salat babının 4 numaralı hadisi. Gerçekten 3 hadisin üzerinde de dakikalarca durabiliriz. Çünkü çok önemli mesajlar var ama Biz yine her zaman yaptığımız gibi konumuzla alakadar olarak 3 tane mesaj almaya çalışalım bu hadislerden. Birinci hadisten alacağımız mesaj şu: büyüklerden yüz çevirmek insanı nankör durumuna düşürür. İkincisi, büyüklerin kendinden küçüklere en güzel hediyesi temsil ve terbiyedir. O hadisten bu çıkarımda bulunabiliriz. Üçüncüsü ise büyüklerin varlığı bir nimet olduğu gibi büyük de bir imtihandır. Her nimet zaten böyledir ama özellikle insanın aile büyüğü olarak önünde birinin olması, hatta bazen arkasında yaslanacak bir dağının olması gerçekten büyük bir nimet. Tabii böyle bir nimetin kendisiyle birlikte külfeti de olur, imtihanı da olur. Biz de zaten bu noktadan bir çıkarımda bulunduk. İnşallah sizler her derste olduğu gibi bu hadisleri ve bu mesajı

mesajları biraz daha detaylandırırsınız. Çünkü gerçekten Cevamiül Kelim olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz az söz ile çok şey söyler ve söylediği o sözlerle de bize hayatın her alanına ait çok önemli mesajlar verir. İnşallah biz de bu mesajları alanlardan oluruz. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bu ön bilginin arkasından dersimize geçersek, geçen bir dersi bir iki cümleyle hatırlamamız gerekir. O da şu: en ideal damatı işlerken iki tane ana başlığımız vardı. Bunlardan bir tanesi Efendimizin damatları ve onlarla kurduğu ilişkiler. İkincisi de Efendimizin damat olduğu evler ve onlarla kurduğu ilişkiler. En ideal damadı bu iki ana başlıktan işlemiştik. Ama özellikle bu iki ana başlığın bir tanesi bugünkü konumuzla da alakadar. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimizin üzerinden kayınbabalığın ideal halini görmüş olacağız. Yani onun bir kayınbaba olarak damatlarıyla olan ilişkisi bu haftaki dersimizin de ana konusu olmuş olacak. Şimdi biz bu konularımızın çerçevesinde meseleyi değerlendirme adına biraz işin içerisine girdiğimizde birkaç şeyi daha hatırlamamız lazım. O da şu: geçen dersimiz damat konusunu işlerken ister istemez gelin meselesini de işledik. Çünkü neticede gelin de işin diğer ayağıydı. Bir işin ideal halini işlerken o da o meselede önemli bir mevzu olduğu için ona da değinmiş olduk. Bugün de aynısı olacak aslında. Bugün de kayınbabayı işlerken bir yönlüğüyle kayınvalideyi de işleyeceğiz. Çünkü bir halin ve bir konumun ideal hali ister istemez o konumun karşısında olan diğer bir konumu da zihinlerimizde çağrıştırmış olacak. Geçen derse yine bir vurguda bulunmamız lazım. O da şu: izleyenler, dersi takip eden kardeşlerimiz hatırlayacaklar. Burada tablolar getirdim ben. Genelde aile sorunlarının kaynaklarıyla alakalı bazı istatistikler gördük burada. Genel anlamda bugün Türkiye'de de ailelerdeki huzursuzluğun, boşanma nedenlerinin en büyük sebeplerinden bir tanesi eşlerin birbirlerinin aileleriyle kurmaları gereken hukukun tam anlamıyla kurulmaması. Erkek tarafı hanımı suçluyor: anneme babama istenilen oranda saygı göstermedin. Kadın tarafı erkeği suçluyor, eşini: sen benim aileme, anneme babama istenilen oranda saygı göstermedin ya da onlara bu manada şöyle yaptın, böyle yaptın diyerek genel anlamda boşanmalara sebebiyet veren en önemli sebeplerden bir tanesi olarak bunu görmüştük. Bugün kayınbaba meselesini ve onunla paralel olarak kayınvalide meselesini konuştuğumuzda da aslında çok önemli bir sorunu konuşmuş oluyoruz ve ailede meseleleri, ilişkileri çıkmaza sokan bir meseleyi bugün konuşmuş oluyoruz. Mesela şöyle bir araştırma yaptığınızda şöyle bir bilgiyi göreceksiniz. Bugün hanımların özellikle psikoloğa giden ya da psikiyatriye giden hanımların 4 tanesinin 3 tanesi, 4'te 3, bakın çok ciddi bir rakam bu, 4 tanesinin 3 tanesi kayınvalidesiyle yaşadığı huzursuzluklardan dolayı gidiyor. Dolayısıyla böyle bir yarayı aslında konuşmuş oluyoruz bu meseleyi konuştuğumuz zaman. Ama genel anlamda biz kendi konumuz, yani kayınbaba damat hukukunu işlediğimiz zaman kayınvalide ile gelin arasındaki kadar sıkıntı yok orada. Orada da başka problemler var. Burada kayınvalide ile gelin arasındaki çatışma, bunların ciddi ciddi yaraları ve bu yaraların ailedeki derin tesirleri ve daha sonra ailelerin dağılmasıyla alakalı birçok şeyi zaten okumuş oluyoruz, duymuş oluyoruz, yaşamış oluyoruz. En azından imtihanı bu noktada olan kardeşlerimize de dua edelim. Cenab-ı Hak en yakın zamanda bu manada onlara da huzurlar versin. Huzurun kaynağı da unutmayalım, hukuku istenilen oranda tesis edip ve korumaktır. Zor olsa da olması gereken bu. Bu manada da hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek durumundayız. Burada önemli bir cümle daha söylemek durumundayım. Çünkü bunu göz ardı ettiğimiz için bazen sıkıntılar yaşıyoruz. O da şu ki,
Hayatın içerisindeki hiçbir konum sabit değildir. Her an konumlar değişiyor. Bugün evlat mesela çocuktur, gençtir, anne ve baba önünde var. Bir müddet sonra o anne ve baba oluyor. Bugün damat olan bir müddet sonra kayınbaba oluyor. Bugün yeğen olan bir müddet sonra dayı ya da amca oluyor ya da hala teyze oluyor. Bugün işte torun olan bir müddet sonra baba, bir müddet sonra dede oluyor. Yani hayatın bütün konumlarını aslında bütün insanlar yaşıyor. Dolayısıyla bugün mesela kayınbaba adına bir ders yaptığımız zaman böyle bir durumu olmayan birisi ben ne de olsa şimdi öyle bir durumum yok deyip üzerinden belki atabilir ama yakın bir zamanda o birinin damadı olacaktır. Biri kayınbabayla hukuk kurmak zorunda kalacaktır. Aradan bir müddet geçtikten sonra o kayınbaba olacaktır. Onun aşağıda hukuk kurma zorunda olduğu damatları olacaktır. Dolayısıyla hayatın konumları değişken, sürekli değişiyor, değişmeye de devam edecek. Çünkü hayat devam ettikçe o konumlar da bu süreç içerisinde yerli yerine oturmuş olacak. Şimdi bunu bildiği zaman bir insan, mesela diyelim ki bugün genç, yaşlı birisiyle münasebet kurmak zorunda. Bu dedesidir, babasıdır, kayınbabasıdır, kayınvalidesidir, fark etmez. Onun üzerinden kendisini aslında görür. Ben de bir 20 sene sonra, 30 sene sonra böyle olacağım. Bugün bakıma muhtaç birisiyle beraber yaşamak durumunda kalan bir insan, bu çok ağır bir yüktür, imtihanın en zorlarından bir tanesi. Çünkü gerçekten insan yükü taşınması çok zor bir yüktür. Öyle konuşulandığı kadar rahat bir şey değil bu. Hele hele bir insan bir yaşlıyla beraber aynı yerde kalınca, yaşlı insan yaşlandıkça çocuklaşır, duyguları farklı bir biçimde hassaslaşır, nazlanır, çocuklaşır, inanılmaz derecede bir noktaya gelir. Böyle bir seviyeye taşındığı zaman iş, o zaman o insanla münasebet ya da iletişim kurmak durumunda kalan bir insan dişini sıkıp benim de 20-30 sene sonra halim bu, ben de bu duruma düşebilirim diyerek baktığında aslında o yaşlı onun için hem bir sevap imkanı hem de akıbeti için çok önemli bir ders, çok önemli bir mesaj. Ama çoğu insan ne yazık ki böyle göremediği için yaşanmayana kadar da bu tarz şeylerin söylenmesinin de çok fazla tesiri olmuyor. İlle yaşanması gerekiyor. Allah yaşanmadan ibret alanlardan eylesin inşallah. Şimdi kayınbaba ya da kayınvalide, biliyorsunuz o kayınvalideyi de biz kaynanaya çevirmişiz. Böyle kaynatma meselesiyle alakalar olsun diye mi artık nedir bilmiyorum. Ama ister kayınbaba olsun ister kayınvalide olsun, asıl bizim dildeki karşılığı bunun kayyumu peder, kayyumu valide. Kayyum kelimesi bu son dönemlerde çokça duyduk biz. Onun aslı kayyım aslında. Aslın yerine gelen anlamına gelir ki zaten Allah'ın esmasından bir tanesidir biliyorsunuz el kayyum. O değil, kayyım diye telaffuz edilmesi gerekir. Aslın yerine gelene bu ifade kullanılır. Dolayısıyla kayyumu peder demek babanın yerine anlamına gelir. Ya da kayyumu valide de validenin yerine gelen anlamına gelir. Böyle isimlendirildiği zaman burada zaten aslında o isimlendirmenin üzerinden bir sorumluluğu konuşmuş oluyoruz. Düşünün mesela siz bir beysiniz, erkeksiniz. Birisiyle hayatınızı birleştirdiniz. Erkek olarak anne ve babanız var. Hayatını birleştirdiğiniz hanımın da anne ve babası var. Sizin anne ve babanız sizin için aynı yerde duruyor. O hanımın anne ve babası da böyle çaprazvari bir biçimde kayyum dediğimiz şekilde sizin anne ve babanızın konumuna gelmiş oluyor. Dolayısıyla sizin için böyle olunca aynı şekilde valide hanımınız için de böyle oluyor. Sizin için de hanımınız için de iki baba iki anne gibi bir durum söz konusu olmuş oluyor. Elbette ki öz olan anne ve babanın durumu ve sorumluluğu başka. Yani hiçbir zaman tamamen birebir onun yerini tutacak diye bir şey yok.
o noktada konumların sarsılması da doğru bir şey değil. Ama zaten kayyım ifadesi kullanılması

arama motorunu kullanıyorsanız kayınbaba diye bir arayın. Şöyle 3-4 tane sayfanın size verdiği bilgileri bir şöyle bir göz atın. Aynısını kayınvalide için de, kaynana için de yapın. Göreceksiniz, ben yaptım çünkü. Benim yaptığımı siz de yapacaksınız ve siz de aynı verileri göreceksiniz. Kayınbabayla alakalı bizim okuduğumuz bilgiler iki kavram üzerinden şekillenecek. O iki kavramdan bir tanesi şiddet ve dehşet. Bir tanesi de benim burada bu kürsüden bile söyleyemeyeceğim şekilde ahlaksızlık. Genel anlamda kayınbabalar üzerinden habere konu olan şeyler bunlar. Kayınbaba dehşeti diyor, işte damadını vurmuş öldürmüş. Kayınbaba falan şunu yapmış. Damat kayınbabaya şöyle davranmış, şöyle yapmış. Genel anlamda bizim haberlerimize konu olan şeyler de böyle. Diğer mesele ahlaksızlık meselesini zaten hiç burada konuşmayalım. Siz zaten internette aradığınız zaman göreceksiniz. Eğer aradığımız şey kayınvalide ise oradan da 3-4 tane sayfa açtığınızda, o 3-4 tane sayfanın verilerini topladığınızda yine iki tane kavramla şekillenecek oradaki mesajlar. Onlardan bir tanesi de mizah, bir diğeri de kavgadır. Eğer konu olan kayınvalide ise iş mizah işte, şaka, şakanın da şeyi yok, sınırı yok. İnanılmaz derecede yani kötü ifadeler, kaynanaya ait söylenen şeyler, hep böyle alay ve onları insan yerine koymayıp inanılmaz derecede de yani o mizahın ölçüleri, sınırları aşılacak şekilde resmedilen şeyler var. Ya da işte gelin kaynana arasındaki mücadele, savaş, kavgalar, şunlar bunlar, bunlara ait olan bilgiler var. Şimdi bir toplumda genel anlamda kayınvalide ya da kaynana için, işte kaynata ya da kaynana için ya da baba ile kayınvalide için meseleler bunlar üzerinden şekilleniyorsa, o toplumdaki bu meselenin ne boyutta olduğunu anlayabileceğimiz veriler. Dolayısıyla burada bu şeyin bir değişime uğraması gerekiyor. Bu değişime uğramasının en önemli sebebi, vesilesi de inanın ki bu işin hukukunun öğrenilmesi ve bunun güzel bir örnekle şekillenmesidir. Eğer böyle olmaz da bizim atasözlerimize konu olan, deyimlere konu olan, işte halkın kullandığı ifadeler üzerinden söylenen sözlerle şekillenirse, gelenekten, toplumun baskısından, şundan bundan ya da işte insanların birbirlerinden görerek etkilendiği o tekerlemelerle, deyimlerle, şunlarla bunlarla olursa ortaya çıkacak netice belli. Onun için biz bu dersleri önemsemek durumundayız. Burada biraz bilgiden ziyade aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliliğinde aldığımız bir model olmalı ve bu modeli biz kendi hayatımızda nasıl doğrultmalıyız, nasıl bu işi güzel bir noktaya getirmeliyiz, onun gayretini vermek zorundayız. İşin bir diğer boyutu daha var bizimle alakadar olarak, o da şu ki biz Müslümanız elhamdülillah. Değer ölçülerimiz bizim belli. En güzel örneğimiz de sallallahu aleyhi ve sellem ve onun mübarek ellerinde yetişen sahabe nesli ve onlardan ilhamını alan diğer İslam'ın büyükleri dediğimiz salihlerimiz, şehitlerimiz, sadıklarımız. Hal böyle olunca bizim örneğimizi başka yerlerde arama gibi bir gaflete asla düşmememiz gerekiyor. Hangi konumu konuşursa konuşalım, en ideal diye bir başlık altında konuştuğumuzda varacağımız adres sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Şu anda da en ideal kayınbabayı konuşuyoruz. Yine onun üzerinden konuşmaya çalışacağız. Allah bu manada onun o güzel hayatının üzerinden alabileceğimiz istifadeyi daha da çoğalsın diye dua edelim inşallah. Şimdi benim güzel kardeşlerim, kaç tane damadı var sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin? Kendi 4 kızından dolayı 3 tane. Kendi terbiyesinde olan, terbiyesinde yetişen annelerimizin diğer evliliklerinden olan kızlarından dolayı da 3 tane, toplam 6 tane. Ama yine geçen derse hatırlarsak orada söylemiştik.
Efendimizin aslında evlendirdiği, evlendirilmesine vesile olduğu

0: bizatihi yakından ilgilendiği, el uzattığı, yanında tutup onun terbiyesiyle özel olarak ilgilendiği insan sayısı çok. Yani biz eğer onlardan meseleye bakarsak, mesela bir konuşmamız gerekir. Enes bin Malik'i, Allah Resulü'nün yanındaydı. Zeyd bin Harise'yi konuşmamız gerekiyor. Zübeyir bin Avvam'ı konuşmamız gerekiyor. Bunlar çok. Ama biz onlarla değil, sınırlı tuttuğumuz şey bizatihi evin halkı diyebileceğimiz insanlar. Bu çerçeveden meseleyi değerlendirdiğimizde kendi öz kızlarından dolayı 3, kendi terbiyesinde olan annelerimizin diğer evliliklerinden gelen kızlarından dolayı da 3, 6 tane damadından bahsediyoruz. Kızların malum Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma. Bu 4 tane kızının 3 tane daha 4 tane kızından dolayı 3 tane damadı oluyor. Ebu'l As İbn Rebi, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Diğer kendi terbiyesinde yetişen kızlar Hazreti Hatice'nin kızı Hint binti Atik, Ümmü Seleme validemizin kızı Zeynep binti Ebi Seleme, Ümmü Habibe validemizin kızı Habibe binti Ümmü Habibe. Bunlardan dolayı da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 3 tane damadı oluyor. Çünkü bunları Efendimiz kendi kızlarından ayırmıyor. Kendi kızları için ne düşünüyorsa, nasıl davranıyorsa, bu adını andığımız kızlarla da Allah Resulü'nün hukuku böyledir. Hint binti Atik mesela Hazreti Hatice'nin de bir yadigarı olarak Allah Resulü'nün yanındaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Sayfi İbni Ümeyye ile evlendirdi. Dolayısıyla o da peygamber evinin damatlarından biri oldu. Ümmü Seleme anamızın kızı ki Medine'nin 7 Fakihe hanımından biridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu öyle bir ilimde bir zirveye taşıdı ki o zirvenin haddi hesabı yok. Yani o gerçekten başka bir konum elde etti Allah Resulü'nün o nübüvvet sofrasından. Ve zamanı geldiğinde, bir genç kız konumuna geldiğinde, onu Abdullah İbni Zema ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi evlendirdi. Yine Ümmü Habibe validemizin kızı Habibe binti Ümmü Habibe, o da yine biliyorsunuz Habeşistan'dan gelen bir kızdı. Habeşistan'ın coğrafyasında doğmuş birisi, babasının neler yaşadığını biliyorsunuz, irtidat etti. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'ye haber gönderdi, Ümmü Habibe ile nikahlanma isteğini söyledi. O olayların arkasından geldi annesiyle beraber Medine'ye. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Habibe'nin de bu manada terbiyesiyle ilgilendi ve bir güzel seviyeye vardığında, genç bir hanım kız olduğunda, onu da Davud İbni Urve ile, ki o Urve Es-Sekafi'nin oğludur, meşhur Taif'in ulusu, o Sakif oğullarından olan birisi olarak, o Davud'u da sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine damat etti.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
11: Türk Eğitim Vakfı. TEV.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.
13: Ya Samedu ya Allah.
14: Ya Samet.
15: Samet'sin sen. Kimseye ihtiyacın yok ve kimse sana ihtiyaçsız olamaz.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
14: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Şimdi üç tane üvey kızından, tam üvey de söyleyemiyoruz o ifadeyi aslında. Çünkü üveyin başka bir konumu da var ama yine öyle söyleyelim ki öyle anlaşılsın. Üvey kızlarından dolayı üç tane, üç tane de kendi öz kızlarından dolayı aleyhissalatü vesselam Efendimizin altı tane damatla hukuku oluyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin kayınbaba konumu, altı tane de karşısında damadı. Ben şimdi kısaca bunlardan alakalı birkaç cümleyi sizlere özetlemek istiyorum. İstiyorum ki mesele biraz daha netleşsin zihinlerde. Örnekler üzerinden o konumun bize verdiği mesajlar biraz daha berraklaşsın. Ebu'l-As İbni

Rebi biliyorsunuz annesi Hatice annemizin kız kardeşi. Hale binti Huveylid'in kız kardeşi. Dolayısıyla Zeynep validemizin eşi olan Ebu'l-As teyzesinin kızıyla evlenmiş oluyor. Ebu'l-As sözüne sadık, çok iyi bir tüccar, emin birisi, ahlaklı birisi ve Mekke'de böyle bilinen biri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip talip olduğu zaman Zeynep için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç düşünmeden veriyor. Ve nübüvvetten öncedir bu mesele biliyorsunuz. Nübüvvetten önce Zeynep validemizi Ebu'l-As'a vermiş oluyor. Yıllar geçiyor aradan nübüvvet geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arz ediyor. Evin dışında o gün kızı Zeynep ve Zeynep Müslüman oluyor ilk günlerde. Genel anlamda Müslümanların listesi verilirken bizim siyer kitaplarımızda ya da Müslümanların öncelikli sıralamalarına ait bilgiler verilince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızları pek o listenin konusu olmaz. Ve biz hep dışarıdaki insanların isimlerini okuruz. Ama bunun böyle olmasının en önemli sebebi şudur. Onlar zaten evin içinde aleyhissalatü vesselam Efendimizin ehli beyti ve ilk günlerde de Müslüman oldukları için onların Müslümanlıklarına ait bilgiler verilmez. Ama biz biliyoruz ki Zeynep validemiz evin dışında Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ki en küçükleridir Fatıma. Yaşı da 5'tir zaten o günlerde. Hepsi Müslüman olmuştur ve ilk günlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında yerlerini almışlardır. Ebu'l-As öyle faziletli bir insan ki kendisi iman etmiyor ama hanımına bu noktada engel olmuyor. Hanımı Zeynep o günlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle iman adına bir hukuk başlatıyor ve devam ettiriyor. Hiç bu noktada ona engelleme yapmıyor. Ve bir müddet sonra Mekke'de İslami davet yayılıp artık iş başka noktalara gelince Mekkeliler baskı oluşturmak istiyorlar Ebu'l-As'ın üzerinde. Boşa diyor hanımını. Hanımını boşaması için ona baskı oluşturuyorlar. Farklı şeyler söylüyorlar ama Ebu'l-As onları dinlemiyor. Hayır diyor, ben hanımımı seviyorum ve asla ondan bu manada farklı bir biçimde bir şey yapmayacağım diyor. Ve gerçekten de yapmıyor. Aradan yıllar geçiyor arkadaşlar, bakın bir müddet sonra biliyorsunuz 13 yılın ardından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmek zorunda kalacak. Efendimiz hicret ediyor. Hicretinden bir müddet sonra biliyorsunuz Ehli Beyti Medine'ye gelecek. Zeynep validemiz o günlerde hamile bir hanım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz damadına haber gönderiyor ve ondan müsaade istiyor. Eğer müsaade edersen diyor Zeynep gelsin Medine'ye. Ebu'l-As buna da müsaade ediyor. Ve Ebu'l-As müsaade edip Zeynep validemiz o belirlenen küçük bir kafileyle yola çıktığında Mekkeliler o kafileyi engelliyorlar ve o günlerde hamile olan Zeynep validemiz bineğinden düşürülüyor. Karnındaki çocuğun ölümüne sebebiyet veriyor. Ve böyle bir olay olmasına rağmen kendisi Müslüman olmamış olmasına rağmen Ebu'l-As asla bu konuyu mevzu bahis etmiyor. Şimdi bunlar sadece tarih içerisinde ve tarih üzerinden konuşulur kalırsa bir tarafta bugünün dünyasına mesajları algılanmaz. Mesela Ebu'l-As'ın bir damat olarak kendisi inanmamış olmasına rağmen hanımının inancına saygı göstermesi, hanımının inancından dolayı başına gelenler ki çocuk onundur da biliyorsunuz. O çocuğun düşmesine rağmen bunları hiçbir zaman mevzu bahis etmemesi ve bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme düşman olmaması, düşmanlık adına bir şeyler ortaya koymaması meseleyi anlayabileceğimiz kodları aslında bize veriyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından meseleye baksak, peygamber ve kayınbaba karşısında da bir damat duruyor ve müşrik. Bir gün olsun bir zorlama yok. Ben senin büyüğünüm, işte ben senin kayınbabanım, şudur budur. Böyle bir zorlama yok. Böyle bir zorlamayla Ebu'l-As'ı bir yere doğru çekmeye çalışmıyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bugün belki de insani ilişkilerimizde bizim ikide bir duvara tosladığımız taraf bu. Biz hep kendimizi
mutlak manada doğru görüyoruz. Karşıdaki insan şekillendirilmesi gerekiyor. Biz zaten doğruyuz. Biz zaten en iyisini yapıyoruz. Adam karşıdaki insan eğer hanımsa hanım, işte kayınbabaysa kayınbaba, kayınvalideyse kayınvalide, gelinse gelin. Karşıdaki kimse, onu değiştirmeye ve onu dönüştürmeye çalışıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı ise bu değil. Bunun tam tersi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin durduğu bir yer var. Karşıdaki insana iyiliği davet ediyor. Zorlamıyor. Zaten dinde zorlama yok. Zorlayarak yaptıktan sonra bir anlamı da yok. Sadece ona bu işi gösteriyor. Gerisini ise o kişinin tercihine bırakıyor. Şimdi bir böyle bir zemini düşünün ve gelin, bildiğimiz bir şey ama meseleyi konumlar üzerinden konuştuğumuz zaman daha farklı bir biçimde bize mesaj vermiş oluyor. Böyle bir zeminde Bedir oluyor ve Bedir'de müşriklerin saflarında Ebu'l-As. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kayınbabası, peygamber ve Müslümanların başında, Ebu'l-As ise müşriklerin içerisinde bir asker olarak Bedir'e geliyor ve Bedir'in neticesinde de orada esir oluyor. Esir alınıp 70 tane esirden birisidir o. Esir alınıp o esirlerin ne olacağına dair meseleler konuşulduktan sonra karar fidyeyle salıverilmesi meselesi olduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önüne bir kolye geliyor. Kolyeyi gönderen Zeynep validemiz ve eşi Ebu'l-As'ın fidyesi olarak gönderiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o kolyeyi görür görmez tanıyor zaten o kolyeyi. Çünkü o kolyenin ciddi bir hikayesi var. O kolye ta Hatice annemizden beridir aleyhissalatü vesselam Efendimizin nazarında. Hatice annemizin bile öncesi var. Şöyle ki Hüveylid Şam'da pazardayken, Hatice biliyorsunuz erken doğan kız çocuğu demektir. Erken doğduğu için öyle oluyor. Erken doğuyor. Doğum haberi Hüveylid'e geliyor. Hüveylid hanımı Fatma binti Zaide'ye o kolyeyi bir doğum hediyesi olarak alıyor. Ve o doğum hediyesi olarak alınmış kolye daha sonra Hatice annemize veriliyor. Hatice annemiz de en büyük kızı Zeynep validemize onu bir düğün hediyesi olarak veriyor. Allah Resulü de bu hikayenin hepsini biliyor tabii. Ve o kolye sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önüne geldiğinde o kolyenin Ebu'l-As'ın fidyesine karşılık kızı Zeynep tarafından gönderildiğini biliyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kolyeyi şöyle elini alıp kaldırıyor karşısında duran sahabeye. Şu kolyeyi Zeynep'e geri gönderseniz, Ebu'l-As'ı da serbest bıraksanız olmaz mı diyor. Yapın demiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, canlarımız onun ruhuna yoluna kurban olsun. Bambaşka bir şey bu. Yani orada söylese şöyle davranın böyle davranın, emretse kim ona hayır diyecek? Ama mesele o değil. Mesele başka bir şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ufku, onun ahlakı, onun hayata koyduğu o düzen onunla alakadar bir şey. Ve böyle bir şeyi sahabeden istiyor. Böyle yapsanız olmaz mı diyor da sahabe de tamam diyor ve hemen kolye Zeynep anamıza tekrardan geri gönderiliyor. Ebu'l-As da bunun üzerine salıveriliyor. Ve Ebu'l-As salıverilip Mekke'ye döndükten sonra içinden ciddi bir biçimde meselenin muhasebesini yapıyor. Ama dikkat buyurun benim güzel kardeşlerim, Hicri 2'dir Ebu'l-As'ın Bedir'den gitmesi. Bedir o yılda biliyorsunuz Müslüman olduğu sene Hicri 7. 5 yıl yine müşrik olarak kalıyor. Ve 5 yıl boyunca da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kayınbaba olarak hukukunu devam ettiriyor. Müşrik bir damat ama damat neticede hukuk devam ediyor. Ve hiçbir zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada farklı bir şey söylemiyor. Ne zorluyor, ne şunu yapıyor, ne bunu yapıyor. İşte seni salıvermiştik, şöyle oldu, böyle oldu deyip onu minnetin altına sokuyor. Minnetin üzerinden onun üzerine bir şeyler yüklemeye çalışıyor. Hayır, bunların hiçbir tanesi yok Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında. Hicri 7'de kendi isteğiyle gelip Müslüman oluyor. Ve nikahları biliyorsunuz bu caizdir fıkıhta. Başlangıçta olduğu için Efendimiz tekrardan bir nikah kıymaya gerek olmadığını söylüyor. Böylelikle evlilikleri devam ediyor. Ve Zeynep validemiz vefat ettikten sonra birkaç sene sonra zaten Ebu'l-As vefat ediyor. Hicri 12'dir onun vefatı. Böyle bir
hali oluşuyor onun. Aleyhissalatü

Aleyhisselam Efendimiz'e o sorulduğu zaman, yani damadı sorulduğu zaman, bakın bir kayınbaba damadını bize resmediyor. Şöyle bir cümle kullanıyor Efendimiz: o doğru sözlüdür, bana hep doğru sözledi ve sözünü tuttu. Ne söz verdiyse sözünü tuttu. Bakın sözlerinden bir tanesi de şuydu: Zeynep validemizle beraber başka biriyle evlenmeyecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hatice annemiz için bunu korudu, biliyorsunuz. Kendi kızlarını verirken de karşıdaki damatlardan bunu şart olarak aldı: benim kızımla beraber başka biriyle evlenmeyeceksiniz diyerek. Nikahta böyle bir şart koşmak caizdir, biliyorsunuz. Her ne kadar bazı mezhepler bu şart meselesine farklı yaklaşsa da genel itibariyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında bu var. Böyle bir şartı koşuyor Ebu'l-As'a. Ebu'l-As zengin, Ebu'l-As soylu, Ebu'l-As asil, Ebu'l-As'ın birçok özelliği var. O günün dünyasında da çok evlilik çok yaygın bir şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verdiği sözü tutuyor Ebu'l-As. Onun için bu sözü söylüyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ve Zeynep validemizi göndermesi ve başka meseleler de var. O bana söz verdi, sözü tuttu, her zaman doğru söyledi ve sözünü tuttu diyor Ebu'l-As için. Ebu'l-As ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki hukuk, birçok şey daha var da bu kadarı bize yeterli. Gelelim ikinci damadına, Zinnureyn olarak iki kez de damat olan Hazreti Osman'a. Hazreti Osman'ı anlatmaya gerek var mı? Bir sürü şey benim aklıma geliyor, şimdi sizin aklınıza da geliyor. O Hicri nübüvvetin, affedersiniz, 4. yılında peygamber evine damat oluyor, biliyorsunuz, Rukiye validemizle birlikte. Rukiye validemizle Ümmü Gülsüm, Ebu Leheb'in iki oğluyla daha önceden nişanlılar. Ebu Leheb sözü atmış, nişanı bozmuş. Allah Resulüne böyle ızdırap çektirmek için bunları yaptığı bir anda Beni Ümeyye'nin en önemli ismi Hazreti Osman, o Müslüman olmuş zaten Mekke'de, en önemli olaylardan birisi olarak anılmaya başlamış, yetmemiş bir de tutmuş peygamber evine damat olmuş. Rukiye annemizin o evliliğinin üzerinde neler neler konuşuluyor, siyerden bunları biliyoruz. Biliyorsunuz baskılar çoğaldı, ondan sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müsaadesiyle nübüvvetin 5. yılında Habeşistan'a gitmek durumunda kaldılar. Nasıl yolcu ediyordu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Osman'la Rukiye validemizi? Onları gönderirken söylediği cümle çok önemlidir. Sireti Enbiya derslerinde Hazreti Lut'a geldiğimizde o cümlenin ne anlama geldiğini çok iyi öğreneceğiz Hazreti Lut'un üzerinden. Lut'tan sonra ailesiyle beraber hicret eden bir iman ailesidir Osman ve Rukiye dedi. Onları Habeşistan'a gönderirken attıkları adımın ne kadar büyük olduğuna dair aslında bir ifade bu. Bu çok önemli bir ifade. Ve gittiler, orada yıllarca kaldılar, biliyorsunuz. Orada bir çocukları oldu. İsmini Abdullah olarak koydular o çocuğun. Yıllar orada devam ettikten sonra direkt Medine'ye geldiler. Medine'ye geldikleri yılın bir üzerinden bir müddet geçtikten sonra Rukiye annemiz hastalandı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Bedir'den dönerken Bedir'in sevincini yaşadığı bir zamanda Rukiye annemizin vefat haberini de aldı. Bir sevinç bile uzun sürmedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında ve Rukiye annemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi elleriyle Cennetül Bakî'de toprağa verdi. Arkasından Ümmü Gülsüm validemizi verdi Hazreti Osman'a. Hazreti Osman'ı iki kez kendisine damat kıldı. Dedik ya Zünnüreyn, işte iki nur sahibi olması zaten oradan. Ümmü Gülsüm anamız da vefat edince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu cümleyi söyledi: bir kızım daha olsaydı onu da verirdim. Bir başka rivayette 40 tane kızım olsaydı, arka arkaya onlar da vefat etselerdi, hepsini Hazreti Osman'a vermekten geri durmazdım dedi. Bu Hazreti Osman'ın değer ve kıymetini ortaya koyan bir şey. Biz Hazreti Osman'la Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki hukuku birçok rivayetle okuyabiliriz, değerlendirebiliriz. Ama bir tane rivayet var ki hepinizin çok iyi bildiği bir rivayet. O rivayet bize damat kayınbaba arasındaki hukuka ait de güzel bir aslında mesaj veriyor. Ayşe annemiz biliyorsunuz naklediyor o meşhur rivayeti.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin sıcak günlerinin birisinde evinde istirahat ederken Ebu Bekir radıyallahu anh yanına gelmek istiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz müsaade ediyor. Hazreti Ebu Bekir giriyor içeriye, söyleyeceğini söylüyor, gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de hiçbir değişiklik yok. Oturuşunda, elbisesinin düzeninde hiçbir değişiklik yok. Aradan bir müddet geçiyor. Hazreti Ömer gelmek istiyor. Ayşe annemiz Ömer gelmek istiyor ya Resulallah dediğinde Efendimiz gelsin diyor. Yine aynı oturuş. Hiçbir şekilde bir değişiklik ya da bir hareketlilik yok. Ömer radıyallahu anh da geliyor. Söyleyeceğini söylüyor, gidiyor. Aradan bir müddet geçiyor. Ayşe annemiz Osman gelmek istiyor dediğinde Osman'ın sözünü duyar duymaz aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle bir oturuşunu düzeltiyor, elbisesini düzeltiyor, hazır bir hale geliyor. Damadı olan Osman'a öyle karşılıyor. Şimdi Osman radıyallahu anh gelip Allah Resulü'nün önüne oturup söyleyeceğini söyleyip gittikten sonra anamız hemen o farklılığı gördüğü için hemen gelip Efendimiz'e soruyor. Diyor ki ya Resulallah, Ebu Bekir benim babam, senin kayınbaban. Ömer yine aynı şekilde, Osman ise senin damadın. Sen o ikisine yapmadığın şeyi niye Osman'a yaptın? Niye Osman için böyle bir farklılık ortaya koydun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada söylüyor söyleyeceğini. O söz aslında bir kayınbaba olarak Allah Resulü'nün Hazreti Osman'ı değerlendirme adına da ortaya koyduğu bir sözdür. Ona orada söylediği sözü hatırlayacaksınız. Ne dedi? Osman, meleklerin kendisinden haya ettiği bir insandır. O çok farklı bir yapısı var. Eğer ben onunla diğer ikisiyle yani Ebu Bekir ve Ömer'le konuştuğum gibi konuşsaydım rahat konuşamazdı. Onun için bu manada elbisemi düzelttim. Onunla böyle konuştum. Onun o noktadaki inceliğine, naifliğine, hassasiyetine dikkat çekmiş oluyor. Bakın buradan çok önemli bir şeyi elde etmiş oluyoruz benim güzel kardeşlerim. Birazdan ona bir vurguda bulunacağım. Saygı meselesi. Büyüklerin genelde kendilerine yapılmasını istedikleri bir şeydir bu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında saygı sadece beklenen bir şey değil, yapılan bir şeydirdi. Eğer biz meseleyi böyle anlarsak işte anlarız meseleyi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kayınbaba, karşısında bir damadı var. Damadına karşı oturuşunu düzeltiyor. Damadına karşı elbisesini düzeltiyor. Damadına karşı kendisine biraz daha çeki düzen veriyor. Öylece buyur ediyor. Osman radıyallahu anh da huzura geldikten sonra söyleyeceğini söylüyor. Konuşacağını konuşuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de arkasından meleklerin bile haya ettiği bir insandan ben nasıl haya etmeyeyim ey Ayşem diyor. Bu ifade sahabe içerisinde duyulunca Efendimiz başka zamanlarda da bunu söylemiş. Bazı meraklı sahabe efendilerimiz niye Osman'a böyle bir ifade kullandı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye onun arkasına düşüyorlar. Zorluyorlar, diyorlar ki niye bu ifadeyi sana kullandı? Valla bilmiyorum diyor. Ama zorlama biraz fazlalaşınca diyor ki eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey söylediyse herhalde şunun içindir. Ben sizin içinizde nasılsam evde yalnız başıma kaldığımda, Rabbimle baş başa kaldığımda da aynıyım. Haya, iffet, edep Hazreti Osman'da bambaşkadır. Biz zaten mesela iffet meselesini konuştuğumuz zaman sahabe içerisinde en üstte o ismi yazıyoruz. Haya meselesini konuştuğumuzda en üstte o ismi yazıyoruz. Sebebi bundan. Dolayısıyla Hazreti Osman'ın böyle bir konumu var ve bu konum ona her zaman farklı bir biçimde bir değer kazandırtıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Hazreti Osman'la arasındaki o hukuku biz birçok rivayette daha görüyoruz. Hazreti Osman çok bilindiği için bu kadarıyla ben iktifa ediyorum. Gelelim Hazreti Ali'ye. Yine aynı bir sürü şey konuşulabilir. Düğünü ayrı bir mesele, arkasından yaşananlar ayrı bir mesele. Ama genel anlamda kayınbaba damat meselesini konuştuğumuzda konuşacağımız önemli bir meseleyi biz Hazreti Ali'nin üzerinden görüyoruz. Evlilik, aile meselesi her evde, her ailede sıkıntılar, kavgalar, gürültüler olduğu gibi
Hazreti Fatma ile Hazreti Ali'nin evinde de var. Allah

Resulü'nün evinde yok mu? Orada da var, orada da var. Ve bu olaylar olduğu zaman Allah Resulü bir kız babası olarak bu meseleleri duyduğunda meselenin içerisine dahil olmuyor. O çok iyi bildiğimiz bir örnekte gözden kaçırdığımız bir bilgi var. O bilgiye dikkat çekilmesi lazım. O da şu: Efendimiz bir gün gidiyor kızının yanına, bakıyor ki kızı biraz sıkıntılı, üzüntülü bir halde. Ne oldu diyor? Kardeşinle kavga ettik diyor Hazreti Fatıma. Efendimiz kardeşim dediği için Hazreti Ali'ye bazen Hazreti Fatıma amcanın oğlu diye, bazen de kardeşin diye ifade ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sormuyor, demiyor nedir diye. Çünkü o aile içerisinde olan bir şey ve bir sır, bir mahremiyet meselesi var ortada. Bu mahremiyetin korunması gerekiyor, zedelenmemesi gerekiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de hiç kurcalanmıyor, hiçbir şey söylemiyor. Evden çıkıyor, Ali'yi aramaya başlıyor. Arıyor arıyor Ali'yi, Ali'yi mescitte toprağın üzerinde uyurken buluyor. Bir de bakıyor ki Hazreti Ali toprağın üzerinde uyuduğu için üstü başı toprak olmuş. O Ebu Turab ifadesi oradan çıkıyor. Ey toprağın babası, kalk diyor. Kalkıyor, yanına oturtturuyor. Ali'ye de sormuyor, Ali'ye de kızmıyor. Ben biraz önce Fatma'nın yanından geldim, böyle olmuş şöyle olmuş diyerek meseleleri alıp götürüp getirmiyor. Sadece meseleyi farklı bir biçimde anlayabilmeleri için bir büyük olarak, kayınbaba çünkü onun konumu, bir büyük olarak o ailenin tıkandığı noktada o ailenin önünü açma adına bir şeyler söylüyor. 10 taneye yakın rivayet okuyabiliriz benim güzel kardeşlerim, bakın bununla alakalı. Çok bildiğiniz meseleler, mesela işte evin işleri ağırlaştığı zaman Hazreti Fatıma Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip bir hizmetli istediğinde, ki Efendimiz evde yok, Ayşe annemiz sonra o bilgiyi verecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz daha sonra o eve gittiğinde o evde yatağın ortasına uzanıyor. Bir tarafında Ali, bir tarafında Fatıma. Meseleye, söze başladığı zaman kızına hitap ederek kızım diyor, Allah'ın hakkı sonra kocanın hakkı diyor. Konuşan bir kız babasıdır, konuşan bir kayınbabadır, canından bir parçadır Fatıma, ama canından bir parça olan Fatıma'ya da hakkı ve hukuku hatırlatıyor. Orada kızım sen peygamberin kızısın, işte sen şöyle soylu bir ailedesin, aman kendini ezdirme, aman şöyle davran, bunlara ipi kaptırırsan şöyle olur böyle olur. Bugün birçok insanın söylediği ve artık cahiliye sözlerine dönüşen o sözlerden hiçbir tanesini haşa duymayız biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından. Şimdi bütün bunların hepsini biz kayınbaba damat, kayınbaba gelin çerçevesinden okuduğumuz zaman meseleyi biraz daha doğru anlamış oluruz. Biz burada meseleye bu çerçeveden baktığımızda aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i mutlak manada adalet üzere, saygı üzere, muhabbet üzere bir kıvamda görmüş oluyoruz. Ali de bunları gördüğü için netice itibariyle kendisine biraz daha farklı bir biçimde çeki düzen veriyor. Yine bildiğiniz bir rivayeti hatırlatayım, olayın bir başka boyutunu anlayabilmemiz için. Ali radıyallahu anh verdiği sözü unutmuş, Ebu Cehil'in kızıyla evlenmeyi düşünüyor ve bunu da duyurmuş. Fatıma anamız da gelmiş bu haberi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, yani babasına duyurmuş. Baba orada farklı bir konumda. Neden? Çünkü ortada bir söz var. Ortada bir konuşma var, ortada bir sözleşme var, nikaha konulmuş bir şart var. Dolayısıyla orada aleyhissalatü vesselam Efendimizin tepkisini biraz da bu çerçeveden anlamamız gerekiyor. Ve orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir cümle kullanıyor. Söyleyin o adama, Ali ki ne kadar konumu onun yanında farklı ama nasıl kızmışsa sallallahu aleyhi ve sellem, söyleyin o adama peygamberin kızıyla Allah'ın düşmanı olan birinin kızını aynı nikahta bir araya getirmesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin orada o tepkisi, evet belki Fatıma kızı canından bir parça incinecek, şu bu falan, onların işin bir diğer boyutları
ayrı bir biçimde değerlendirmeli. Ama önemli olan bir şey, orada bir şart var, bir sözleşme var. O sözleşmeye sadık kalınması. Nereden çıkarıyoruz bunu? Bu sadece bir tahmin değil biliyorsunuz. Şöyle bir cümle de söylüyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. O diyor, o yine kastı Ali radıyallahu anh'dır. O Ebul As gibi olmadı. Ebul As bana verdiği sözü tuttu. O sözün arkasında durdu ama o unuttu sözü. Tabii sonra o da hatırlayınca o sözü, artık ondan sonra Ali radıyallahu anh'ın dünyasında böyle bir şey olmayacak. Ama orada aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu noktada o sözleri bizim meseleyi farklı boyutlarıyla da anlamamız açısından mesajlar verir. Burada önemli bir şey daha var benim güzel kardeşlerim, yani ihmal edilmemesi gereken bir şey. Oldu bitti mesela, Ali radıyallahu böyle bir şey yaptı. Tamam, Efendimiz uzatmıyor onu. O meseleyi, o bir hata ise eğer, o bir sehven yapılmış bir şey ise, unutulmaktan dolayı yapılmış bir şey ise eğer, Efendimiz onu ikide bir önüne getirip Ali sen böyle yapmıştın demedi. Oldu bitti, tamam bitti mesele. Zaten olması gereken de budur. İnsanız, hatalar da ederiz. Şimdi bir bakıyorsun bir hata işlenmiş. Aradan geçmiş 30 sene, 40 sene, 50 sene halen eski defterler karıştırılıyor. Sen o zaman şunu demiştin, sen bu zaman bunu demiştin, şöyle yapmıştın, böyle yapmıştın. Bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize bunu da öğretiyor. Evet, yapıldı yapıldı, düzeltildi bitti. Tamam, ondan sonra artık dönüp tekrardan o meselelerin konuşulmasına, kurcalanmasına gerek yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de Hazreti Ali ile arasındaki hukukta bunu gösteriyor bize. Ve yine siz biraz baktığınızda göreceksiniz o evden neler yaşandı, nelere Efendimiz şahit oldu ve bir kayınbaba olarak bunların hepsini nasıl korudu. Yine dönün mesela Sayfi İbni Ümeyye'ye bakın. Beni Mahzum'dan, Hint binti Atik'ten dolayı Efendimizin damadı biliyorsunuz. Mahzum oğullarından birisi. Zaten Hint binti Atik de aslında o soydan. Neticede Atik bin Aiz de Mahzum oğullarından. Mekke'nin en soylu ailelerinden bir tanesi ki Ebu Cehil'in, işte Velid bin Muğire'nin ailesi. O aileden bir damat ediniyor sallallahu aleyhi ve sellem kendisine. Onunla da bir hukuk oluşturuyor ve o hukuka da hayran oluyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz konumunu o kadar güzel bir biçimde belirliyor ki karşıdaki insanların değişmesi konum itibariyle, mesela akraba olmaları, uzak olmaları, yakın olmaları, beni Mahzum gibi soylu bir aileden olmaları, başka bir aileden olmaları, mesela biraz sonra Davud bin Urve'yi söyleyeceğiz, işte Sakif'in, Taif'in o meşhur kabilelerinden biri olmaları, hiçbir şekilde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin farklı bir muamelede bulunmalarına sebebiyet vermiyor. Bir kayınbaba olarak bu noktada çok güzel bir kamet ve örnek ortaya sergiliyor. Sayfi İbni Ümeyye ile Hint binti Atik arasındaki evlilik devam ediyor. Soyları da devam ediyor. Muhammed diye bir oğulları oluyor. O Muhammed'in soyu devam ediyor. Ve o soy Benu Tahire diye tarihe geçiyor. Benu Tahire, Tahire'nin soyu. Neyden dolayı bu? Hatice anamızdan dolayı. Ehli Beyt olarak sayılmaz bu soy. Ama o soy Hatice annemizin soyu olduğu için ta İbn-i Sad'ın dönemine kadar soy devam ediyor ve o soya ait bilgileri de zaten İbn-i Sad bize veriyor. Zeynep binti Ebi Seleme ki fakihe bir hanım olduğunu söylemiştik. Abdullah İbn-i Zema ile evleniyor, Esad oğullarından. Abdullah İbn-i Zema da çok bilindik birisi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize 3 tane hadis rivayet etmiş birisi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu gerçekten çok seviyor. Onunla arasındaki hukuku yine bir kayınbaba damat çerçevesinde ele alınması gerekiyor. Son damat Davud İbni Urve Es-Sekafi'dir. Ümmü Habibe'nin kızı Habibe ile evlenmiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizle de yine güzel bir hukuku olmuştur. Efendimiz bu damadını çok sever, çok güzel bir biçimde bir hukuk oluşturmuştur. O hukuka ait de bazı rivayetleri bizler okuyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bu söylediklerimin hepsinin üzerinden biz ideal bir kayınbaba olarak aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptıklarını, konuştuklarını, yapmadıklarını şöyle bir değerlendirsek karşımıza 5 tane kavram çıkıyor.
Nasıl biz mesela yarın öbür gün hayatın içerisinde konumlar değişecek dedik ya. Şu anda biz birilerinin damadıyız. Belki yarın biz kayınbaba olacağız. Birileri bize damat olacak. Bu örneklikler üzerinden biz meseleye yaklaştığımızda aleyhissalatü

vesselam Efendimizin üzerinden bu beş kavramı çıkarıyoruz. Nedir bunlar? Muhabbet, saygı, mesafe, adalet ve itidal. Aslında bütün insani ilişkiler için lazım olan şeyler bunlar bize. Ama neticede biz Efendimizin hayatından bunları çıkarabiliyoruz. Kayınbaba konumu itibariyle. Damatlarını sevdi. Nasıl sevdiğini gördük. Sevdiği için sevildi zaten. Sevgi öyledir zaten. Yansıttığınız oranda alırsınız karşılığını. Belki bu çağ biraz sistem bozulmuş, bu çağda farklı bir şey ama netice itibariyle bu böyledir. Yani sevdiğiniz kadar sevilirsiniz. Damatlarına saygı gösterdi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve saygı gördü. Allah aşkına damadının önünde ayağa kalkan bir kayınbaba görüyorsunuz. Yani yaş itibariyle de baktığınız zaman, konum itibariyle de baktığınız zaman ilginç bir şey. Yani Hazreti Ali'yi mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl karşılardı bir iki gün görmediği zaman, şöyle bir baktığınızda. Hele o Ebul As'ın gelip iman ettiği zamanı bir görsek, yani o tabloyu bir okusak. Damadının o imanına nasıl heyecanla karşılık veren aleyhissalatü vesselam Efendimizin o heyecanına şahit olsak ve ondan sonraki süreçte o saygı çerçevesinden meselenin nasıl devam ettiğini görsek bu saygının nasıl olduğunu daha iyi anlamış olacağız. Üçüncüsü mesafe meselesinde damatlarıyla arasında makul bir mesafe belirledi ve bunu sonuna kadar da korudu. Asla ihmal etmedi bunu. Bakın bugün bizim ilişkilerimizi çıkmaza sokan en önemli sebeplerden bir tanesi budur. Her insanla bir makul mesafe oluşması gerekir. Her insanla. Eşler arasında bile mesafe var. Bakın eşleri biz tarif ederken genelde böyle tarif ediyoruz. Ayetin bize anlatmasının üzerinden. Onlar birbirlerinin libası. En az mesafe eşler arasında var ama işlerde de var. Eğer eşlerde mesafe varsa bütün ilişki türlerinde mesafe vardır. Mesafesiz ilişki yoktur. Mesafesiz ilişki cinayettir. Devam etmez. Mümkünatı yok, devam etmez. En güzel örneğini görüyoruz biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle kayınbaba olarak buradaki örneğinden. Adalet meselesinde damatlarına karşı adaletli olduğu, asla kızlarını kayırmadı mesela. İşte biraz önce gördük Hazreti Ali'nin örneğini. Ona ait başka örnekler de var zaten. Ne olursa olsun asıl olan adalet, o adaleti koruma adına aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir hassasiyeti var. En sonuncusu da itidal. O itidalin ne olduğunu biliyorsunuz. Beklenti de itidaldir. Damatlarından fazlaca bir beklentiye girmedi. İtidal çizgisini her daim korudu. İnsanüstü bir beklentiye ne soktu kendini ne de karşıdakinden böyle bir beklentiye girişti. Dolayısıyla bu manada farklı bir beklenti adına itidal korunduğu için ilişkilerde sağlıklı bir biçimde devam etti. Biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatından bunların hepsini çıkarabiliriz. Şimdi benim güzel kardeşlerim, doğrudan ben 5 tane kayınbabalara tavsiye, 5 tane de kayınvalidelere tavsiye vermek istiyorum. Dedik ya konumları paralel değerlendirmemiz lazım. Geçen ders nasıl ki damadı işlerken geline de bir şeyler söyledik. Bu sefer kayınvalideye de bir şeyler söylemek durumundayız. Belki de müstakil bir ders olsaydı kayınvalideye söylenecek daha fazla şey olabilirdi. Ama netice itibariyle inşallah bu sözler üzerinden mesajlar alınmış olacak. Kayınbabalara tavsiyeleri biraz önce söylediğim o 5 tane kavram üzerinden vermek istiyorum. Madem ideal ölçü aleyhissalatü vesselam Efendimiz, o ölçü üzerinden bize verilen o mesaj, o miras tavsiyeleri de oradan almamız açısından önemli. Kayınbabalara tavsiyeler. Birincisi şu: damadını gönülden sevmeli, seven sevilir ilkesini unutmamalı, karşıdan sevgi görmenin en güzel yolunun önce sevgiyi karşıya yansıtmaktan geçtiğini iyice bilmelisin. Söyledik bunu biraz önce. Mesajda zaten net. Biz sevmeden sevgi bulmaya çalışıyoruz. Sevgiyi yansıtmadan

sevginin mahsulünü kaldırmaya çalışıyoruz. Onun için de hayal kırıklıklarına uğruyoruz. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sevdi. Hem de müşrik bir damadını sevdi. Eğer müşrik bir damadını bile sevdiyse, şimdi bunu duyunca bazıların böyle tüyleri diken diken oluyor, müşriği sevmek nasıl falan olur diye. Bu şu dinini falan sevmiyorsunuz. Biz mesela Müslüman erkekler biliyorsunuz, ehli kitaptan kadınlarla evlenebiliyoruz. Sevgi olmazsa evlenebiliyor mu? Sevgi var, sevgiye yasak yok. Yasak nerede? Yasak onun dinini sevmekte. Yasak onun hayat tarzını sevmekte. Yasak ona ait o değerleri benimseyip onun işte üzerinden başka şeyler konuşmakta. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insan olarak, şahsiyeti olarak, şahsiyetindeki güzellikleri olarak damadını sevdi. Sevdiği için sevildi zaten. Sahabe ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki hukuku da biraz bu çerçeveden zaten değerlendirmemiz lazım. Onun için özellikle kayınbabalara tavsiyeleri konuştuğumuzda en başa yazacağımız mesele bu olmalı. İkincisi, büyüklüğün sorumluluğu sadece saygı beklemek değil, saygı göstermek olduğunu unutmamalı, saygı yansıtarak saygı görmelisin. Büyüklüğün bir konumu var. Yaşça büyüksün, işte diyelim ilimce büyüksün, farklı bir asaletin var ondan dolayı büyüksün. Neyse artık, tamam büyüksün. Şimdi büyüksün diye o forsu her zaman bir beklentiye dönüştürüp hep bana diyerek kendine ait alırsan bu maddede söylediğimizi anlamamış olursun. Genel anlamda bizim kayınbabalarda bu var. Kayınbaba işte kızını vermiş ya, havası civası yerinde, ister istemez hep diyor ki bana böyle saygı gösterilsin, el pençe divan durulsun, eyvallah edilsin, sözüme itiraz edilmesin, her ne diyorsam tamam denilsin, ben aradığım zaman anında yanımda hazır bulunsun. Kendi oğlundan beklemediğini damattan bekliyor. Böyle bir şey yok. Bu aslında işi sıkıntıya sokan bir şey. Bakın, saygı meselesi büyüğün küçüğe burada. Biz hep şöyle zannediyoruz. Diyoruz ki işte büyüğe saygı, küçüğe sevgi. Hayır, bu doğru bir şey değil. Saygı da büyüğe küçüğe, sevgi de büyüğe küçüğedir. Ha, biraz daha saygı kavramı kullanıldığında büyüğe karşı farklı bir değeri vardır ama bu demek değildir ki büyük küçüğe saygı göstermeyecek. Allah aşkına hatırlayın, yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz su ikram edeceği zaman bile yanında sağında olan 8 yaşındaki çocuktan müsaade alıyor. İbni Abbas'tan, İbni Ömer'den kaç tanesinden biz bu rivayeti okuyoruz. O yaşları küçük olup daha sonra büyük büyük dev kametler ortaya koyan o sahabenin o seviyeye varmasının altında yatan şey Allah Resulü'nün onlara gösterdiği saygıydı. Siz çocuksunuz, gençsiniz, anlamazsınız, hele gelin işte bizim yaşımıza göreceksiniz. Dünkü çocuk kalkmış bana işte akıl veriyor bilmem ne falan filan. Biliyorsunuz bugünkü konuşulan cümleleri, bunların hiçbir tanesini duyamazsınız aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den. 10 yaşındaki çocuk gelip Resulullah'ın karşısında konuşuyor. Resulullah ya, Resulullah'ın karşısında konuşuyor. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz sanki bir büyük, kendiyle akran olmuş, yaşı, konumu eşitlenmiş birisini dinler gibi değer veriyor, dinliyor ve onun üzerinden söyleyeceğini söylüyor. Hiçbir zaman bu noktada yaşı ya da konumu bir farklı noktaya taşımıyor. Mesela biz asabiyet meselesini konuşulunca genelde asabiyeti biz ırklar arası, kavimler arası mesele olarak konuşuyoruz. Asabiyetin bir ayağıdır biliyor musunuz? Yaşlının küçüğe, gencin büyüğe takınması gereken. Genç mesela diyor ki yaşlıdır zaten bilmez falan filan deyip onu farklı bir konuma koyuyor. Yaşlı da işte zaten dünkü çocuktur diye onu da başka bir konuma koyuyor. İkisinin de arızalı bir durum olduğunu öğreniyoruz buradan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de bu yok. Özellikle damat meselesinde de, kayınbaba meselesinde de saygı üzerinden devam eden bir iletişim var. Üçüncüsü, sağlıklı iletişimin en önemli meselelerinden birinin mesafe olduğunu unutmamalı. Damat ile de mesafe olur mu dememeli, makul mesafeyi iyice ayarlamalısın. Bakın bu da çok.

Çok önemli benim güzel kardeşlerim. Söyledim mesafe meselesini. Önemli olduğu için bir daha söyleyeyim. Allah aşkına konumlar bize şöyle bir mesafeyi eğer gösteriyorsa ve böylesi sağlıklı bir iletişimi ortaya koyacaksa, ya yaklaştırma bunu. Yaklaştırma ya, şurada dursun bu. Bu kadarsa açma daha fazla. Açma. Uzaklaştırırsan donarsın, dondurursun. Yaklaştırırsan yanarsın, yakarsın. Etme, eyleme. Şu kadarsa şu kadar olsun. Ve olsun, bu olmalı zaten. Olmadığı zaman bir yerde bir patlak verir o. Bir yerde verir. Damat ya mesela aldığın ne oldu? Kızını verdin. Evin artık bir ferdi oldu. Ama ona rağmen bir mesafe var. Damat oldu diye bütün mahremiyeti açıyorsun. Ne varsa söylüyorsun. Akrabalarına ait bütün sırları veriyorsun. Kardeşlerinle olan meseleyi veriyorsun. İşinle alakalı meseleyi veriyorsun. Şunu veriyorsun, bunu veriyorsun. Damat da biriktiriyor, biriktiriyor. Bir yerde sana öyle bir kazık atıyor ki 40 yıl kendine gelemiyorsun. Bunlar yaşanıyor. Onun için burada olması gereken şeyi, mesafeyi korumak durumundayız. Bu mesafe korunduğu zaman uzun vadede sağlıklı, güzel bir ilişki ve iletişim kurulabiliyor. Dördüncüsü, adaletin ikamesinin farz olduğunu unutmamalı. Kızına olan sevgini asla adalet duyguna galip gelmesine müsaade etmemelisin. Önemli bir şey. Ya bu adalet meselesinde zaten ne yazık ki Müslümanlar olarak çok ciddi ciddi sınıfta kalmışız. Burada da kalıyoruz. Sevdiğimiz bir insanın bir başkasıyla bir sorun yaşamasında adil davranabilmek çok kolay bir şey değil. Hele bu kızsa. Çünkü kızı ister istemez, sen bir kız babasıysan mesela, kız senin yüreğinden bir parça mesela. Orada adil davranabilmek çok kolay bir şey değil. Ama gördük, bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den örneği. Asıl olan adaletin ikamesi ise sevdiğine de sevmediğine de, incindiğine de incinmediğine de, incildiğinde incilttiğine de, yani hem sen incinmişsin hem incilmişsin, neyse iki tarafta da burada bütün o şeyleri düşünerek adaletle davranabilmek. Burada söylenen o, kolay bir şey değil ama istenen şey bu. Eğer bunu yapabilme adına bir azim ve gayret istiyorsak, aleyhissalatü vesselam efendimizin ve o mektebin yetiştirdiklerinin daha nicelerinin bu noktada örneklerini almak durumundayız. Sonuncusu da şu kayınbabalara söylenecek. Beklentide itidalin uzun soluklu ilişkilerde olmazsa olmaz bir esas olduğunu unutmamalı. Ne onu fazla beklentiye sokmalı, ne kendin fazlaca bir beklentiye girmemelisin. İki taraflı bu. Kendin de beklentiye girmeyeceksin, o karşı tarafı da beklentiye sokmayacaksın. O beklentiye girdiğinde, sen onu karşılamadığında, aa işte hayal kırıklığına uğrayacak, bir sürü şeyler oluşacak onun üzerinden. O sıkıntılar, o olumsuzluklar, o problemler artık telafisi de mümkün olmayacak noktalara gelecek. İnşallah bu beş tane kayınbabalara olan tavsiyeler şu anda hayatın içerisinde bizim konumumuz neyse, o konum çerçevesinde zihnimizde, aklımızda, yüreğimizde bir yer edinmeli. Olur ki bir müddet sonra biz kayınbaba olma adına bir noktaya geldiğimizde de korumamız gereken temel ilkeler olarak karşımızda durmalı. Allah hakkını verebilmeyi bizlere nasip eylesin. Gelelim kayınvalidenin penceresinden tavsiyelere. En zor olan bu, biliyorsunuz. Sıkıntıların en büyük alanı bu alanda. Ama bu alanda da biz bazı şeyleri eğer anlayabilirsek ve gereğini yerine getirebilirsek, Allah'ın izniyle olan olacak. Birinci tavsiye şu. Diyoruz ki kayınvalidelere, gelinini öz kızın gibi bilmeli. İkide bir el kızı ne olacak? Gelip oğlumu elimden aldın, sana ne biçim bir koca verdim dememelisin. Bunlar tahrik edecek cümleler ve bunlar sıkıntıya sokar ilişkileri. İkide bir eğer kalkar da bunu söylersen, kız da sana bir şeyler söyler işte. Zaten gelin kaynana meselesinde de sıkıntılar böyle başlar.
Şeytan da pusuda bekler.

Gelinine annelik yapmalı, kusurlar bulmaya çalışmamalı. İkide bir, nerede o eski gelinler? Biz kaynanamıza şöyleydik, böyleydik dememelisin. Genel anlamda kayınvalidelerde bu var. Ah, o eski gelinler, kendisi sanki çok iyi bir gelinlik yapmış gibi hep onun farklı bir şekilde bir şey söyler. Devir değişmiş, aradan geçmiş 30 sene, hanımefendi halen köydeki meseleleri bugün İstanbul'daki hanımdan bekliyor. Böyle bir şey yok. Burada da makul olması gereken şeyler konuşulmalı. Özellikle ikide bir eski gelinler şöyleydi, böyleydi deyip meseleyi farklı noktalara sevk etmeye hiç gerek yok. Burada da özellikle kayınvalidelerin kendi dünyalarını almaları gereken çok önemli mesajlar var. Üçüncüsü, başkalarının gelininin hakkında dedikodu yapmasına fırsat vermemeli. Sen de başkalarına gelinini çekiştirmemeli. İkide bir, falancanın gelini şöyle yapmış, böyle yapmış dememelisin. Bu da ciddi bir problem. Bakın, çocukların bile birbirleriyle kıyaslanması çocukların psikolojisini bozuyor. Sen kendi çocuğuna bile amcanın oğlu böyleydi, amcanın kızı böyleydi, bak komşunun oğluna deyip ikide bir kıyasladığın zaman çocuğun psikolojisini alt üst edersin. Kendi çocuğun için öyle, gelin gelmiş 20-25 yaşlarında gencecik bir kız. Ya, evini değiştirmiş, başka bir kültürden gelmiş. İkide bir sen falanca filanca böyle deyip şey yapıyorsun. Sen bir kız annesiysen eğer, kendi kızın içinde o şeyleri düşünebiliyor musun? Hiç bu noktada bir kıyas yaptın mı? Böyle bir karşılaştırma yaparak mı beklentiye giriyorsun? Eğer bunlar biraz daha makul değerlendirilirse, bu tarz arıza oluşturacak, yara oluşturacak. Bazen söz yarası hançer yarasından daha ağırdır. Yara oluşturacak şeylerden geri durursun. Durdukça daha sağlıklı bir biçimde devam ettirirsin. Dördüncüsü, oğlunu gelinine karşı kışkırtmamalı. En ufak bir meseleyi büyütmemeli. İkide bir ah oğlum, vah oğlum diyerek dikkatleri üzerine çekip ortalığı velveleye vermemelisin. Ne yazık ki bu da yapılıyor ve buna ait neler nelere şahit oluyoruz. Her şahit olduğumuzda içimizdeki o yarayı daha da depreştiriyor. İşte burada biraz da bu noktada bir mesaj var. İnşallah alan alır. İnşallah bu konumda olanlar burada söylenenlerin gereğini yerine getirme adına bir gayret içerisinde olur. Sonuncusu da şu: gelinini hizmetçin olarak görmemeli. Onun da bir şerefi olduğunu unutmamalı. Yapabileceğin basit işleri bile ikide bir gelin gelin deyip başının etini yememelisin. Bakın, burada çok önemli bir şey var. Bizim yaptığımız öteden beri bir yanlış var arkadaşlar. O da şu: Allah Resulü bir şeyi söylüyor ya, o söylediği şeyi biz orada bir dairenin içerisine alıyoruz. Hayatın geri kalan konumlarına taşımakta inatla direniyoruz. İnatla, yani sanki bize söylenmemiş gibi değerlendiriyoruz. Nasıl, ne demek istiyorum burada? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki, devenin üstünde olsan, elinden kamçın düşse, sen deveni çöktür, kimseyi isteme, orada biri olsa bile o düşen kamçını sen al. Bu ne demek biliyor musunuz? Ya, kimseye yük olma demek. Yük olma ya. Hiçbir zaman açan elin sahibi sen olma. Sana eller açılmışsa onu boş bırakma. Ama sen kimseye el açma demektir bu. Şimdi bunu dedi, bunu söyledi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam, başımızın üstüne aldık koyduk. Ne yaptık? Bunu bir kayınvalide duyduğu zaman almıyor üzerine. Çünkü orada kayınvalide demedi ya Efendimiz. Demediği için almıyor. Bir kayınbaba duyduğunda almıyor. Bir baba duyduğunda almıyor. Babasın, oturuyorsun, ikide bir emirler yağdırıyorsun. İşte hanım şunu getir, kız bunu getir, oğlan bunu getir. Ya Allah Resulü bak sana söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ev halini Ayşe anamız bize anlatmıyor mu? Kendi ihtiyacını kendi gören bir baba var. Bütün babalar olarak hepimiz ona kurban olalım. Böyle ya. Burada da söylenen bu. Şimdi sen kaynana oldun diye ne oldun yani? Dünya başkanı mı oldun? Genelkurmay başkanı mı oldun? Nasıl bir havadasın? Nasıl bir konum kendine biçiyorsun ki

gelinlerin dört etrafında dönmesini istiyorsun. Eğer sen mümine bir hanımsan, mümine bir hanım olarak Resulullah'ın bu sözünü duymak zorundasın. Yapabileceğin bir iş varsa başkasından isteme. Kayınbaba olarak isteme, kaynana olarak isteme, baba olarak isteme, anne olarak isteme. İsteme ya, yapabileceğin bir şey varsa kendin yap. Bu çok büyük bir şey. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliliği bize bunu söylüyor. Onun için burada söylenenleri inşallah bu çerçeveden ele alalım ki bu noktada arızaları giderme adına bir azim içerisinde olalım. Benim güzel kardeşlerim, son sözüm şu olsun. İnanın ki aileler içerisindeki bu huzursuzlukları biraz biz böyle askeriye indirsek, o enerjimizi bu meseleler üzerinde harcamasak, mesela hayatımızın en verimli zamanları, gençlik zamanları, gelin olarak, damat olarak şu aile içi meselelerden dolayı enerjimizi bitiriyoruz ya. Ne yazık ki şeytan da o noktada zafiyetlerimizi kullanıyor. Varsa eğer bir problemim, derinleştiriyor önümüzde. Yönetmeyi bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60.

Yönetmeyi bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60, iş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayat

Yönetmeyi bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunları, yönetmeyi bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60, iş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayat

Yönetmeyi bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60, iş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayat. Yönetmeyi bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60, iş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayat.

gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60. İş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayat. Yönetmeyi bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60. İş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayat. Yönetmeyi bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60. İş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayat. Yönetmeyi bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60.

Bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60, iş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayat

ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60. İş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayatmayı bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60. İş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayatmayı bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60. İş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayat

Yönetmeyi bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız. Yönetmeyi bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60, iş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayat

ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60. İş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayatmayı bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60. İş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayat

bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60. İş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayat. Yönetmeyi bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60. İş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayat. Yönetmeyi bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60. İş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayat.

çıkmış, iş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayatmayı bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60, iş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayat

İş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayatmayı bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60. İş bitmiş zaten.

çıkmış, iş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayatmayı bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60, iş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayatmayı bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60. İş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayatmayı bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60. İş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayat

Yönetmeyi bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunları, yönetmeyi bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60, iş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayat. Yönetmeyi bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60, iş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayat.

çıkmış, iş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayatmayı bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60, iş bitmiş.

bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60. İş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayat. Yönetmeyi bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60. İş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayat. Yönetmeyi bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60. İş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayat. Yönetmeyi bilmiyoruz acılarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz imtihanlarımızı, yönetmeyi bilmiyoruz sorunlarımızı. O sorunlar içerisinde bir ömrümüzü geçirip gidiyor. Bir bakıyoruz ki yaşımız olmuş 40, 50, 60. İş bitmiş zaten. O kavgalar içerisinde hayat.